0: 1, Çaykur Rizespor 2, Trendyol 1. Lig'de de dün 4 maç oynandı. Efendim sonuçlar şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivas 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haberler sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Akupunktur bilgilendirme programlarımıza devam etmekteyiz. Bugün biraz daha toplu şekilde akupunktur ile ilgili sizlere bilgilendirme yapacağım. Bu noktada akupunktur uygulaması ne demiştik? İğne, lazer ışınları, elektrik uyarısı, kulak içi tohum, ışın, magnetik topçuklar, ısı uyarısı, soğuk ve sıcak, basınç ve ses, elektrik veya magnetik titreşimler gibi çeşitli yöntemler aracılığıyla vücuttaki özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan uygulamadır diyoruz. Tarihte meridyenlerin ve noktaların uyarılması için iğneleme yanında dağlama, moksa dediğimiz çeşitli baharatlar, kanatma, kan alma ve kupa çekme gibi çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Tarihsel kayıtlar ve belgeler üzerine yapılan araştırmalarda Türklerin tarihin hemen her döneminde akupunktur ve benzeri uygulamaları bildiği, kullandığı ve bazı dönemlerde de uygulamalara öncelik yaptığı anlaşılmaktadır. Göktürklerdeki tıbbi uygulamalarla ilgili en önemli kaynak Tibet tıbbına ait yazılı belgelerdir. Bu kaynaklar incelendiğinde Tibet tıp sistemini oluşturan üç önemli tıp ekolünün yani Hint tıbbı, Çin tıbbı ve Batı tıbbı olduğu görülmektedir. Ancak birçok araştırmacı tarafından bu üçü dışında yer alan Orta Asya tıbbı da Tibet tıbbının oluşmasına önemli katkısı olan tıp genellikler arasında yer almaktadır. Alman arkeoloji heyetlerinin 20. yüzyıl başlarında İdikut yani Turfan yakınlarında yaptığı kazılar Uygur tıbbına dair önemli bulguları ışık tutmuştur. Bu kazılar arasında pratik akupunktur ve moksa uygulamalarını anlatan ve hangi meridyenlerin hangi endikasyonlarda kullanılacağını tarif eden belgeler de yer almaktadır. Bu belgeler Uygur medeniyetinin akupunktur bilgisine sahip olduğunu, bu yöntemi uyguladığını ve hatta bu konuda broşür veya kitaplar hazırladığını gösteren önemli kanıtlar olarak da kabul edilmektedir. Akupunktur meridyenleri bedenimizde var olduğu kabul edilen ve içerisinde chi adı verilen yaşam enerjisinin dolaştığı bir kanallar sistemidir. Meridyenler enerjinin vücutta aktığı geçiş yolu olarak kabul edilen, akupunktur noktalarını birbirine bağlayan teller olarak düşünülebilir. Meridyenleri tanımlamak ve anatomik olarak açıklamak için bir dizi teori öne sürülmüştür. Bunlar sinir sistemi, damar sistemi, lenfatik sistem, primovasküler sistem dediğimiz sistem, humoral sistem ve ekstraselüler matris sistemidir. Akupunktur noktalarının serbest sinir uçları, kapsülü çift reseptörleri, duysal reseptörler ve bunların bazı liflerinden çevre dokulara göre daha zengin oldukları birçok çalışmayla gösterilmiştir. Akupunktur felsefesine yer alan bir deneyimiz vardır. Beş element teorimiz vardır. Eski zamanların Çin felsefesine ve tıbbına dayanmaktadır. Yin kelimesinin karşılığı element olarak ifade edilmekle birlikte bu kavram aynı zamanda durum, evre, süreç, aşama türünden bir anlam da taşımaktadır. Bu teoriye göre evren, doğa ve insan beş evrede, ağaç, ateş, metal, su ve toprak elementleri çerçevesinde anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu elementler şu şekilde sınıflandırılmıştır. Ağaç, ilkbahar, büyüme ve gelişme. Ateş, yaz mevsimi, aktif olma.

Metal, sonbahar azalma ve içe çekilme. Su, kış mevsimi dinlenme, büyümeye hazırlanma. Toprak, hasat, olgunluk ve ürün toplama. Geleneksel Çin tıbbı bu elementlerin ve evrelerin birbirine dönüşmesine ve bu ilişkiler ağının insan vücudundaki organların, meridyenlerin üzerine olan etkilerine odaklanmaktadır. Bu evreler hastalıklara yaklaşımda rehber olarak hizmet etmektedir. Akupunkturun etki mekanizmasına baktığımızda, akupunkturun etki mekanizması yin-yang teorisi, beş element teorisi, zang-fu organlar teorisi, kolateraller teorisi, kan, vücut sıvıları ile Qi teorisi gibi çeşitli teoriler üzerine kurulmuştur. Yapılan histolojik ve anatomik çalışmalar sonucunda akupunktur noktalarında yer alan gelişmiş kapiller ağı da artmış, çeşitli konsantrasyonda hormonlar ve hormon bileşikleri ve enzimler tespit edilmiştir. Yapılan son araştırmalarda özellikle ağrı kesici çeşitli enzimler, GABA gibi, bradikinin, histamin, serotonin gibi ya da kapsaisin, opioid gibi reseptörlerin ağrının kontrolünde düzeyinin özellikle omurilikten indiğini düşündürmektedir. Akupunktur noktalarının farklı elektriksel özellikleri sahip olduğu belirlenmiştir. Bunlar iletkenlikte artma, empedansta düşme, dirençte azalma, kapasitede artma ve elektriksel potansiyelde yükselme şeklindedir. Geleneksel ve Çin tıbbında meridyenlerin akupunktur noktalarının üzerinde bulunduğu ve meridyenler üzerinden enerji akışının sağlandığı düşünülmektedir. Akupunktur noktalarının varlığı, akupunktur noktasındaki deri empedansı, sıcaklığı ve bazı dinamikten oluşan değişikliklerle kanıtlanmaya çalışılmıştır. Diğer taraftan da akupunktur bir şekilde 14 ana meridyenden oluşmaktadır. Akupunktur uygulamasında etkili olan en önemli unsur iğnenin kendisi değil, yeri ve özelliği olan belli vücut üzerindeki o noktadır. Yani giriş noktasıdır. Çin felsefesine göre insan vücudunda 12 çit ve 2 tek olmak üzere 14 meridyen ve bu meridyenler üzerinde 360 tane akupunktur noktası bulunmaktadır. Uygulama hastalığa göre seçilecek noktalara sistemli iğne batırma prensibine dayanmaktadır. Eğer bu noktalar doğru bir şekilde uyarılmaz ise iğneyi batırmanın bir etkisi olmaz. Akupunkturun asıl amacı önce noktayı uyarmaktır. Bir meridyen kanalı 12 iç organın her biriyle ilgilidir. İki ek kanal olağanüstü damarlar ile ilgilidir. Bunlar omurganın iç kısmı ve diğer karın orta hattı boyunca yer alır. Meridyenler bir ağ gibidir ve Batı tıbbındaki dolaşım sistemine benzetilebilir. Ancak meridyenler görünür değildir. Aksine enerjiktir. 12 meridyen kanalının her birinin belli bir numarası ve akupunktur noktalarında anlamları vardır. Uluslararası standartlara göre akupunktur meridyenlerinin birçok dilde isimlendirilmesi yapılmıştır. Biz kabaca şöyle söyleyebiliriz. Mide meridyeni, dalak pankreas meridyeni, ince bağırsak meridyeni, kalp meridyeni, mesane meridyeni, böbrek meridyeni, perikard meridyeni, üçlü ısıtıcı meridyeni, safra kesesi meridyeni, karaciğer meridyeni, akciğer meridyeni, kalın bağırsak meridyenidir. Bunun dışında da ön orta ve ön arka meridyen olmak üzere iki tane de meridyen vardır. Bu noktada tabii bu meridyenlerde toplanan yaklaşık olarak 360 tane de akupunktur noktası vardır ki özellikle bunların bir şekilde uyarılmasıyla beraber vücutta birçok semptom, şikayetlerin giderilmesi sağlanır. Akupunktur uygulama yöntemlerinin bir tanesi bahsetmiştik kısaca ama biraz detaylı konuşalım. İğne akupunkturdur. En yaygın akupunktur uygulama tekniği iğne akupunkturdur. Akupunktur noktalarını çeşitli boy ve ölçülerdeki steril ve tek kullanım

Akupunktur iğnelerinin batırılması ile uygulanır. İğneler uygulama bölgelerine göre cilde dik, eğimli ya da yatay şekilde batırılabilir. Cilde batırılmış olan iğneler saat yönünde ya da saat yönünün tersine yönlerde de elle döndürülerek, buna biz manipülasyon diyoruz, akupunktur noktanın uyarısı arttırılabilir. Çelik, altın, gümüş alaşımlardan üretilen çeşitli boyutlarda ve biçimlerde iğneler kullanılır. Altın ve gümüş iğneler genellikle kulak akupunkturunda kullanılır. Altın iğneler güçlendirme, gümüş iğneler sedasyon amacıyla kulak akupunkturunda çok yaygın olarak kullanılır. Elektro akupunktur diğer bir uygulama yöntemidir. Elektro akupunktur, elektriksel uyarılar içeren bir akupunktur uygulaması tekniğidir. Elektriksel frekanslar üreten bir cihaza kablolarla bağlı iğneler kullanılır ve akupunktur noktaları elektrik akımı ile uyarılmasıyla gerçekleştirilir. Uygulama sırasında iki iğne arasından hafif bir elektrik akımı geçer. Bu akım genellikle akupunktur noktalarına iğne çevirme veya diğer el manipülasyon teknikten daha fazla uyarım uygulanmasını sağlar. Uygulama akupunktur noktalarının uyarım miktarı, frekansı, genlikleri ve uygulama süresi elektroakupunktur cihazları ile ayarlama yapılabilir. Lazer akupunktur vardır. Akupunktur noktalarını uyarmak için termal olmayan, düşük yoğunlukta lazer ışınlarının kullanılmasıdır. Günümüzde düşük seviyeli lazer uygulaması adıyla üretilen cihazlar bu olayı yapmaktadır. Lazer akupunktur tekniği bir şekilde acı vermeyen, ağrısız bir uygulama olduğundan özellikle yaşlılarda geriatrik, çocuklarda pediatrik ve iğne fobisi olan hastalarda ve danışanlarda önemli bir seçenek oluşturmaktadır. Lazer akupunktur seansı iğne akupunkturu ve elektro akupunktur tekniklerine kıyasla daha kısa sürmektedir. Diğer taraftan son yıllarda renk yani kromopunktur da yapılmaktadır. Renkli ışık demetlerinin kullanıldığı bir akupunktur tekniğidir. Renk akupunkturu 1980 yılında Peter Mandel tarafından Almanya'da uygulanan bir yöntemdir. Akupunktur meridyenlerinin ve noktalarının renkli ışınlarla uyarılması temeline dayanmaktadır. Akupresör. Akupresör iğneler yerine basınç kullanılması içeren bir akupunktur tekniğidir. Bu tekniğin uygulayıcıları parmaklarını, avuç içlerini, dirseklerini veya diğer aletleri kullanarak iyileşmeyi desteklemek amacıyla bedendeki akupunktur noktalarına basınç uygularlar. Bir diğer uygulama MOXA uygulamasıdır. Akupunktur noktalarının ısı etkisiyle uyarılması esasına dayanan, deri üzerine yakılmış çeşitli biçimlerde MOXA çubuklarının uygulandığı bir akupunktur tekniğidir. Yanan MOXA çubukları deri ile temas halinde olup olmamasına göre direkt ya da indirekt MOXA diye ikiye ayrılır. Kurutulmuş pelin otunun rulo koni biçimlerinde sarılıp yakılmasıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bir de sono akupunktur yani ses dalgalarıyla olan bir akupunktur uygulaması da vardır. Burada akupunktur noktalarının ses dalgalarıyla uyarılması söz konusudur. Bir diğer akupunktur implantasyon akupunkturu dediğimiz yöntemdir. Akupunktur noktalarının bulunduğu cilt dokusunun üzerine ya da içerisine çelik, altın veya gümüş kalıcı iğneler yerleştirilerek uzun süreli veya kalıcı uyarı sağlanan akupunktur tekniğidir. Bu iğneler mıknatısı olarak da üretilip uygulanmakta, böylece akupunktur noktası üzerinde magnetik etki oluşturulması amaçlanmaktadır. Akupunkturun tabi endikasyonlara hangi durumlarda uygulanabileceğine de bir göz atmamız lazım. Bir şekilde akupunkturla alakalı olarak birçok semptom şikayette uygulanmakta. Fakat bunları uygulama ünitesi, uygulama merkezleri olarak ayırdığımızda çeşitli neler var, ayrımlar olabilir. Özellikle de uygulama noktasında biz daha çok uygulama ünitelerinde hangi rahatsızlıkları akupunkturla bir şekilde tamamlayıcı tıp olarak tedavi etmeye çalışıyoruz. Mesela alerjik rinit, alerjik burun nezlesi, depresyon, dismenore dediğimiz ağrılı regl dönemleri, baş ağrısı, hipertansiyon, bel ağrısı,
Özellikle

Gebelerdeki bulantı, kusma, boyun ağrısı, omuzun çeşitli kapsül iltihapları, romatizma hastalığı, akne vulvaris yani sivilce, diğer taraftan yüz felci, insüline bağımlı olmayan diyabet yani tip 2 diyabet, kadın infertilitesi, üretral sendrom dediğimiz sendrom, fibromiyaljiler, herpes dediğimiz bulaşıcı virütük cilt rahatsızlığı, hiperlipidemi yani kan yağlarının yüksekliği, organik olmayan insomnia, çeşitli laktasyon problemleri, çeşitli baş dönmesi Meniere sendromları, obezite, tromboangitis obliterans'daki ağrı yönetimi, polikistik over, adet öncesi yani premenstrüel sendrom, kronik prostatit, Raynaud sendromu, Sjögren sendromu, boğaz ağrılarında, dorsalcilerde, tütün ve tütün mamulleri bağımlılığında, ülseratif kolitte, demansta, melazmalarda, renk körlüğünde, mental retardasyonda, eklem ağrılarında, kaygıda, vertigo baş dönmesinde, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromlarında, trigeminal nevralcide ve kulak çınlamalarında bir şekilde akupunkturdan fayda görülmekte. Fonksiyonel dispepsi, gastrokinetik bozukluk, fonksiyonel gastrointestinal hastalıkları, kabızlık gibi motilite bozuklukları, reflüde de tedavi destekleyici olarak akupunktur tedavisi uygulanır. Kronik diz ağrısı, burkulma, osteoartrit, özellikle bazı radiküler ağrılar, kas iskelet sisteminin mekanik ağrıları, kas spazmlarında, fajitlerde, bel fıtıklarında, kronik dönem bel ağrılarında, temporomandibüler eklem disfonksiyonlarında da özellikle de kullanılmakta. Diğer taraftan tabii bronşiyel astım, kronik bazı akciğer rahatsızlıkları, bazı kalp hastalıkları özellikle solunum sisteminin kronik hastalıklarında, inmeye bağlı felçlerde, kasların bazı kontraktürlerinde, güçsüzlüklerinde yaşam kalitesini arttırmak amacıyla tedaviyi destekleyici olarak akupunktur uygulanmaktadır. Yine nörolojik ve nöropsikolojik rahatsızlıklarda mesela unutkanlıkta, hafıza problemlerinde de yaşam kalitesinin arttırılması, progresif nörolojik defisiti olmayan özellikle bazı hastalıklarda, bazı nöropatik ağrılarda, nevrajilerde de akupunktur uygulaması yapılabilir. Yine guta bağlı eklem iltihaplarında, hepatit B taşıyıcılığında, kardiyak nevrozda, bazı obezite tanılarında, diyete uyumu sağlamak amacıyla, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında, tütün ve tütün mamullerini bırakmada, kaygı bozukluklarında, ilaçların etkisine bağlı bulantı kusmalarda tedaviyi destekleyici olarak akupunktur uygulanabilir. Yine geriatrik bazı yaşlı hastalardaki kognitif fonksiyon bozukluklarında, üriner inkontinans idrar kaçırmada, nörodermatit dediğimiz sinirsel bazı cilt hastalıklarında, kaşıntı problemlerinde, alerjilerde, egzamalarda, cilt kuruluğunda da tedaviyi destekleyici olarak akupunkturdan yararlanır. Yine bazı ağız cerrahi işlemlerinde ağrı, ödem, ameliyat sonrası bazı komplikasyonlarda da akupunktur uygulaması ne yapar? Etkili olur. Bu tabi uygulama noktasındaki bazı ne dedik özellikle uygulama ünitelerinde. Fakat bazı komplike rahatsızlıklarda akupunktur kullanımı merkez olması lazım. Biraz da tam teşekküllü bir sağlık birimini gerektirir. İşte ishal vakalarında, efendim çeşitli safra kesesi problemlerinde, dizanteride, taşlarda, renal taşlarda, boğmacada gibi bazı radyoterapi, kemoterapi yan etkilerinde, bazı serebral yani beyinsel yaralanmalarda, bazı ameliyat sonrası ağrılarda da uygulama merkezlerinde, ünitelerde bu konuda tecrübeli hekimler tarafından akupunktur uygulanalım. Peki özellikle gruplar hangileridir bu noktada? Gebelik ve enzime dönemlerinde, onkoloji hastalarında tedaviden primer sorumlu uzman hekim görüşüyle, 18 yaş altı çocuklarda ilgili uzman hekim görüşüyle, 74 yaş üstü popülasyonda uygulamanın yapılacağı endikasyon ile ilgili uzman hekim görüşüyle, kronik hastalıkların akut atak döneminde ilgili uzman hekim görüşüyle de uygulama yapılabilir. Peki asla ve asla akupunktur yapmayacağımız kontraindikasyon uygulanmayacak durumlar nelerdir dediğimizde, mesela kontrol altında olmayan kanama bozuklukları olan hastalar, çeşitli kan sulandırıcı ilaç kullanan ve kontrol alınamayan hastalar, lenf ödemli

bazı vücut ekstremiteleri olan hastalar. Uygulama bölgesine, yani akupunktur uygulanacak bölgede açık yara ve aktif enfeksiyon var ise, özellikle otomatik internal kalp defibrilatör, yani vücut içerisinde kalp otomatik internal kardiyak defibrilatör taşıyan kişilerde elektromanyetik akupunktur uygulaması asla yapılmamalıdır diyoruz. Diğer taraftan akupunkturun uygulanmayacağı sahalar, bölgeler de var. Belirli bölgelere asla ve asla akupunktur yöntemlerine ne iğne, ne lazer, ne elektro hiçbirisi ya da moksa uygulanmaz. Bunlar bebeklerde fontaneller, bıngıldaklar vardır ya onlar. Dış cinsel organları asla, meme uçlarını asla, göbek çukuru ve göz kürelerini asla ve asla ne yapılmaz? Akupunktur uygulanmaz. Peki ne yapacağız akupunktur uygulamadan önce? Bir hazırlık süreci var. Öncelikle hastayı bir bilgilendirme sürecimiz var. Hasta ve hastanın yasal temsilcisi akupunktur uygulaması hakkında muhakkak bilgilendirilmelidir. Uygulayıcı yapılacak işlemi, uygulama yöntemini, uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken hususları, uygulama sırasında oluşabilecek her türlü istenmeyen durumu, yan etkileri uygulama öncesinde yazılı ve sözlü şekilde hastaya, hastanın yasal temsilcisine açıklamalıdır. Yaşlılar, çocuklar, emzirenler ile kronik hastalık ve onkolojik hastalık tanısı alan hassas popülasyonlarda uygulama hakkında özel olarak bilgilendirme yapılmalı ve gerektiği durumlarda ilgili uzman hekim ile işbirliği içerisinde çalışılmalıdır. Akupunktur uygulaması hastanın yasal temsilcisi tarafından bilgilendirme formu doldurduktan sonra muhakkak yapılmalıdır. Uygulama öncesinde hastadan detaylı anamnez, yani hikaye anlarak bu form doldurmalı, hastanın dosyasına eklenmelidir. Hastayı akupunktur sırası nasıl izleyeceğiz? Uygulayıcı hastayı her uygulama sırasında hasta izlem formuna doldurarak takip etmelidir. Bu form her akupunktur uygulama türü için farklı özelliklerde olabilir. Her seans için vital bulgular, yani yaşamsal bulgular, nabız, tansiyon, ateş, satürasyon gibi muayene bulguları, uygulanan teknikler boyu gözlenen yan etkiler hastanın dosyasına doldurarak takip etmelidir. Uygulama sırasında istenmeyen durumlar, yan etkiler var mıdır? Olabilir. Enfeksiyon çok görülmez ama olabilir. Travma, işte düşmeye bağlı falan olabilir. Sinir yaralanması çok çok nadiren. Kanama çok çok nadiren, bayılma iğne korkusundan dolayı, aç karnı yapılan akupunkturdan dolayı olabilir. Ağrı çok ince karıncalaşma şekli olabilir. İğne bölgesinde morarma, kanama olabilir. Bulantı, kusma özellikle iğne korkusundan ya da açlıktan dolayı olabilir. İğneleme sırasında aşırı ağrı duyulması ağrı eşiğine göre değişebilir. İğne sıkışması çok nadiren görülür olabilir. İğne bükülmesi çok nadiren görülür olabilir. İğne kırılması çok nadiren görülür olabilir. Bazen akciğere yapılmaması gereken yerlere uzun akupunktur iğnenin kullanmasına bağlı olarak akciğer havasının sönmesi dediğimiz pnömotoraks çok çok nadiren olabilir. Damar sinir yaralanmaları maalesef olabilir, çok nadiren. Organ yaralanmaları olabilir. Moksa, yani bu pelin otunun yakılmasıyla olan olgularda da yanık ne yapılabilir? Bazen olabilir. Böyle durumlarda ne olacak? Hemen potansiyel risklerin farkında olunması, hasta seçimi ve tedavi protokolüne de en iyi uygulamalara bağlı kalınması, olumsuz sonuçların azaltılmasına ve etkinin artılmasına yardımcı olur. Uygulama sırasında bulaşabilecek çok nadir de olsa yan etkiler, seans sonrasında devam ediyorsa yeniden değerlendirme yapılmalı ve gereği halinde uygulamaya son verilmelidir. Hayatı tehdit edebilecek durumlarda vital, yani yaşamsal bulguların monitorizasyonu, damar yolunun açılması ve hava yolu açıklığının sağlanması gerektirir. Acil durumda hastalar 112 ile ne yapılmalıdır? İleri merkeze taşınmalıdır. Eğer mesela bayılma olduysa hemen iğneler çıkarılmalı. Hasta başı aşağıda, bacakları yukarıda olduğu şekilde Trendelenburg pozisyonuna getirilmelidir. Kırık iğne durumlarında iğnenin kırılan kısmının daha derine inmemesi için hastaya sakin olması, hareket etmemesi söylenir. Kırık iğnenin bir kısmı hala derinin üzerinde ise hemen özel aletlerle çıkarılmalıdır. Deriyle aynı seviyede ise özellikle kırık uç ortaya çıkana kadar bölgenin etrafına hafifçe bastırılmalı, ardından mekanik bir aletle çıkarılmalıdır. Tamamen deri altında ise hastanın önceki pozisyonunda dönmesi istenmeli, iğne milinin ucunun açığa çıkması sağlanmalıdır. Tüm bu işlemlerin sonucunda başarısız olması halinde
Tabii ki de çok çok gerekli durumlarda cerrahi müdahale amacıyla ilgili

baş hekiminin konsültasyonunda sağlanmalıdır. Lokal enfeksiyon olabilir mi? Olabilir. Akapit uygulamasında eğer asepti yani dezenfeksiyon, hijyene dikkat edilmezse bir şekilde lokal enfeksiyonlar olabilir. Olası bir enfeksiyon varlığında uygun önlemler alınmalı ve gereği halinde ilgili branş hekiminin konsültasyonu sağlanmalıdır. Bu çok önemlidir. Onun dışında çeşitli organ yaraları, göğüs, sırt, karın, akciğer o yaralanmalardır ama çok çok nadirendir. Evet kıymetli dinleyicilerim, akupunkturla ilgili olarak detaylı bilgilendirmemizin üçüncüsünü bugün uyguladık ve sizinle konuşmaya gayret ettik. Şifa nizinde programında diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında konuşmak üzere hepinize tekrar iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde çiniciliğiyle sanat tarihinde, ev sahipliği yaptığı konsille dinler tarihinde çok önemli yer tutan İznik'e konuk oluyoruz. Türkiye'nin batısında, Bursa ilinin kuzeydoğusunda, adını verdiği gölün kıyısında yükselen İznik, tarihin en stratejik ve kültürel açıdan en yoğun noktalarından biridir. İnsanlık tarihinin en önemli dini ve siyasi kararlarının alındığı dört farklı medeniyete başkentlik yapmış bu yerleşim, günümüzde de adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. İznik, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mirası geçici listesinde yer alarak evrensel değerini tescillemiş durumdadır. Bu kadim kent sadece anıtsal mimari yapılarıyla değil, aynı zamanda dünya inanç tarihine yön veren İznik konsilleri ve benzersiz Çini sanatıyla insanlığın ortak hafızasında sarsılmaz bir yere sahiptir. Helenistik dönemden başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin iç içe geçtiği bu yerleşim, surlarla çevrili şehir yapısını günümüze kadar büyük ölçüde korumayı başarmıştır. İznik'in kentsel dokusu, antik dönem şehircilik anlayışının en kusursuz örneklerinden birini sunar. Şehir, ızgara planlı sokak yapısı ve kenti dört bir yandan kuşatan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki görkemli surlarıyla dikkat çeker. Bu surlar, Roma ve Bizans dönemlerinin askeri mimari dehasını yansıtan kuleleri ve kapılarıyla birer tarih belgesi niteliğindedir. İstanbul Kapı, Lefke Kapı, Yenişehir Kapı ve Göl Kapı, kentin dış dünya ile olan bağını sağlayan ve üzerlerindeki kitabelerle tarihe ışık tutan anıtsal yapılardır. Şehrin merkezinde yer alan ve bir zamanlar antik tiyatroyla forumun bulunduğu alanlar, bugün halen arkeolojik zenginliklerini korumaktadır. İznik'in her köşesinde bir medeniyetin üzerine bir diğeri eklenmiş, ancak hiçbiri kendinden öncekini tamamen silmemiş ya da silememiştir. Bu mimari süreklilik kentin tarihsel katmanlarını da görünür kılar. Kentin inanç tarihindeki en kritik dönüm noktası, Hristiyanlık tarihinin ilk ekümenik konsili olan 1. İznik konsilidir. Milattan sonra 325 yılında İmparator Konstantin tarafından toplanan konsil, Hristiyanlığın temel inanç ve esaslarının belirlendiği en önemli meclistir. Bu toplantıda Hazreti İsa'nın tanrısal niteliği üzerine yürütülen tartışmalar sonuca bağlanmış ve İznik Amentüsü olarak bilinen inanç metni kabul edilmiştir. Ayrıca Paskalya Bayramı'nın kutlanma tarihi gibi dini pratikler de burada düzene oturtulmuştur. Konsil, İznik'i sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda küresel düzeyde bir inanç odağı haline getirmiştir.

1787 yılında yine aynı kentte toplanan İkinci İznik Konsili, ikonoklazm olarak bilinen ikona kırıcılık dönemini sona erdirmiş ve kutsal resimlerin kiliselerdeki yerini yeniden meşrulaştırmıştır. Kentin merkezinde yer alan Ayasofya, bu büyük inanç toplantılarına tanıklık etmiş en önemli yapıdır. Erken Hristiyanlık döneminde bazilika olarak inşa edilen bu yapı, hem mimari gelişimiyle hem de ev sahipliği yaptığı tarihi olaylarla eşsizdir. Yapının tavanındaki mozaikler ve duvarlarındaki fresk kalıntıları Bizans sanatının estetik gücünü yansıtırken, binanın genel formu Roma bazilika planının karakteristik özellikleri taşır. 14. yüzyılda Orhan Gazi'nin kenti fethetmesiyle camiye dönüştürülen bu yapı, Anadolu'nun dönüşüm sürecinin mimari bir özeti gibidir. Yapı içindeki İslami dönem eklemeleriyle Hristiyanlık dönemi detayları bir arada varlığını sürdürür. Bu birleşim İznik'in çatışmadan ziyade bir sentez kenti olduğunun da en güçlü kanıtıdır. Kentin kuzeybatısında yer alan ve Roma İmparatoru Trajanus döneminde inşa edilen antik tiyatro, Anadolu'daki nadir düzlük tiyatrolarından biridir. Dağ yamacına yaslanmadan inşa edilen bu yapı, dönemin mühendislik harikası olarak kabul edilir. Arkeolojik kazıların devam ettiği tiyatro alanı, İznik'in Roma dönemindeki ihtişamını ve kültürel canlılığını gözler önüne serer. Bunun yanı sıra kentin dört bir yanına dağılmış olan Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti ve Süleyman Paşa Medresesi gibi eserler, Osmanlı döneminin erken dönem mimari arayışlarını ve estetik anlayışını yansıtır. Özellikle Yeşil Cami'nin minaresindeki firuze renkli çiniler, kente ismini veren o eşsiz rengin en güzel örneğidir. Tuğla işçiliğiyle harmanlanan çini sanatı burada mimarinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İznik denilince akla gelen en büyük değerlerden bir diğeri ise dünyaca ünlü çini sanatıdır. 15. ve 16. yüzyıllarda altın çağını yaşayan İznik çinileri sadece bir zanaat değil, aynı zamanda birer sanat şaheseridir. Kuvarslı çini olarak da bilinen bu üretim tekniği, çininin hem dayanıklılığını hem de renklerinin canlılığını asırlar boyu korumasını sağlar. Selimiye'den Sultanahmet'e kadar Osmanlı coğrafyasının en ihtişamlı yapılarını, camilerini süsleyen bu çiniler, İznik'teki fırınlarda büyük titizlikle üretilmiştir. Bugün şehirde halen devam eden çini atölyeleri bu kadim geleneği yaşatmakta ve İznik'in sanatsal kimliğini geleceğe taşımaktadır. Çinilerdeki lale, karanfil ve gül motifleri aslında doğaya ve yaratılana duyulan sevginin çamura işlenmiş halidir. Beyaz zemin üzerine uygulanan kobalt mavisi, firuze ve mercan kırmızısı renkler Türk sanatının zirve noktalarından birini temsil eder. İznik aynı zamanda bir eğitim ve bilim merkezi olarak da tarihe geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi burada kurulmuş ve dönemin en büyük bilginleri İznik'te dersler vermiştir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Medeniyetler.

0: Notaların dansı programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melik Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Dava dosyalarının aşama ve sonuçlarının öğrenilebileceği Alo Adalet 135 hattı 1 Eylül itibariyle hizmete sunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını duyurdu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni yapılacak, İstanbul Boğazı'nda 15 gemiyle geçiş düzenlenecek, Türk Yıldızları ve Solo Türk'te gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Nepal, Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarında 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rus teknoloji mağaza zincirine ait lojistik merkezi de Ukrayna tarafından vuruldu. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Metro Holding Kayserispor 1, Bursaspor 2, İstanbulspor 1, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Batman Petrolspor 2, Ekenler Beton Sivasspor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haberleri sunduk.

Ölümü düşündüğüm günden kaldı bu yüzüm. Geç kalmışlığım telaş. Koca yalanlarım, hatalarım, yollarım ve yıllarım. Eksik olmayın. Bir başka sefere yine beklerim.

Umutlandıklarım, umut dağıttıklarım, akıl verdiklerim, akıllı sandıklarım, eksik olmayın. Bir başka sefere yine beklerim.

Ölümün yüzünü gördüğüm gün, kimin elini tutup göçmek istedim. Bir sevip bin söz ettiklerim, bin sevip hiç söz etmediklerim. Söz verdiklerim, yapamadıklarım. Eksik olmayın, bir başka sefere yine beklerim.

her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda ayak izlerini. Her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün farklı zaman dilimlerinde yaşayan 3 kadının hayatını bir romanın sayfalarında birleştiren derin ve çarpıcı bir dramdan Saatler filminden söz edeceğiz. 2002 yapımı bu film, var olma çabasının, sevginin ve fedakarlığın adeta zamansız bir portresi gibidir. Hikaye 1920'lerde Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway romanını yazma sürecine, 1950'lerde bu romanı okuyarak kendi hayatını sorgulayan bir ev hanımına ve günümüzde bu romanın modern bir yansımasını yaşayan kadına odaklanır. Nicole Kidman, Julian Moore ve Meryl Streep gibi dev isimlerin başrolü paylaştığı bu film, izleyiciyi sanki duygusal bir labirentin içine çeker. Film, Nicole Kidman'ın şaşırtıcı bir değişimle hayat verdiği Virginia Woolf'un zihnindeki fırtınaların merkezinde ilerler. Üç farklı dönemin birbirine paralel kurgusuysa, kadınların iç dünyasındaki o sessiz ama derin çığlıkları ustalıkla perdeye taşır. Stephen Daldry'nin yönetmenliği ve Philip Glass'ın insanı adeta hipnotize eden müzikleri, zamanın nasıl akıp gittiğini ve her saatin aslında birer seçimden ibaret olduğunu hissettirir. Saatler, hüzünle umudun iç içe geçtiği ve bir kadının kendi kaderini tayin etme çabasını anlatan en güçlü yapımlardan, filmlerden biridir. Finalde, hayatın bazen bize sadece yaşamak için verilmiş bir söz olduğunu düşünürüz. Bu film, edebiyatın sinemayla buluştuğu ve insan ruhunun derinliklerine yapılan unutulmaz bir yolculuktur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
2: Kırılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları.

Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türküler de tüter, dal dal, yayla yayla. Köyümüz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.
2: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Değerli dinleyenler, bugün 30 Ağustos. 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Türk ordusunun Dumlupınar'da kazandığı büyük taarruzun 30 Ağustos'ta zaferle taçlanmasının 104. yıl dönümünde bu büyük başarıyı bir kez daha hatırlıyoruz. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biri olan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açtı ve ulusumuzun bağımsızlık ateşini sonsuza dek yaktı. Bugün bu büyük zaferin mimarlarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. Türk donanması da gücüyle göz kamaştıracak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen seyir rotasıyla İstanbul Boğazı 15 gemiyle geçilecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre sabah saat 6'dan itibaren başta Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Duran, Türkiye'nin itirazının işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yönelik olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Şahin adına tahsisli aracın Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanından ormana sıçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ili etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Kaş'ın Palamut mahallesinde 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Bazı evler ve zirai alanların zarar gördüğü yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. TÜMOSAN Konyaspor 1, Kocaeli Spor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Metro Holding Kayseri Spor 1, Bursa Spor 2, İstanbul Spor 1, Mısırlı.com TR Fatih Karagümrük 1, Batman Petrol Spor 2, Ekenler Beton Sivas Spor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Haberleri dinlediniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbol sahasının sadece yetenekli ayaklardan ibaret olmadığını kanıtlayan ünlü İtalyan hakem Pierluigi Collina'dan söz edeceğiz. Futbolun olmazsa olmazı fair play, centilmenlik kavramını sahada en iyi şekilde temsil eden Collina, özellikle oyunun akışını ve ruhunu yöneten müthiş bir otoriteye sahipti. Ülkemizde tanınır hale gelmesi ise 1996'daki Galatasaray-PSG maçında gerçekleşti. Hacı'nın devleştiği maçın sonunda Rumen Yıldız'ın yanına giderek bizzat elini sıkması, belki de futbol tarihine geçen en ilginç centilmenlik karesiydi bir hakem olarak. İlginç fiziği, delici bakışı,

0: arasında sahanın her santimetresinde güven ve dürüstlük de demekti. A milli futbol takımımızın maçlarında da sıkça görev alan Pierluigi Collina'ya karşı futbolcuların da gösterdiği eşsiz saygı onun bir dünya markası olduğunun kanıtıydı. Hiçbir kurumdan çekinmeden gördüğünü tereddütsüz çalan Collina, sahadaki adaleti büyük bir samimiyetle de harmanlıyordu. Kariyerinin doruk noktası olan 2002 Dünya Kupası finalinde Brezilya ve Almanya arasındaki dev mücadeleyi adeta bir maestro, bir musiki şefi, bir orkestra şefi gibi yönetti. Futbol dünyasında iyi bir hakem olmak belki mümkündü. Ama Collina zor olanı, kararlı ve adil kalmayı, centilmen olmayı da seçiyordu. Collina, futbol oyununun gerçek vicdanını başarıyla temsil ederken, sahanın ışıltılı yıldızları kadar da hatırlanmayı ve saygı görmeyi hak ediyordu. Zoru değil, imkansızı başaran hakem Collina, futbolu sadece kurallarıyla değil, dimdik karakteriyle de yöneterek hakem tarihinin, futbol tarihinin, spor tarihinin unutulmazları arasındaki yerini çoktan aldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. Saat 7:30.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. İstanbul'da ise Türk donanması gücüyle göz kamaştıracak. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Melih Gökçek hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlattı. Ve Muğla Seydikemer'de tarım alanından ormana sıçrayan yangın Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri 2 il etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Başlıkları sunduk, ayrıntılarla devam ediyoruz. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. Türk donanması da gücüyle göz kamaştıracak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen seyir rotasıyla İstanbul Boğazı 15 gemiyle geçilecek. Gemiler saat 9.30'da Rumeli Feneri'nden geçişe başlayacak. Güzergahın durakları arasında Beşiktaş ve Kız Kulesi de bulunuyor. Donanmanın 30 gemisi ise 30 farklı limanı ziyaret edecek. Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar farklı noktalardaki gemiler 10 ile 17 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak. Sayın dinleyiciler, havada da Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak. Türk Yıldızları Kütahya'da, Solo Türk ise İstanbul Yenikapı'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Bando ve Mehteran birlikleri de farklı şehirlerde konserler verecek. Askeri müzeler ise 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos coşkusuna katılmaları için vatandaşları ziyarete açılan gemilere davet etti.

Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Buna göre sabah saat 6'dan itibaren başta Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanıyor. İhtiyaç olması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin bazı bölümleri ve bağlantı yolları da trafiğe kapatılacak. Sürücülerin kapalı yollar nedeniyle bir olumsuzluk yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti ve suç şebekesinin Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşattığı, bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Açıklamada uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin söylemlerine artık inanmadığı ifade edildi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında kararlı bir duruş sergilediği vurgulandı. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Duran, İsrail yönetiminin suçlarını örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Her zaman yaptıkları gibi antisemitizm kavramının arkasına saklanarak saldırganlığını, işledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar dedi. Duran, Türkiye'nin itirazının işgale, zulme, katliama ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikalara yönelik olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkanı Vekili Efkan Ala, savaş suçları nedeniyle köşeye sıkışan yönetimin dikkatleri başka yöne çekmek için Türkiye'yi ve liderini hedef alması beyhude bir çabadır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, insanlık önünde hesap vereceğiniz gün yakın ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da İsrail hükümetinin yalan ve iftira siyasetine bir yenisini daha eklediğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddiaların gündeme geldiği belirtildi. Söz konusu iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerini gizlice kaydettikleri belirlenen iki zanlı adliyeye sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Faili meçhul dosyaları açılıyor, soruşturmalar derinleştiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 6 yıl aşkın bir süre önce Tunceli'de kaybolunmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 5. operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin olarak plaka tanımlama sistemi ve iletişim kayıtlarında yeni bulgular elde edildiği

bildirildi. Gülistan Doku'ya ait çeşitli kişisel eşyanın intihar süsü vermek amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Öte yandan 2008 yılında Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde Dede Baltacı adlı vatandaşın öldürülmesiyle ilgili olarak da gözaltına alınan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanından ormana saçrayan yangın kuvvetli rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ile etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Yangının etkili olduğu alanın yakınındaki Saklıkent Kanyonu ziyarete kapatıldı. Kaş'ın Palamut mahallesinde de 50 ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevlerin ulaştığı bazı evler ve zirai alanlar zarar gördü. Kaş'ın bir diğer mahallesi Çaldır'da da yerleşim alanlarının çevresinde yangına karşı önlem alındı. Vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Yangına 16 helikopter, 4 uçak, 153 arazöz, 6 iş makinesi ve 853 personelle müdahale edildi. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ekiplerin çalışmasını güçlendirdi. Yapılan müdahaleler sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öte yandan yangına müdahaleden dönen bir arazöz kaza yaptı. Araçta bulunan 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralandı. Erzincan ve Kars'ta etkili olan sağanak bazı noktalarda taşkın ve su baskınlarına yol açtı. Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sağanak akşam saatlerinde bir anda etkisini artırdı. Sulama arkları yağışın ardından taş ve çamurla doldu. Bazı yollar su altında kaldı. Ekipler iş makineleriyle tıkanan yollarda temizlik çalışması başlattı. Kars'ın Kazman ilçesinde de yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. Dere mahallesinde aniden gelen ve yoğun ağaç parçalarını taşıyan sel cep telefonu kamerasına yansıdı. Selin geçtiği bölgedeki tarım arazileri zarar gördü. Kazman Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Çanakkale'de evinde rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Yılmaz ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Cem Yılmaz burada anjiyoya alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'a gerekli tıbbi müdahalenin başarıyla gerçekleştirildiğini ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Tedavi ve takibinin koroner yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu, Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye ile İran arasında doğrudan hava ulaşımı başladı. Tahran'dan kalkan uçak 66 yolcusuyla Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Türkiye, Nijer'le dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edecektir denildi. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 660'ı aştı. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı. Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı. Yapılan açıklamada iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağının uzatıldığı belirtildi. Benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği kaydedildi. Dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşanıyor. Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. İstanbul'da ise Türk donanması gücüyle göz kamaştıracak. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek

0: hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma başlattı. Muğla Seydi Kemer'de tarım alanından ormana sıçrayan yangın Antalya'nın Kaş ilçesine ulaştı. Orman ekipleri iki ile etkileyen yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konya Spor 1, Kocaeli Spor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Eyüpspor, Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Başakşehir Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Samsun Spor, Fenerbahçe maçları oynanacak. Maçları TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Metro Holding Kayseri Spor 1, Bursa Spor 2, İstanbul Spor 1, Mısırlı Komteri Fatih Karagümrük 1, Batman Petrol Spor 2, Ekenler Beton Spor 1, Beton Sivas Spor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Trendyol 1. Lig'de bugün 2 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Turka Esenler Erok Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü, saat 21.30'da ise Manisa Futbol Kulübü Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Ve Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası bugün gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startta 58 takımda 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonun final etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara, Ordu ve Trabzon 26, İstanbul 29, Çanakkale ve Bursa 31, İzmir, Diyarbakır ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Adana, Kahramanmaraş ve Mersin 33, Samsun 27, Erzurum 22 ve Van 26 derece. Yol durumu. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 17 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Yolculuğun büyük parçası olan metro ulaşımı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle 6 yaş ve 6 çocuklar metroda ücretsiz olarak yolculuk yapabilir. Tren ve istasyonlarda yere çöp atmak yasaktır. Ayrıca bu alanlarda sigara kullanılamaz. Metro içinde bulunan kişiler diğer yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde saygılı davranmalıdır. Örneğin metroda yüksek sesle konuşulmamalıdır. Yüksek sesle müzik dinlenilmemelidir. İstasyon veya trende meydana gelen bir hasar veya dökülen bir madde acil temizlik için sürücüye veya görevlilere bildirilmelidir.

0: olmalıdır. Tren veya istasyon içinde yangın başlarsa kişiler yangın butonuna ve ardından yangın söndürme tüpünü kullanmalıdır. Yolcular arasında ciddi bir tartışma durumunda kişiler yine acil durum butonuna basmalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
2: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
2: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyorum. 30 Ağustos 2026 Pazar günündeyiz. Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos zaferi Türk ordusunun, Türk milletinin var olma mücadelesinin herhalde mihenk taşlarından biridir desek yanılmayız. Ve Türk milletinin bu bağımsızlık mücadelesindeki başarısını, kararlılığını, fedakarlığını kutlamak için her yıl andığımız çok önemli bir tarihi gün. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bugün konuşacağız yine bu başlıklar üzerinde. Birazdan değerli konuklarımızla bir araya gelerek günün önemine dair hasbihalde bulunacağız. Akabinde dünya gündemini konuşacağız. Farklı ülkelerdeki gelişmeleri takip edeceğiz. Yine dünya genelinde öne çıkan başlıklarla ilgili ilginç detaylarda neler yakalandı? Editör konuğumuz bizlere bunları derliyor. Bu başlıklar üzerinde konuşacağız. Daha sonrasında da kültür sanat haberleriyle devam edeceğiz. Tüm bu içeriklere geçmeden önce bugünün gazete haberlerine bir bakalım. İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Engin Yurt'a en yakın isim gözaltında, danışmana dokundu manşetini görüyoruz. Masaka takılan 1.35 milyar liralık para trafiği sonrası gözaltına alınan danışman, fuhuş, para aklama ve doku cinayeti iddialarıyla gündemde. Hesabına girip takipçisiymişler. Gülistan doku soruşturmasının 5. dalga operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Kaybolduktan 3 gün sonra farklı IP adresi üzerinden genç kızın Instagram hesabına giriş yapıldı ve bazı profillerin engellendiği tespit edildi. Giriş yaparken edebiyat öğrencisi Perihan Bey'in Gülistan Doku'nun cesedinin ortadan kaldırıldığını belirten kurucu başıyla irtibatta olduğu belirlendi. Kiracı öğrenciye dayatma. Bazı ev sahiplerinin üniversite öğrencilerine kefil getireceksiniz, gürültü yapmak yasak, kokulu yemek pişirmeyeceksiniz gibi isteklerde bulunduğu ortaya çıktı. 3 kanser ilacı ödeme listesinde. Çalışma Bakanlığı 2 hemofili B ve 1 kanser ilacını daha SGK geri ödeme listesine aldı. Çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı genişletildi. 767 bin lira mezar bakım masrafıydı. Kardeş Hilmi Turan Kureş'in ifadesi ortaya çıktı. Telefonların şifresini vermeyen Kureş, firari Erhan Yılmaz'ın babasının evinde bulunan 206 külçe altın için bilgim yok dedi.

Belilerden Fahri Can Demir'in gönderdiği 767 bin lira için dedemin mezarının bakımının ücreti cevabını verdi. Yangını yaşadığım alev savaşçısı oldu. Hasan Turgut 2021 yılındaki Büyük Marmaris yangınında 15 yaşındaydı. Gönüllü olup erzak ve hortum taşırken pilotların mücadelelerine hayran kaldı. 18 yaşını geçince pilotluk eğitimi aldı. Bir yıldır gözlemci pilot olarak görev yapan Turgut, 150'den fazla yangına müdahale ettiğini söyledi. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Güzellik salonunda iğrençlik manşetini görüyoruz. Telegram ve X'te 14 bin video yayınlanmış. İstanbul Bakırköy'deki bir epilasyon merkezinde gizli kameralarla kaydedilen müşteri görüntülerinin internette satıldığı ortaya çıktı. 4 müşterinin görüntülerimiz Telegram ve X hesaplarında satılıyor şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul polisi güzellik merkezindeki aramada gizli kamera düzenekleri ve birçok dijital materyali ele geçirdi. Kalbe Aselsan imzası. Aselsan'ın geliştirdiği yerli kalp akciğer makinesi Lifeline Hilm ile Ankara ve Gaziantep'te 15 açık kalp ameliyatı yapıldı. Kiev'den izahat istedik. Karadeniz'de iki Türk gemisinin vurulmasının ardından Ankara harekete geçti. Ukrayna'dan Ankara Büyükelçisi Neriman Celal Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede Türkiye'nin tepkisi aktarıldı. Karadeniz'de can, mal, seyir sefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair uyarılarda bulunuldu. Direksiyon sınavına serbest güzergah. Ehliyet alma sürecinde değişiklik yapıldı. Sabit parkur kaldırıldı. Direksiyon sınavları akan trafikte yapılacak. Dubalar arasına değil, araçlar arasına park edilecek. 3 pilot il, alo adalet diyecek. Dava sürelerini kısaltmaya amaçlayan Alo Adalet 135, 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde uygulamaya geçecek. Sözleri çelişkili ifadesi alınacak. Alihan Kurusuç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı Şahin'in ifadesi alınacak. Hilmi Tuna Kuruş ile Erhan Yılmaz, Şahin'e tahsisli araçta yakalanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Şahin için kiralama yoluyla verdiğini söylüyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor, dosyadakilerle uyuşmuyor demişti. 30 Ağustos motivasyon kaynağımız. Başkan Erdoğan Zafer Bayramı mesajında 104 yıl önce gösterilen cesaret ve kararlılığa dikkat çekti. Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilhamla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe Türk milletinin kutlu mücadelesinden kimse vazgeçiremeyecektir dedi. Hemen sıradaki gazetemize de bakalım. Milliyet gazetesindeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ebedi vatan Anadolu. Malazgirt'ten 850 yıl sonra 1921'de Yunan ordusu Ankara'ya taarruzunu başlattı. Amaç Türk varlığını ve egemenliğini Anadolu'dan silmekti. Ancak Türk ordusunun dünya savaş tarihine geçen 22 günlük savunmasıyla düşman güçleri Sakarya Nehri hattından öteye geçirilemedi. Sakarya zaferinin ardından 1920'ye gelindiğinde artık seçenek kalmamıştı. Ya büyük bir taarruzla Yunan ordusu imha edilecek ya da vatan kaybedilecekti. 12 yıl önce söylemiştin, sözünü tut başkan. KKTC'de 2014'te Katalan milli takımla KKTC milli takımı arasında bir maç oynanması fikrini gündeme getiren Barcelona Başkanı Laporta, 12 yıl önce söylediklerinin ve uluslararası hukukun arkasında durmalı. 2014'te Girne'de söyledi, Barcelona Başkanı Laporta klasik bir Akdenizlidir, tutkulu ve değerleri için kavga edebilen bir adamdır. 2003-2010 arasında ilk başkanlık döneminden sonra siyasi bir parti kurdu. 2010-2012 arasında Katalonya parlamentosuna girdi. 2011-2015 yıllarında belediye meclisi üyeliği yaptı. Bedelini mutlaka öder, Katalan milli takımı ile KKTC milli takımı arasında bir maç oynanması fikri de bu dönemlerde gündeme gelmişti. Rumlar Laporta'nın bu sözlerini hiç unutmadılar. Laporta 12 yıl önce söylediklerinin ve
Daha önemlisi, uluslararası hukukun arkasında durursa ne âlâ, olmazsa Hristodolis liderliğindeki Elam'ın çocuklarını da kapsayan ırkçılığın bedelini bugün değilse de yarın bir müzakere masasında ya da başka bir şekilde mutlaka öder. Cem Yılmaz korkuttu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde yaşadığı göğüs rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği belirtilen ünlü sanatçıya anjiyo yapılıp stent takıldı. Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu, 2 gün sonra da taburcu edilebileceği açıklandı. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugünkü gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir müzikle de devam edelim.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonuna yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yeni saat dilimine başlıyoruz ve konuklarımızla konuşacağız. İlk olarak tabii ki büyük bir gururla ve şehitlerimizi ve gazilerimizi anarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamaları ile ilgili bugünün önemini değerlendireceğiz. Hacettepe Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün başkanı Profesör Doktor Ayten Sezer Arı bizlerle beraber. Ayten Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
1: Çok sağ olun. Değerli hocam, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii ki kuruluş sürecinde çok önemli bir dönüm noktası olan tarihi bir günü değerlendiriyoruz sizinle birlikte. Az önce Parle'yi dinledik. Yüz yaşında diyordu yapıldığı dönemle alakalı tabii ki bu şarkıda, ama nice yüzleri konuşabileceğimiz bir zamanda umarım Türkiye bu bayrağı dalgalandıracak. Şimdi tabii ki işgalci orduları kesin ve geri dönülemez bir şekilde yenilgiye uğratarak milli mücadelenin askeri safhasını tamamen bitirdiğimiz şu birkaç günü geride bırakıyoruz ve son bir haftadır da buna dair ülke genelinde de günlerin anlam ve önemini değerlendiriyoruz Sayın Hocam. Sizin de daha önceden de yaptığımız bütün programlarda da ne kadar zorlu şartlar altında bu mücadelenin verildiği ile ilgili hususları bizlere tek tek hep açtınız. Belki bugün biraz daha tabii bu düsturu, bu başarının, kararlılığın, fedakarlığının ruhunu gençlere nasıl aktarıyoruz, gelecek kuşaklara nasıl geçiyor, biraz daha bu çerçevede konuşacağız ama yine de bir hatırlatmak maksadıyla sadece şu konuyu bir açabilir miyiz değerli hocam? Bu mücadelenin verildiği zaman öncesinde tabii çok uzun süre Türk ordusu bir savaştan çıkmıştı ama büyük taarruza, başkomutanlık meydan muharebesine hazırlık süreci de aslında yine de epey uzun bir zaman dilimi ve çok da gizlilik içerisinde hazırlanmıştı değil mi? O son aşamaya gelinen noktada ser verilip sır verilmeyen, düşmanın bozguna uğratıldığı bir savaş ortamından bahsediyoruz.
2: Evet, siz de çok güzel özetlediniz gerçekten. Öncelikle bu zafer ayımızı ve büyük taarruzu kutluyorum. Nice zaferlere, nice başarılara. İnşallah daha güzel, güçlü bir Türkiye için bu başarıları devam ettireceğiz. Hepimizin bildiği gibi 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk tarihinde Ağustos ayı zafer ayı olarak bilinir. Kısaca hatırlayacak olursak 1071 Malazgirt, 1526 Mohaç ve nihayet 1922 Büyük Taarruz bu ayda kazanılan önemli muharebelerden, savaşlardan bir tanesidir. Tabii bu Türk tarihinin önemli dönüm noktalarını oluşturur. 30 Ağustos zaferini bu zaferlerin en son halkasıdır ve en önemli ve Türkiye Devleti'nin kuruluşuna yol açan önemli bir süreçtir. Tabii hepimizin bildiği gibi biz tarihçiler genelde birazcık geriden alarak bakarız. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilmiş olarak çıktı Osmanlı Devleti ve Anadolu işgale uğradı hepimizin bildiği gibi, dediğim gibi. Bu işgaller İzmir'in işgaliyle adeta doruk noktasına çıktı ama Türk insanı, Türk milleti bu işgali kabul etmedi. Tabii Urfa, Antep, Maraş, başta İstanbul olmak üzere bu işgaller devam etmişti. Dolayısıyla bir örgütlenme, artık hani son kale diyebileceğimiz bir şekilde 10 yıl süren bir savaştan çıkan bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Artık her şeyini, çoğu şeyini kaybetmiş olan, çok fazla şehit veren, imkanlar açısından sınırlı hale gelen ama ne olursa olsun dişini tırnağına takarak bu mücadeleyi sürdürecekti. Fakat tabii ki işte bu cesaret, bu özgüven, vatan sevgisi ve bağımsız yaşama özlemi ve tabii tarih boyunca da bağımsız yaşamak için mücadele eden Türk milleti bunun için de önemli çareler bulmuştu ve gerçekten başarıya gitmişti. Bir kere hemen özetle geçeyim. Bu işgaller karşısında Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıyla 19 Mayıs 1919'da önemli bir adım atılmıştı bu başarılara giden yol içerisinde. Bir kere burada hemen yine hepimizin bildiği gibi bu 19 Mayıs'la birlikte milli mücadelenin başlangıç adımları atıldı ve genelgeler, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'nde altı çizilen bir husus vardı. Milletin kaderini milletin kendisinin tayin etmesi. Çünkü İstanbul işgal altında olduğu için iradeyi millet kullanacaktı. Tabii bu süreç gerçekten egemenlik kayıtsız şartsız milletindir süreciyle devam etti ve askeri harekata geldiğimiz zaman bu hazırlık süreci içerisinde birinci ve ikinci İnönü, Ve tabii ki en önemlisi yaşanan süreçler içinde Kütahya Eskişehir Muharebesi'nden sonra Sakarya Meydan Muharebesi. Aslında büyük taarruza giden süreç Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan önemli bir başarıydı. Çünkü bu o kaybedilen, yani geri çekilmiş gibi olan şeyde asla karamsarlığa düşmeden hazırlanılarak ve tabii ki hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır diyerek Sakarya Meydan Muharebesi'nde büyük bir askeri başarı gösterilmiştim. Tabii bu yeterli değildi. Çünkü Anadolu gerçekten İngiliz desteğiyle Yunan işgali altında devam ediyordu. İşte bu süreçte bir yıla yakın bir askeri hazırlık sürecini görüyoruz biz. Bakın burada bir sabır var, burada bir strateji var, burada bir yapılacak işlerin ne olup ne olmadığı konusunda acele etmeden, çünkü mecliste çok tartışılmıştı Sakarya'nın başarıyla sonuçlanma sonucu, hemen devam edelim denmişti. Ama o dikkatli olmak, sabırlı olmak ve bu sabırla birlikte başarıya gitmek, Atatürk başta olmak üzere ve onun tabii yönettiği bu stratejide arkadaşlarının da desteğiyle büyük taarruz başarısına ulaşılabilmiştir. Şimdi burada tabii Atatürk'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi de savaşı gerekli görmediği sürece cinayet olarak görmesi, deyim yerindeyse. Dolayısıyla

0: savaş muharebe, meydan muharebesi karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir der. Milletlerin çarpışmasıdır der. Gerçekten bu çok önemli. Var olma mücadelesidir. Ve meydan muharebesi milletlerin büyük varlıklarını ilim ve fen sahasındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, harçları yani kültürleriyle, kısacası bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle her türlü vasıtaların çarpıştığı bir imtihan sahasıdırlar. Atatürk'ün cümleleriyle söylüyorum bunu. Evet.
1: Değerli hocam, şimdi efendim, Türk toplumunun biraz da yurt dışında farklı milletler içerisindeki değerlendirmelerine baktığımız zaman genellikle savaşçı bir toplum olduğuna vurgu yapıldığını görüyoruz tarih metinlerinde de. Aslında burada düzeltmek gerekir değil mi? Vatan, bağımsızlık kavramlarında duyulan bir yüksek hassasiyet var. Evet, askerlik kurumuna verilen tabii toplumsal değer de buna eşdeğer bir şekilde katılıyor. Kriz afet anında hızlı örgütlenebilme yeteneği, yani toplumsal dayanışmanın yüksek olması, bu da yine bağımsızlık kavramlarına duyulan hassasiyetle bütünleştiği için. Savaşçı bir toplumdan ziyade böyle aktarılması daha doğru değil midir?
0: İşte aslında altı çizilmesi gereken konu, sizin de belirttiğiniz gibi, özgür yaşamak, bağımsız yaşamak, kimsenin boyunduruğuna girmemek, vatan sevgisini bu söylediğim kriterler doğrultusunda başın üzerinde geçirmek. Yani vatan sevgisi olmadığı zaman, esir duruma düştüğünüz zaman ne önemi var yaşamanın, ayakta kalmanın? İşgal altında yaşadığı insanları hepimiz biliyoruz. Dörtte üçü neredeyse yok edildi değil mi? Milli mücadele döneminde Yunan işgalleri içerisinde yaşanan zulümler. Savaş gerçekten varlığımızı ortaya koyabilmek için. Evet, biz bir ordu milletiz. Yüzyıllar boyunca bu mücadelemizi sırf insani anlamda diğerlerin de haklarını korumak ve özgürce yaşayabilmek için verilen bir mücadeledir. Biraz önce Atatürk'ün sözünde dedim ya, bu gerekli olmadığı sürece doğru olmayan bir harekettir savaş gerçekten. Evet. Ama bu savaş eğer gerekliyse, hani kanımızın son damlasına kadar diye bir ifade söylenir ya, vatan için en büyüğünden en küçüğüne kadar bu mücadele verebilecek bir karaktere ve niteliğe sahiptir aslında Türk insanı, Türk milleti. Onun için savaş gerekiyorsa işte bu özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşmak için verilebilecek en büyük önemli mücadelelerden biridir.

0: ne kadar sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz değil mi? Ama hı hı. biz gerçekten varımızla, yoğumuzla, dişimizi tırnağımıza takarak ülkemiz için ne yapılması gerekiyorsa mücadele olarak bütün bu mücadeleyi kadınıyla, yaşlısıyla, erkeğiyle, genciyle bu mücadeleyi vermiştir. Topyekun bir mücadele var biliyor musunuz? Bu çok önemli aslında birlik içerisinde. Yani söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır diyebilecek bir güce ve enerji kültüre sahibiz biz aslında. Çünkü evet, o özgürce yaşayabilmek, başı dik yaşayabilmek, dünya devletleri arasında saygın bir yere sahip olabilmek çok önemli bir süreç. Hı hı. Bunu yaşamazsak o zaman yaşamanın ne anlamı var? Esir durumuna düşmek veya birilerinin boyunduruğu altında kalmak. Dolayısıyla sizin söylediğiniz gibi sadece savaşmış olmak değil, diğer milletlere eşitlik anlamında, özgürlük anlamında, hakların korunması anlamında da bu işi öğretmek diyelim bir anlamda, ne bileyim yani. Çünkü bunu en çok takdir edenler Türk insanı üzerinde, hem Atatürk'ün ve hem de Türk milletinin bu mücadeledeki feragati ve çalışması olarak söylenebilir. Hı hı. Onun için burada bence bir sakınca ve beis görmüyorum. Evet, savaşmak, mücadele etmek varlığımızı, milli varlığımızı, vatanımızı, milletimizi, gelecek nesillerimizi korumak adına olmazsa olmaz bir mücadeledir diye düşünüyorum ben.
1: Aytan Hocam, şimdi biz her hafta programlarımızı yaparken de muhakkak içeriklerimizin bir tanesini bir haber başlığında gençler oluyor. Yani o da sosyal medya kullanımı ile ilgili tablo. Dünya genelinde bu kadar değişen dijital kimliğin içerisinde çocuklarımızı kaybediyor muyuz veya onlara ulaşmakla ilgili noktada, onların ruhi ile ilgili noktalarda bir sıkıntılara sevk edebilecek hadiseler var mı yok mu? Dünya aslında bu konuyu tartışıyor çok uzun zamandır. Buna dair önlemler almaya başlıyor. Şimdi biz de zaman zaman farklı haber akışlarında görüyoruz. Daha belki ilkokula yeni başlayacak veya o yaş dönemlerindeki çocuklarımızın sokaklarda bir Türk bayrağı gördüğü zaman öptüğünü görüyoruz. Hasbelkader bir düşme eğilimi varsa onu yere değdirmemek için can hıraş koştuklarını görüyoruz halkımızın. Trafik duruyor. Geçenlerde bir, zannediyorum Amerika'daydı, bununla ilgili bir görüntü verilmiş kurumsal haber kanalına. Bir anda trafiğin bayrağı düşürmemek için durması ile ilgili noktada. Yani mayamızda bizim köklerimize, vatanımıza bağlılığımız, birliğimize bağlılığımızla ilgili hususta güzel tohumlarımız var. Ama bu tohumların büyüyerek yeşertilmesiyle ilgili, bugün verilen mücadelenin anlatılmasıyla ilgili, savaş ortamında askeri mücadelenin verilmesi, aynı zamanda o tabii ki Atatürk'ün bir de askeri dehasının da sahaya yansıtılmasıyla ilgili tabloda, hem bilek gücünün hem zeka gücünün nasıl bir şekilde yürütüldüğünü anlatabilmekle ilgili, siz bu işlere, bu tarihe gönül vermiş bir profesör olarak neler söylersiniz?
0: Evet, çok güzel ifade ettiniz gene. Gerçekten aslında o maya dediniz ya, o maya var. Bu maya nereden başlıyor? Benim kanaatim aileden başlıyor önce. Ailenin bu milli günlere, milli bayramlara ve gerçekten tarihsel gelişmelere evde ve tabii ki ortamda bahsetmesi. İkinci, okullarda başlıyor küçük yaştan itibaren. Hı hı. Sizin de söylediğiniz gibi çok duygulanıyoruz. O çocuklardaki o hassasiyeti gördükçe bu millet çok büyük diyoruz. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar ayrıştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, aslında bir bayrak altında yaşamanın verdiği bir gururu taşıyoruz aslında. Bütün çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte. Evet, onlar ülkenin geleceği. Onlar sahip çıkacaklar. Tabii bu duyguyu vermenin, bu bayramların, milli bayramların kutlanması, anılması, aynı zamanda gelenek, görenek, dini bayramlar da dahil. Bunlar millet olmanın, kültürün birleştirici unsurunun ortaya koyması, aynı bayrak altında, aynı coğrafya altında yaşamanın verdiği zorluklar ya da başarıları paylaşmak açısından önemli. Gerçekten o çocuklardaki o bayrak ruhu, o milli bayram ruhu, o artık okullarda derslerle, ders programlarıyla, radyo ve televizyon programlarıyla, ama tabii şimdi dijital çağdayız. Bunları dijital anlamda onlara bir hikaye şeklinde anlatmak veya tarihsel perspektifte yaşananları anlayacağı şekilde anlatmak, ki ben katılıyorum Atatürk'ün dediği gibi, gerçekten Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. Bizim çocuklarımız da aslında çok zeki, çok çalışkan. Yeter ki onlara o yakınlıkla yaklaşalım ve o ortamı onlara sağlayalım. Onun için çocukluktan itibaren ben hatırlarım, rahmetli babam her milli bayramlarda bizi bayram alanına götürürdü ve hala unutmam.

0: biliyor musunuz? Aradan geçmiş bunca yıl o gün, o havayı teneffüs etmek, o havayı konuşmak, o bayramları hep beraber kutlamak önemli bir süreç gerçekten. Dolayısıyla o ruhu taşımak, o ruhu gelecek nesillere de bu küçüklerin taşıyarak noktada yetişmesi ve öğretilmesi, okutulması, onların anlayacağı şekilde kitaplar, şiirler, müsamereler, ne bileyim yarışmalar, o ruhu
1: hepsi çok kıymetli değil mi?
0: Yapılması bence bu duyguyu besleyen ve taşıyan gelişmeler diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Hocam, tabii ki geçmişin mirasının detaylarını öğrenmek, her bir detay hakim olmak bu konunun en başında yer alıyor. O da tarihimizi bilmekle ilgili noktada başlıyor. Sizin bütün bu aktardıklarınızla da gençlerimize o tarihi öğretmek çok önemli. Ama bir de baktığınız zaman ben biraz daha gelecek üzerinden de gençlerin genel itibariyle zihinlerinde dolaşanlara da bir cevap olabilmesi adına onların elçisi olarak size sormak istiyorum. Şimdi böylesine savaş verdiğiniz, özellikle bu dünya savaşlarından çıkıp kurtuluş mücadelesi verdiğimiz bir noktada tek bir devlete karşı da savaşmıyoruz. Topyekün Türk toplumunun evet. üzerine gelindiği bir ortam var. Yani kendi zenginliğini, refahını, küresel gücünü, başka coğrafyaların kaynaklarını, emeğini, pazarlarını kontrol ederek onu sürdürmeyi bir sistem, bir yaşam biçimine haline getirmiş sömürgeci toplumlar var. Ve bu toplumlarla mücadele noktasında bir de yeri geliyor şöyle bir algı oluşuyor. Türkler geliyor algısıyla karşılaşıyor bir genç bu toplumlarla karşılaştığı zaman. Yani kitlesel bir propaganda dili oluşturulmaya çalışılıyor. Daha korkutucu bir dil üzerinden. Böyle bir tabloyla karşı karşıya gelen gençlerle ilgili ne söylersiniz? O duruş nedir? Bununla ilgili tarihsel duruş nedir? Çünkü ne yazık ki her millete nasip olmayacak şekilde Türk milletinin onurlu bir duruşu vardır. Birçok millette bunu ne yazık ki göremiyoruz. Sizin aktardığınız tarihi değerlerde de vardır. Savaş ortamında bile Türk topraklarında yakarak yıkarak ilerleyen düşman unsurlarının komutanlarına son derece iyi bir muamele gösteren bir Türk ordusu vardır, Türk askeri vardır. Yeri geliyor Türk ordusu aynı şekilde karşılık görememiştir. Ama bir de böyle bir algı propagandasıyla karşı karşıyayız. Bu ikisinin ayrımı ve yine kendi özgüvenini koruması ile ilgili noktada neler tavsiye edersiniz?
0: Vallahi güzel değindiniz. Artık onların algılarını anlayabilmek için bizim hakkımızdaki biz onların neler yaptığını çocuklarımıza, gençlerimize anlatmalıyız ki anlatıyoruz.
1: Ben de hocam yani, biz bu konuyu az mı anlatıyoruz acaba diye düşünüyorum.
0: Vallahi az değil. Ben üzerime düşeni yapıyorum.
1: Tamam, haklısınız.
0: Yabancı gözüyle Atatürk ve Türkiye diye bir ders açtım. Onların bize nasıl baktıklarını, nasıl değerlendirdiklerini, aslında onlar dünyada neler yaptıklarını, hala bugün de neler yapmakta olduklarını bu çocuklar görüyorlar. Ay, küçük küçük çocukları hissediyorum. İsrail'i biliyor, Gazze'yi biliyor şu anda, biliyor musunuz sokaklarda?
1: Değil mi?
0: Sorduğunuzda. Yani şimdi bunu yapan kim? Niye yapıyor? Biz yaptık mı böyle bir şey? Yani Yunan'ın Anadolu işgali sırasında Ege bölgesinde, aşağıda Fransız'ın, Ermenilerin güney bölgemizde sadece bu 4 yıllık dönem içerisinde, geçmişe gitmiyorum daha önceden. Hı. Yani milli mücadele dönemi 1918'den 1922-23'e kadar olan süreci söylüyorum. Bizim kadar gerçekten herkesi kucaklayan, herkesi barış içerisinde yapan, şimdi biraz önce söylediğiniz örnekte bir Türk bayrağını ayaklar altına alan bir Yunan komutanının Atatürk milli mücadeleyi kazandığında Yunan bayrağını ayağının altına serildiğinde o milletin bir kişiliği, şahsiyetidir, özgürlüğüdür, bağımsızlığı diyen. Bunlar çok önemli şeyler. Yani savaştaki olan durum başka, bir milletin onuru bir bambaşka. Alparslan'ın yine o dönemde Roman Diyojen'le yaptığı mücadelede Roman Diyojen demiştir, eğer ben başarılı olsaydım size böyle davranmazdım deme. Yani bizim kendimizi bilmemiz, tanımamız çok önemli olaylar diye düşünüyorum. Bunları anlatırsak çocuklara, bizim onlarla farkımızı ortaya koyarsak, onlar istediği kadar söylesin, istediği kadar algı oluştursunlar. Kendimizi bildikten sonra bence bu algılar çok etkili olmayacak. Hani böyle çok bir amiyane olacak belki ama dinime küfreden bari Müslüman olsa diye bir Anadolu'da bir cümle vardır.
1: Çok iyi söyledin.
0: Onların tarih boyunca yaptıkları zulümler, onların tarih boyunca insanlara verdiği, hala bugün de bırakın çok geçmişe gitmeyi, hala milletlere ve insanlara nasıl baktıklarını, teknolojiyi nasıl kullandıklarını ve insan hakları açısından ne kadar ihlallerde bulunduklarını, o en medeni dediğimiz, tabii bütün genellemiyorum, her millette ve her devlette çok insani davranan

0: insan haklarına ve barışa önem veren insanlar var, topluluklar var şüphesiz. Ama genel anlamda baktığımızda aslında Avrupa tarihi gerçekten çok olumsuzluklarla dolu bir tarihtir. Savaşlar, birinci ve ikinci dünya savaşını biz çıkarmadık biliyorsunuz. Evet. Yani bunu Avrupa tarihi içerisinde çıktı. 50 milyonu yakın insan öldü. 35 milyona insan oldu birinci ve ikinci de. Dünya yeniden düzenlenmeye çalışıldı. Bundan hiçbirinde biz yokuz. Türk milleti olarak, Türkler olarak, Türkiye olarak ya da bu savaşları çıkartan, bu kadar zulümleri ortaya koyan, bunlar Avrupa devletleri birbirleriyle mücadele eden, faşizmi, nasyonal sosyalizmi, komünizmi, milletin, bütün dünya insanların, yani biz eğer hem kendimizi hem diğer milletleri objektif bir şekilde, bilimsel anlamda anlatırsak belge ve şeyleriyle, gençlik bu konuda biz şöyleymişiz, bize böyle diyorlar kompleksine kapılmayacaktır bence. Çünkü çok önemli gerçekten. Türklerin bu bağımsız yaşama ruhunu özellikle kendileri de zaman zaman takdir ederler. Hatta bu özellikle derler ki ya bu Tanrı'nın kılıcı olarak bize gönderildi. Yani biz ne günah işledik de Türkler bize bu şekilde böyle davranıyorlar diyecek noktaya gelmişlerdir. Kendi yanlışlarını, kendi yaptıklarını da ortaya koyarak. Dolayısıyla kendi tarihimize elbette zaman zaman yanlışlıklar olabilir. Elbette hata yapan kişiler olabilir savaş içerisinde. Ama genel anlamda baktığımızda gerçekten Türk milletinin savaşında da bir ahlak olduğunu görüyoruz. Savaş ahlakı çok mutlu. Önemli. Evet, ne mutlu böyle bir esirlere davranmak, milletin güzel ferdi davranmak, onlara zulüm olmak, etmemek. Bunlar o kadar önemli insani şeyler ki biz hiç herkesi kucak açan, herkesi bağrına basan, herkesi gerçekten insan olarak gören bir millet sevgisine sahibiz aslında. Vatan sevgimiz var ama diğerlerine düşman olan bir sevgi değil ki bu. Kendi varlığımızı ortaya koyabilmek ve bunu da diğer milletlere, hatta milli mücadelenin başarıyla sonuçlanan mazlum milletlere örnek teşkil etmiştir. Yani İngilizlerin yaptığı, diyor ya Pakistanlılar orada, ya diyor, eğer İngilizler yenilene kadar Türkler tarafından biz İngilizleri tanrı zannediyorduk falan diye. Dolayısıyla burada aslında bu milli mücadelenin başarıya olması mazlum milletlere de örnek olmuştur.
1: Bir sembol haline onların geldi. Emperyalizmin yenilebileceğini.
0: Emperyalizmin yenilebileceğini çok
1: değerli
0: doğru.
1: Değerli hocam, ağzınıza sağlık. Çalışmalarınızda hep başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Sizin vermiş olduğunuz, sizin gibi değerli hocalarımız vermiş olduğu emekler çok kıymetli. Yine bu anlamda da bu gölgeyle yansıyan bir hususta, bir Çanak'ta da her bir aile ferdinin de bu anlamda attığı adımlar çok kıymetli. Bir kere daha söylüyorum, böyle bir milletin mensubu olmak büyük bir gurur kaynağı. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Eksik evet. olmayın hocam. Nice zafer konuşmalarıyla bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
0: Teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar.
1: Hacettepe Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ayten Sezer Arar konuğumuz oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, 30 Ağustos olması sebebiyle biraz kendi tarihimize bakarak başladık günümüzü ama her pazar olduğu üzere dünya gündemini konuşmayı sürdüreceğiz. Değerli konuğumuz da telefon attığımızda Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek bizlerle. Niyazi Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar Büşra Hanım.
1: Sayın Hocam, şimdi tabii haftanın farklı haber başlıkları arasında hangisinden başlayacağımı ben de şaşırıyorum doğrusu ama yine de yakın coğrafyadan ilerlemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Rusya, Ukrayna'nın limanlarını, tahıl terminallerini deniz yoluyla da ihracat kapasitesini hedef alarak belki de Kiev'in ekonomik dayanıklılığını kırmayı amaçlıyor zannediyorum. Ve Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığı da artık savaşın giderek doğrudan etkilenen unsurlarından biri haline geldi. Şimdi Karadeniz'deki herhangi bir güvenlik krizi kısa sürede Avrupa'dan Orta Doğu'ya, hatta Afrika'ya kadar da geniş bir coğrafyada ekonomik sonuçta yaratabiliyor. Bununla ilgili Türkiye'nin de defaatle de girişimleri oldu. Hatta şimdi de yani Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Sivil gemileri olan bir saldırıdan sonrası da açıklama istendi. Yakın zamanda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hemen düzenlenecek. Bu birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin'in de görüşeceği açıklandı. Konu başlıklarının ne olmasını beklersiniz? Nasıl bir istişare ortamı olacaktır?
2: Evet, söz ettiğiniz gibi oldukça yoğun, çok yönlü, çok boyutlu etkileri olan gelişmeler. Ve Türkiye öyle bir noktada ki bunu her daim dile getiriyoruz.

0: herhangi bir olaydan, başka iki devletin birbiri arasındaki olayından veya ilişkilerinden, bu çatışma yönlü olabilir, barış yönlü olabilir, doğrudan etkilenecek bir stratejik, jeopolitik bir alandayız. Ancak bulunduğumuz alanın etkilerini kendimize coğrafi olarak çok uzak olan kurumlardan, kurumsallaşmalardan, ittifaklardan da ne yapabiliyoruz? Etkilenebiliyoruz. Bugün sorusunu sormuş olduğunuz Şangay İşbirliği Örgütü tam olarak böyle bir örnek. Şangay İşbirliği Örgütü, evet, Rusya ve Çin inisiyatifiyle hayata geçmiş olsa da bugün Türkiye'de orada bir diyalog ortağı ve gelişmelerin dışında kalmıyor. Bu hafta bir zirve toplantısı olacak ve Erdoğan Putin de orada görüşecek. Peki Şangay'ın gündemiyle, Şangay'ın kendi karakterine has gündemiyle Türkiye'nin Rusya'yla gündemi örtüşüyor mu? Aslında çoğu zaman örtüşüyor. Neden? Çünkü bu üyeler ortak coğrafyaları paylaşıyor. Devasa bir Rusya'dan söz ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye uzak bir coğrafyada Rusya aracılığıyla Türkiye'ye yansıyor. Başka bir yönüyle Türkiye Rusya aracılığıyla etkisini başka coğrafyalara yansıtabiliyor. Bunun bir örneği. Mutlaka ama mutlaka Karadeniz konuşulacak Büşra Hanım. Yani gündem elbette görüşmelerden sonra, hatta hiç haberimizin olmayacağı gizli gündemler de, yani medyaya yansımayan gündemler de olacak, ancak kısa süreli ve tercümanlar vasıtasıyla yapılacak görüşmeleri mutlaka ama mutlaka zaman baskısı eşlik edecek. Ama Karadeniz'deki sivil ve ticari gemilerin güvenliği kesinlikle gündeme gelmeli, gelmek zorunda. Türkiye'nin tüm taraflarla görüşebilen bir aktör olması dikkate alındığında, Türkiye'nin masa kuran bir devlet olarak yeniden rol oynaması arzusu mutlaka gündeme gelecek. Biliyorsunuz Rusya çok büyük bir küresel etkiler üreten bir devlet. Dolayısıyla Rusya'nın almış olacağı herhangi bir karar başka devletler gibi Türkiye'de çok fazla ilgilendiriyor. O nedenle ben savaşın sonuna doğru yaklaştığımız şu süreçte, benim hissiyatım o yönde, Türkiye'de burada mutlaka rol oynamaya çalışacak. Çünkü ya çok büyük bir operasyon bekliyoruz Ukrayna'ya yönelik, artık Rusya'nın gözetmiş olduğu ilkeleri bir tarafa bırakacak bir operasyon. Rusya yapılan uluslararası ziyaretler de bunu gösteriyor. Ve artık sonuna doğru yaklaştığımız bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye mutlaka masada kalacak. Türkiye mutlaka sivil ve ticaret gemilerinin güvenliğini gündeme getirecek. Bununla birlikte Türkiye sadece sorunlarla uğraşan değil, uluslararası etkiler üretmeye çabalayan bir aktör olduğu için de Şangay'ın çok taraflı üyeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışacak diye öngörüyorum ben.
1: Değerli hocam, peki Ukrayna'da seçim olup olmaması ile ilgili tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Görevden alınan Savunma Bakanı Fedorov şimdi savaş devam ederken dahi ülkede seçimlerin yeniden yapılması çağrısında bulunuyor. Biraz bir meydan okuma olarak da değerlendirilmiş anladığım kadarıyla Türk basınında, buna dair bir çıkış görüyoruz. Demokrasinin Rusya'nın rehinesi olamayacağı, uzun savaş koşullarında bile tam demokratik sürecin yenilenmesini sağlayacak bir yasal, güvenli, gerçekçi mekanizma bulmayız ifadelerini kullanmış. Tabii görevden alınmasından sonraki aşamada da biraz daha ordu komuta yönetimindeki farklı seslerin çıkması da tabii Kiev'de konuşulan haber başlıkları arasındaydı. O da sahadaki düzenle ilgili de bir soru işareti uyandırdı, ama Zelenski'nin burada seçimlere yaklaşımla ilgili, yani Şubat 2022'de başladı Rusya'nın geniş çaplı mücadelesi. Trump seçim olması gerektiğini, Zelenski istemediğini defaatle söylemişti. Akabinde bir maden anlaşması olduktan sonra bu konu biraz daha rafa kalktı diyebiliriz herhalde. Son bir sene içerisinde bir kere daha Trump'tan böyle bir şey duymadık. İlgisi belki farklı alanlara kaydı, ama Ukrayna'da bu mesele nasıl yankılanıyor?
0: Şimdi savaşların bu tür süreçleri ötelediğine şahit olduk, ama aksine de şahit olduk. Yani savaş esnasında devletlerin seçime gittiğini, liderlerini bazen değiştirdiğini, bu değişen liderlerin de savaşın gidişatına etki yaptığını gördük tarihte. Bakın çok yakın bir geçmişte bunu Ermenistan'da yaşadık. Çatışma halinde veya bu süreçteyken bir seçime gitti Ermenistan. İkinci Dünya Savaşı esnasında da devletler liderler değiştirdi. Ya doğal yollarla değişti, bu liderlerin ölümüydü, veya seçimler geldi ve liderler değişti. Bakın İşçi Partisi'nin İngiltere'de iktidarı elde etmesi veya kaybetmesinin sonucunda tarih yeniden, yani yeniden demek çok iddialı olur ama tarihin yönüne

0: akışını etki etti. Bölgede Zelenski'nin buradan bu seçimlerden kaçınıyor olması çok meşru bir söyleme dayanmıyor. Doğru, ülke çok ciddi bir saldırı altında ama çok %20-25'lik bir kısmı. Geri kalanında hayat sürüyor, çok olağan koşullarda olmasa bile. Dolayısıyla Zelenski'ye yöneltilen seçimleri yap veya seçimleri yapmıyor oluşun meşru değil söylemine ben katılıyorum. Çünkü Zelenski yerine başka bir liderin gelmesi aslında kapıları açacak, savaşı bitirecek, diplomatik manevra alanı açacak, ülkelerin adım atabileceği bir imkan olarak değerlendirmek lazım. Biliyoruz Putin ve Putin Rusyası Zelenski'yi asla ve asla muhatap kabul etmiyor son aşamaya kadar. Hatta onun olduğu bir denklemi bile öngörmüyor. Bu nedenle aslında eğer tırnak içinde söylüyorum, feda edilecekse Zelenski, bunun en şık yolu seçimleri kaybetmesi olacaktır diye değerlendiriyorum.
1: Yine yakın coğrafyamızdan gidecek olursak hocam, bu sefer de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili sıradaki haberimiz. Şimdi Türkiye ve KKTC arasında bir çift yönlü doğalgaz boru hattı kurulmasına dair 10 Temmuz'da mutabakat imzalanmıştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu karardan, mutabakattan rahatsız olmuş ve BM daimi temsilcisi, yine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de bir mektup göndererek de bizi şikayet etmiş. Yasa dışı, geçersiz olduğu yönünde. Rum tarafının izni alınması gerektiğini söylüyor kendileri. Neler aktarırsınız bu habere dair?
0: Aslında sorumuz kısa oldu ama cevabı çok uzun. Hı. Ama ben o uzunlukta cevap vermek yerine birkaç şeyle yanıtlayayım sorunuzu. Doğru, Guterres'in bu sene bitiyor görevi. Ancak gider ayak bir kapı açmak istiyor Kıbrıs'ta. Ancak burada bizim öğrencilere ders olarak okuttuğumuz bir durum var. Diplomatik açıdan Rum yönetimi Türk tarafının meşruiyet kazanabileceği veya onun izolasyonunu ortadan kaldırabilecek en ufak bir şeye dahi tahammül etmiyor. Bu Rumlar açısından başarılı bir diplomasiye işaret ediyor. Rumlar açısından. Dolayısıyla burada devletler hem fiilen tanır bağımsızlıkları hem de hukuken tanır. Rum tarafı bu açıdan asla taviz vermiyor. Bunun hukuki tarafı bir tarafa. Burada Türkiye'nin haklı olduğu ve eleştiriler açık pozisyonları var. Bunu kabul edelim. Ancak Büşra Hanım, Kıbrıs'la ilgili, Kıbrıs Adası'nın tamamı ile ilgili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ile ilgili çok ciddi bir gelişme var. Nedir bu? Uzun yıllar Kıbrıs meselesi birkaç tarafın olduğu uluslararası bir sorundu. Öyle değil mi? Bu adada Rumlar, Rum tarafı, Türk tarafı, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere aktör olarak sahadaydı. Evet. Ancak bugün bu taraf sayısı oldukça arttı ve adanın İsrail ve Yunanistan tarafından çok da güvenli olmayan bir maceraya sürüklenmesi söz konusu. Yani bölgede eğer kuvvet birikmeye başlarsa, bölgenin askerileşmesi, militarize edilmesi eğer bu tempo ile devam ederse buradan hayır çıkmaz. Ne Yunanistan için ne de İsrail için diye değerlendiriyorum. Türkiye pür dikkat bölgeyi izlemeye ve savunmaya devam etmek zorunda.
1: Değerli hocam, tabii biz burada bir anlaşma üzerinden söyledik ama gerçekten de Güney Kıbrıs ve KKTC arasındaki gelişmelere baktığımızda sürekli bir baskı haberi var. Yani Müsteşar Mehmet Dağınan'ın yabancı diplomatlarla toplantısını engelleme çalışması yansıdı. Girne'de Exit Festivali'nin iptal edilmesi, burada Sırbistan Cumhurbaşkanı'na bir baskı uygulandığı haberleri yansıdı. Yine Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta bir gençlik kampı düzenlemesine ilişkin girişimi baskılarla karşılaştı. Önemli bir rol oynadıklarını görüyoruz. Yani Rum siyasetinin burada aşırıya yönelik politikalarında kesinti hiçbir zaman olmadı. Herhangi bir ılımlı ya da yani spor diyebileceğimiz bir ılımlılıkta, kültür alanı diyebileceğimiz bir ılımlıktaki konuyla daha diplomasiyi barındırabilecek, daha sıcak gelişmeler fark etmeksizin yoğun bir baskı ortamı var. Bu sıkışmışlık nereye kadar gider dersiniz?
0: Şöyle sorunuzu şöyle devam ettireyim mi izninizle? Lütfen. Rumlar neden taviz versin? Bakın şu an Avrupa Birliği üyesi ve adanın tamamını temsil ediyorlar. Burada iğneyi kendimize batıralım. Burada Türkiye'nin vakti zamanında eksik, hatalı siyaseti Rumları bir bütün olarak Avrupa Birliği üyesi kıldı. Bu bir. İki, Yunanistan Avrupa Birliği üyesi, NATO üyesi. Dolayısıyla muhatabınız taviz vermek için hiçbir nedene ihtiyaç duymuyor. Öte yandan Türkiye ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuku

0: Bunun kendisine tanımış olduğu yetkiye dayanarak bir eylemde bulundu. Ancak uluslararası meşruiyet noktasında çok ciddi bir dezavantaja sahip. Burada bir kilitlenme söz konusu. Rum tarafını, Yunanistan'ı taviz vermeye, değişime, barışa, bölgede istikrara yol açabilecek, gelişmelere zorlayacak hiçbir neden yok. Öte yandan Türkiye'nin geri adım atması da olası değil, çünkü bu doğrudan ulusal güvenliğiyle ilgili. O nedenle mevcut çözümsüzlük aslında tarafların çözümü gibi uzun yıllara yayılacak diye ben öngörüyorum acizane.
1: Peki değerli hocam, tabii bir süredir takip ettiğimiz Suriye'deki gelişmelerle ilgili de çok sıcak haberler yansıdı. Hala daha bununla ilgili tablonun devamlılığını takip etmek için epey bir zamanımız olacak elbette, ama şimdi Suriye yönetimiyle SDG arasında 29 Ocak'ta kademeli bir entegrasyon öngören mutabakata varılmıştı. Ama bununla ilgili hemen bir işleyiş görmemiştik. Hatta çok da olumlu bir yansıma da sanki kamuoyunda fazla yoktu, ama geçtiğimiz hafta öyle olmadı. Bu PKK'nın uzantısı SDG'nin kendini feshetme kararı aldığını gördük. Bölge için önemli bir dönüm noktası bu da. Silahlı kanadın Suriye ordusuna entegre edilmesi. Bu hususları nasıl takip ediyorsunuz?
0: Doğru, çok yakından izlediğimiz, uzun zamandır gelişmelerini takip ettiğimiz çok kritik bir konu bu. Olumlu, şüphesiz önce şöyle başlamak lazım, olumlu bir gelişme. Ne açıdan olumlu bir gelişme? Suriye'de merkezi yönetimin sağlanması ve güçlenmesi noktasında kağıt üzerinde ve teorik olarak çok olumlu bir gelişme. Ancak temkini elden bırakmamak lazım. Çünkü ne dedin sorunuzla? Entegrasyon dediniz değil mi?
1: Evet.
0: Fesih dediniz. Fesihte ve entegrasyonda hiçbir birlik mevcudiyetini korumaz, korumamalı. Ancak burada bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani SDG'nin uzun yıllar merkez kuvvetlerle çatışması, bölgede PKK ve terörle bağlantılı faaliyetleri gün olarak değil ama çok uzun zamandır beklediğimiz bir gelişmeyle nihayetlendi. Bir fesih kararıyla. Ancak bu askeri kanadın ve bölgedeki mevcut silahlı kuvvetlerin, birliklerin, askerlerin ve mühimmatların ne olacağı sorusu oldukça önemliydi. Bunun etrafında dönüyordu tartışmalar. Bugün evet kağıt üzerine artık SDG yok diyeceğiz ama bölgede birlikler kendilerini muhafaza ediyorlar. Türkiye sınırında varlıklarını muhafaza ediyorlar. Abdi Mazlum bugün Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Yani iktidara oldukça yakın. Bu şu demek değil. Yani şarı istemezse danışmaz. Ne olacak? Her danıştığı yerine mi getirilir diye basite indirgememek gerekir. Bugün SDG Suriye'nin iktidarına ortak olmuştur önemli ölçüde. Şimdi belki süremiz yetmeyecek bunun için ama hangi koşullarla ortak olduğu dikkate alındığında bu gelişmeleri Türkiye'nin izlemeye devam etmek zorunda olduğunu, İsrail'in bölgesel etkisine açık bir entegrasyon süreci olduğunu, İsrail merkezi yönetimini güçlendirir mi güçlendirmez mi sorusunu da sormaya devam etmemiz gerektiğine dair bir değerlendirme yapmak istiyorum.
1: Evet, geçtiğimiz sene Sayın Hocam Süveyda tarafında istenmeyen hadiseler yaşanmıştı. Yine bu bölgedeki Dürzi liderlerin bazılarından da İsrail'in vazgeçilmez bir parçası olduğunu iddia eden açıklamaları da görüyoruz. Yani burada Şam'ı belki yeni bir sınavıyla karşı karşıya bırakabilecek, İsrail'in provokasyonu ortamını görme durumumuz olabilir hiç arzu etmediğimiz şekilde. En son Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de bu arada İsrail'li güvenlik anlaşmasına ilişkin görüşmelerin kesildiğini söyledi. En azından temasımız kesildi mahiyetinde, ama tekrar başlamasını, yeniden sürdürülmesiyle ilgili beklentilerini de ifade ediyorlar. Böyle bir tablo içerisinde de bugünkü haberleri aktarmış olalım Suriye üzerinden sizlerle beraber. Değerli hocam eksik olmayın aktardıklarınızdan dolayı. Farklı farklı ülkeler arasında hızlı bir geçiş yaptık sizin vesilenizle.
0: Evet, Yusra Hanım teşekkür ediyorum. Özel bir güne denk geldi yayınımız.
1: Evet.
0: Ben de bu vesileyle bir kutlama dile getirmek isterim izninizle. Başta elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Ve bütün dinleyicilerimizi Zafer Bayramı'nda yürekten, içten kutluyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar size.
1: Değerli hocam, önümüzdeki hafta tekrar görüşme arzusuyla ayrılıyoruz. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Editör Nihal Sandıkçı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Yine dünya gündeminden devam edeceğiz. Niyazi hocamızla bıraktığımız nokta biraz da siyasi bir markajda ama tonu düşüreceğiz. Daha topluma dokunan noktalara iniyoruz. Senin tabii dikkatini çeken haberleri derliyoruz burada. Hangisiyle başlayalım? İlk haberimiz nedir?
1: Tarihi dava demiştik. Geçen hafta azıcık böyle bahsetmiştik. Bu Meta'ya açılan Amerika'daki davadan konuşurken son artık aşamaları ne oldu diye onu bir inceleyebiliriz. Davada neredeyse 16.7 milyar dolarlık bir uzlaşmaya gidildi. Meta tarafı aslında hiçbir suçlamayı kabul etmedi ama uzlaşmak konusunda.
0: Ben daha uzun sürer diye düşünüyordum. Yankıları evet. Erken geldi.
1: Evet evet, hızlı oldu. Ben de senin gibi diyordum. Yani bu uzayacak muhtemelen ama sosyal medyada kurallar değişiyor diye görüldü haber. Davayı aslında özetlemek gerekirse bir yandan da bu böyle birden fazla eyaletin açtığı bir davaydı. Çünkü sosyal medya şeyinde böyle bir pek çok eyaletin daha önce daha spesifik konularda açtığı davalar var. Meta'nın aldığı cezalar var. Ama bu şimdiye kadar olanlarda hani pek çok eyaletin birlikte hareket ettiği bir davaydı. Sonuçlarına da şöyle bir özetle bakabiliriz. Şimdi bazı değişiklikler yapması lazım. Bu arada sadece Amerika için konuşuyoruz. Yani evet. Meta'nın bundan sonra başka ülkelerde neler olur bilemeyiz ama işte varsayılan mesela günlük kullanım süresinin sınırlandırılmasıyla ilgili bir yaptırım olacak. Okul saatlerinde mesela bildirimi durduracak. Gece boyunca kullanımı engelleyecek. Bunu hep çocuklar için konuşuyoruz bu arada. 13 yaş daha çok. 13 yaş 6. Ve bu engeli mesela gece boyunca olan engeli sadece ebeveyn kaldırabilecek. Yine ebeveyn denetimli araçlar söz konusu. Yaş doğrulama sistemi çok konuşulan bir şeydi bu da. Dava konusuydu. Onu güçlendirecekler. Böylece 18 yaşından küçük kullanıcıların ve özellikle platformda bulunan 13 yaş altındaki çocukların tespit edilmesi aslında burada hedef. Ve de bir yandan da affedersiniz Meta'yı denetleyecek bir şey var. Üst kurul gibi düşünebiliriz.
0: Bu çok önemli.
1: Tabii bu kurallara uyuyor mu uymuyor mu diye. Ama ben bir yandan şimdi bunun hani geçmiş ve şimdiye kadar olan ve bu son davanın artık kararları sonrasında bakıyorum. Galiba caydırıcılığı şöyle olacak. Yani bunu hani biri denetlemesinden ziyade o kadar çok dava açılmış ki Büşra. Tabii çok ciddi milyon dolarlardan bahsediyoruz. Fakat bir yandan da baktığında bunlar zaten 2025 geliri 201 milyon dolar falan yani hani
0: çok da etkilemeyecek.
1: Çok da etkilemeyecek.
0: Şirket için en azından.
1: Fakat ama bu bir yandan hani çok ciddi bir hani itibar kaybı ve yıpranma. Yani
0: evet, artık şirket bu davalarla anılıyor hale gelebilir.
1: O sebeple muhtemelen yani şimdi hem tek tek olan davalar kaybettikleri hem tabii ki artık zorunlu olması bir yandan da bununla hem maddi hem manevi anlamda uğraşmak istemeyeceği için.
0: Tabii bu konuyu geçen hafta sen bağımlılık oluşturan bir platform haline gelmesi sebebiyle yargılandığını ifade etmişti. Artık bununla özdeşleşti. Şimdi tabii para cezaları birçok ülkede de emsal kararı da dönme tabii ihtimali var. Faaliyet gösterebilmesi için aynı özellikteki hassasiyetleri göstermesi beklenecektir.
1: Evet, şimdi artık mecburlar gibi.
0: Umarız tabii takip edeceğiz bununla ilgili. Çıktıları da göreceğiz. Dileriz faydalı tarafını da görürüz. Sıradaki haberimiz nedir peki?
1: Bu şimdi biraz bizi böyle ferahlatsın. Euronews'in bir haberi. Yine tabii şimdi kış geliyor, yaz geliyor. Ayrı ayrı öyle nereye tatile
0: çıktıları
1: gidilir?
0: Çıktıları var.
1: Destinasyon planları. En iyi kış tatili noktaları yeniden. İşte en güncel haliyle.

0: sıralandı.
1: Daha yazda vedalaşamamıştım. Ama hazırlık olsun.
0: Hazırlık olsun. Şimdi Avrupa'dan da tabii çok yer var ama bizi sevindirecek kısmı listenin ilk sırasında Kapadokya var. Dünyaca ünlü seyahat rehberi Lonely Planet yapıyor. Şimdi biraz böyle kışın tadını çıkarmak isteyenler için tabii. Söz konusu listede şöyle, evet ilk sıradayız, Kapadokya ile başlıyor. Ben çok gururlandım, çok hoşuma gitti.
1: Ankara'ya da yakın, değerlendirmek için çok güzel bir rota.
0: Evet. Ardından Kanarya Adaları, İspanya. Galler'de bir yer var, Snowdonia diye. İspanya. İspanya'da Bilbao. Portekiz'de Madeira. Ardından işte Côte d'Azur, Fransa, Bavyera Alpleri, Almanya işin içinde, Santorini zaten kışın da demek ki
1: tercih edilen.
0: Öyleymiş yani. Portekiz'den Alenteo, bir de Fransa'dan Lyon'u eklemişler. Dinleyicilerimizin de aklında
1: duymuş
0: olsun.
1: Kışa bir Kapadokya yakışır hakikaten.
0: Evet evet. Şimdi tabii bu insan hani çok şeyle bağlantılı ya, ne diyeceğimi de bilemedim yani.
1: İnsan gelişiyor, rahatlıyor, hala o tatil havasını yaşıyoruz bak mesela ondan.
0: Her zaman biz tabii şanslıyız, her zaman söylüyoruz ya, yazı da kışı da ara, evet. Yani baharları da çok güzel bir ülkedeyiz. Biraz uzaklara gidelim şimdi.
1: Gidelim.
0: Bu haberden sonra bu Pekin'de pek çok aslında hani akıllı şehir kısmına baktığımızda hani böyle bir öncü durumlar görebiliyoruz Asya tarafında, işte Çin'de falan.
1: Girişimcilik tarafı yüksek bir.
0: Evet şey. Şimdi durum bambaşka bu haberde. Ağaçlarla bir şey var, sınavları var şehirdeki ağaçlarla.
1: Kavaklı sovitler değil mi?
0: Evet evet, yani bu Pekin'de ozon kirliliğinin en önemli kaynağı diye, evet, söğüt ve kavak ağaçlarını belirlemişler. Yaz aylarında artan bir ozon kirliliğinin başlıca kaynaklarından biri olduğu belirlendi diyorlar ve araştırmaya göre kentteki bitki örtüsü bu uçucu organik bileşik emisyonların neredeyse işte %

0: sohbetlerde hep şunun konusu geçerdi. Aslında hani şehirlerde işte kavak dikilmesi işte yasak filan gibi. Hani ciddi bir yasak yok ama bir belli ki hani bir denge kurulması gerekiyor. Ben şimdi bu Pekin'deki haber üzerine böyle çok hızlıca var mı acaba gerçekten böyle bir zorunluluk diye baktım. Ama şey açısından mesela şehircilik açısından ağaç seçimi yapılırken alerjenik peyzaj diye bir konu varmış. Çünkü tek tek hani bir mahallede sadece Söğüt dikersen gerçekten ciddi bir problem. Yani
1: Evet.
0: dengeli bir dağılıma ihtiyaç var.
1: Resme baktım, neden böyle bir rahatsızlık duyulabilir diye. Hakikaten Nisan aylarında kar yağıyormuş gibi bir
0: Evet,
1: görüntü
0: evet.
1: var. Pamuk pamuk böyle beyaz beyaz bir görüntü. Kışın olduğunu
0: O yüzden
1: zannedersiniz.
0: sokağa çıkamayan insanlar var biliyorsun. Yani
1: Alerjinin
0: ciddi bir
1: çok daha fazla
0: alerjik
1: arttı.
0: tetikleyici. İşte Pekin'de işte yüz binlerce salkım söğüt kavak, 40 yılı aşkın süredir bu kavurucu yaz güneşine karşı diye yorum yapmışlar. Kent sakinlerine aslında serinlik sağlayan bir tarafı var ama yeni bir araştırma şu anda burada bir kirlilik kaynağı olabilir diyor. Ve başkentte yaşayan 20 milyon kişinin adeta nefesini kesebileceği uyarısında bulunuyor. Bu araştırmayı da şundan sonra yapmışlar. Başında dediğim bu akıllı şehirler, işte hani daha bilinçli bir yaşam, örnek kentler falan diye bahsediyoruz. Mesela araçları özellikle yani elektrikli araca neredeyse
1: Tıkıyor mu onların
0: o
1: motor
0: olmasına
1: girişlerini?
0: rağmen yani çünkü biz eski şeyimizde bilgimizde ne var? Hani en zarar veren araçlardan
1: Otomobillerdir.
0: çıkan tabii böyle bir
1: Karbon salımı
0: karbon
1: denize.
0: salınımı sebebiyle ama o egzozdan çıkan emisyonların oluşumu bile
1: Geri planda kalmış
0: geri
1: araçlarda.
0: planda kalmış.
1: Hakikaten çok
0: Evet
1: ilginç
0: ama
1: bir
0: hani
1: haber.
0: öyle kesmek gibi işte yok edelim falan öyle bir niyetleri
1: Herhalde bir
0: olmadı
1: ağaçlandırma
0: diyelim.
1: politikası olmuş. 60, 70'lerde, 80'lerin farklı dönemlerinde kavak ve söğüt de çabuk yetiştiği için de tercih edilmiş benim anladığım kadarıyla, ama sonundaki yani hezeyanın böyle bir yere varabileceğini onlar da düşünememiştir. Bana
0: Evet.
1: çok etkili bir haberle bugünkü konuşmamızın sonuna geldik sevgili Nihal Sandıkçı. 30 Ağustos olması hasebiyle tabii biraz daha gündemimizin yoğun başlığını oraya ayırmıştık. Belki daha az haberleri verdik ama bu haber bence bugün zihnimizi açacak, kulağımıza böyle bir dokunacak şekilde geldi. Kavak ve Söğüt nasıl nefesimizi kesebilirmiş? Eğer merak edenler olursa yani Sandıkçı'nın gördüğü yerden Pekin'den takip edebilirler diyelim.
0: Tamam
1: Tekrar çok
0: peki bir tek
1: teşekkürler.
0: şeyi söyleyelim
1: Lütfen.
0: mi? 20. Akdeniz Oyunları
1: Tamam.
0: bugünün anlam ve önemine
1: Lütfen.
0: eşlik etsin diye şimdi 9. günü ve Türkiye yine madalyalarla dünü kapattı. Judo'da 2 altın madalya, atıcılıkta bir bronz kazandı. İbrahim Tataroğlu milli judocumuz. Milli atıcımız da Şevval İlayda Tarhan. Kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı. 30 altın, 14 gümüş, 20 bronz. 64 madalyayla Türkiye ülkesine dönecek. Ev
1: Tebrikler.
0: sahibi İtalya'nın 129 madalyası var. Yani biz ikinciyiz.
1: Her biri çok kıymetli. Ayrı ayrı tebrik ediyoruz onu da. Eksik olma, iyi ki anlattın bu haberi de. Yani Sandıkçı bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda son bölümde kültür sanat haberleriyle devam edeceğiz. Kültür sanat medya editörü Aydan Öksüz bizlerle beraber. Aydan Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Müşra Hanım.
0: Güzel bir günde bir araya geldik. Yine bu hafta neler aktaracaksınız çok merak ediyoruz.
1: Evet, öncelikle tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu anlamlı güne ve Zafer Haftası'na özel içerikler hazırladık. Her hafta konuştuğumuz gibi yine sinemadan sergilere ve kitaplara uzanan bir gündemimiz var. Öncelikle gece müzeciliğiyle haberiyle başlayalım.
0: Evet.
1: Gece müzeciliği artık enerjisini kendisi üretecek. Talos Antik Kenti özelinde ilk kez hayata geçirilen GES projesiyle antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, çevre dostu uygulamanın tarihi alanlarda yenilenebilir enerji kullanımına örnek olacağını belirtti bu çalışmayla.
0: Ne kadar kıymetli.
1: Evet, yani özellikle kültürel mirası sürdürülebilirlik bir araya geliyor, bu anlamda önemli.
0: Hakikaten bu anlamda da bir etkinlikle beraber de onun dönüşümünü de gözlemliyoruz artık, değişen zamanın etkilerini.

0: Buyurun devam edin lütfen.
1: Evet, başka bir haberle artık o kadar çok konuştuk ki herhalde Homer'e olalım kadar konuşulmamıştır. Odysseus filmiyle beraber sürekli hem kendisi hem kitapları gündeme geliyor. Malum antik dünyanın önemli ozanlarından biri Homero, İzmirli olduğu evet. yönünde bir görüş var yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntularda. Bu tabii şimdi yeniden değerlendiriliyor Christopher Nolan'ın Odise filmiyle beraber. Şairin ozanın İzmir'in Melesiyenes adıyla anılması, İzmir'deki çayıyla ilişkilendirmesi öne çıkan unsurlardan biri olmuş. Hatta Homero'nun İzmir bağlantısına ilişkin anlatılarda da yer aldığı belirtiliyor. Bu anlamda dikkat çeken gelişmelerden biriydi kültür sanat tarafında.
0: Biz de İzmir'i hep konuştuğumuz için programımızda ya da o coğrafya Ege'yi konuşmuştuk tabii, ilinin ilçelerin hikayelerini. O yüzden tabii Homeros'u almadan da geçmedik. Bizde de bu arada yayınımızda az geçmedi ismi. Bu dönem evet. onun dönemi oldu. Başka bir hangi etkinlikler var?
1: Başka etkinliklere baktığımızda yine Ege tarafından devam edersek aslında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16. durağı Çanakkale'den bahsedelim. Evet. Çanakkale'de festival heyecanı başladı. 29 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 9 gün boyunca çok farklı etkinliklere sahipliği yapacak kent, sanat, müzik ve gastronomi alanında bir kültür rotası oluşturacak. Tabii şeyi belirtmek lazım, Çanakkale deniz ürünleriyle tabii çok meşhur ve Ege'nin zeytinyağlarıyla beraber gastronomik anlamda da 52 lezzet noktası festival ziyaretçileriyle buluşacak. Bu anlamda eğer o bölgede olan ve keşfetmek isteyenler de Kültür Yolu Festivali zor bir alternatif olabilir.
0: Muhakkak değerlendirilmeli.
1: Bir de şey söyleyeyim Büşra Hanım, CSO'da Ankara bugüne özel 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çocuklardan yetişkinlere her yaştan farklı ziyaretçiler özel etkinlikleri ve başkentleri ağırlıyor. Program bugün saat 16.30'da başlayacak Zafer Bayramı temalı mini kahramanlar atölyesiyle ve sonrasında hem açık hava sineması hem de farklı etkinliklerle yine dolu dolu bir program olacak. Hem Ankara'da olanlar hem de belki dinleyenlere de paylaşmış olalım.
0: Harika. Yine hangi haberlerle devam edelim peki?
1: Belki bir sergi haberimizle devam edebiliriz. Ekolojik sanatçı Neslihan Yetişkin'in yeni sergisi Aidiyet Bahçesi 1 ve 15 Eylül tarihleri arasında Bozcaada Hatırlı Bahçe'de sanatseverlerle buluşacak. Yine başka bir sergide Ayhan Tomağ'ın ahşap yontuyla fotoğrafçı Mustafa Seven'in portrelerini bir araya getiren Barış ve İnsan Halleri de İzmir Urla'dan da görülmeyi sürdürüyor. Bu sergi haberlerini de paylaşabiliriz.
0: Bugünün anlamına binaen de denk gelmiş oldu bir anda da Barış ve evet. İnsan Halleri Urla'dan evet. da. Görülmeyi hakikaten hak eden bir hususu da var. Kitapları hep sona bırakıyorduk bu sefer. Hemen ansak mı dersiniz? Zaten zamanımız da hemen sona gelmiş. Üzüldüğüm noktalardan bir tanesi de bu oluyor doğrusu. Hangi kitapları bizlerle paylaşırsınız?
1: Bu haftanın öne çıkan kitaplarında Cehennem Sıcak ve Tüm Talimatlar ismiyle Maggie Arparel'in kitabı var. Yazarı biz Hamlet kitabıyla tanıyoruz. Romanın formunda 1976 sıcak hava dalgası aslında bir kurgu olarak değil, dönemin en meşhur kurak yazlarından biriydi Birleşik Krallık'ta. Bunu biraz merkeze alan bir kitap son dönemde çıkanlar arasında. Farklı bir biraz mitolojik bir yerden bir kitap önerelim. Medusa'nın Gözleri. O da Medusa'yı aslında Natalie Haynes'in kitabı ama biraz daha hikayenin canavarı olarak öğrenmiş oluyoruz biz tabii Medusa'yı öyle biliyoruz ama bir diğer taraftan da aslında bu kadının başına neler geldi bunları hiç konuştuk mu gibi bir soruyla yazar okurlarıyla buluşuyor bu anlamda da farklı kurgusuyla dikkat çeken kitaplardan biri de belki son bir kitap daha paylaşalım. O da yeni çıkan kitaplar arasında Sıradan Olma Cesareti. Malum sürekli gündemimizde kendini kanıtlama işte ve özel insan olma zorunluluğu gibi bir mesele var. Herkesin psikolojik olarak yorulduğu bir konu bu. Belki bu da birazcık tükenmişliğe karşı daha sakin bir yaşam nasıl mümkün olabilir? Bu anlamda
0: sorularla. Sonra hep bir mükemmelliğe evet. doğru yöneltiyor insanı. Mükemmelliyetçi olan bir bireyler olarak tabii mücadele etmeye başlıyoruz. O da arka perdede başka psikolojik sıkıntılar geçiriyor. O yüzden sıradan olma cesaretinin manşeti bile hoşuma gitti doğrusu. Çok değerli bir söz olarak bugün aldım. Kitabı da merak ettim. İlk fırsatta okuyacağım. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için Aydan Aksız.
1: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum şu an.
0: Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz bizlerle beraber oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Senem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri paylaştı. Buna göre Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. Türk donanması da gücüyle göz kamaştıracak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen seyir rotasıyla İstanbul Boğazı 15 gemiyle geçilecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, "Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir," dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos'ta yalnız vatan topraklarının değil, milletin onuru, hürriyeti ve istikbalinin de kurtarıldığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Kurum mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü yurt dışında da coşku ve gururla kutlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı mesajda büyük zaferin Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının ilanı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de resepsiyonlar düzenlendi. Türk milletinin kahramanlıkları ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Ankara ve İstanbul'da bazı yollar sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, savaş suçları nedeniyle köşeye sıkışan yönetimin dikkatleri başka yöne çekmek için Türkiye'yi ve liderini hedef alması beyhude bir çabadır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, insanlık önünde hesap vereceğiniz gün yakın ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise İsrail hükümetinin yalan ve iftira siyasetine bir yenisini daha eklediğini söyledi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayarak şiddetli rüzgarın etkisiyle kaşa sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ancak yangında ev, ahır, sera ve bahçelerde büyük zarar gördü. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesi

0: ile başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapılıyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Trendyol 1. Lig'de bugün iki karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Turka Esenler Erokspor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü, saat 21.30'da ise Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası bugün gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startta 58 takımda 600 aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonun final etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek. Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara 26, İstanbul 29, Bursa 31, İzmir ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Kahramanmaraş 33, Samsun 27, Erzurum 22, Van 26 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız ben Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT.tsr kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan ve ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Önce kozmik bir yolculuğa çıkacağız ve Sahra Çölü'nün derinliklerinde milyarlarca yıl boyunca gizlenmiş, kadim bir gök taşının fısıldadığı kayıp bir gezegenin izini süreceğiz. Güneş sistemimizin en uç noktasında saklandığı söylenen o gizemli 9. gezegenin gerçekten orada olup olmadığını sorgulayacağız birlikte. Ardından yeryüzüne ineceğiz, inşaat sektörünü baştan aşağı değiştirebilecek ve malzeme kullanımını %90 oranında azaltabilecek dahi matematik modellerine, otonom araçlar için küresel ölçekte atılan ilk ortak hukuki adımlara ve insanlığın yerini almaya hazırlanan insansı robotların yeni yeteneklerine bakacağız. Son durakta ise yüzümüzü ve sesimizi taklit eden sahte dijital kimliklere, yapay zekanın dünyamızı sarsan devasa enerji iştahının perde arkasına ve süper bilgisayarların saniyeler içinde ilaç keşfetme vaadine şahitlik edeceğiz. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, yolculuğumuzun ilk durağında yönümüzü gökyüzüne, insan aklının sınırlarını zorlayan o sonsuz karanlığa çeviriyoruz. Bazen evrenin en büyük sırları yeryüzünün en kurak, en ıssız yerlerinde sessizce keşfedilmeyi bekliyor. Tıpkı Sahra Çölü'nün kavurucu kumları arasında bulunan ve bilim insanlarınca Northwest Africa 12774 olarak adlandırılan o nadide göktaşı gibi. Bu taş sıradan bir

Kozmik kaya parçası değil değerli dinleyenler. Angrit adı verilen son derece nadir bir meteorit sınıfına ait olduğu söyleniyor. Düşünün ki dünya üzerinde keşfedilen 80 binden fazla göktaşı arasında bu sınıfa ait sadece 68 tane örnek var. Yani elimizdeki bu taş evrenin bize gönderdiği binde bir bulunan bir mektup gibi adeta. Bilim insanları bu taşı laboratuvar ortamında titizlikle incelediklerinde taşın derinliklerinde saklı olan ve klinopiroksen adı verilen bir mineralle karşılaşıyorlar. Bu mineralin içindeki olağanüstü yüksek miktardaki alüminyum, onun ancak ve ancak devasa bir kütle çekiminin yarattığı korkunç bir basınç altında oluşabileceğini gösteriyor diyorlar. Yapılan hassas hesaplamalar ve modellemeler bu kristallerin oluşabilmesi için en az 17,5 kilobarlık bir basınç gerektiğini ortaya koyuyor. Bu basıncın ne anlama geldiğini gözümüzde canlandırmak için okyanusun en derin noktası olan Mariana Çukuru'nu düşünelim değerli dinleyenler. Oradaki bir insanı bir anda ezip un ufak edebilecek o korkunç basınç bile sadece 1 kilobar civarında deniyor. Halbuki az önce bahsettiğimiz en az 17,5 kilobarlık bir basınçtı. Demek ki bu taş hayal bile edemeyeceğimiz bir ortam içinde adeta dövülerek şekillenmiş. Peki bu durum günlük hayatımızda bizim için ne anlam ifade ediyor? Bu kadar karmaşık anlatımın arkasında ne var? Bunu aslında bir yapboz oyununa benzetebiliriz değerli dinleyenler. Odanızın ücra bir köşesinde daha önce hiç görmediğiniz devasa bir yapboza ait tek bir parça bulduğunuzu hayal edin. Sadece o tek parçanın üzerindeki desene, kalınlığa ve kesim şekline bakarak bir zamanlar masanın üzerinde duran ama artık tamamen ortadan kaybolmuş o muazzam resmin büyüklüğünü ve ihtişamını aslında tahmin edebilirsiniz. İşte bu göktaşı da tam olarak o kayıp yapboz parçası olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları bu tek bir parçadan yola çıkarak yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizde Ay, hatta belki de Mars büyüklüğünde devasa bir protoplanetin var olduğunu ve bu gezegenin başka bir kozmik gök cismiyle çarpışarak tamamen yok olduğunu bulmuş durumdalar. Ancak tabii bu heyecan verici keşif akıllara başka soruları da getiriyor. Eğer Güneş sistemimizin erken dönemlerinde böylesine devasa dünyalar tamamen parçalanıp yok olduysa ve onların külleri bugün üzerinde yaşadığımız dünya gibi diğer kayalık gezegenlerin ham maddesini oluşturuyorsa, bizim bugün madenlerden çıkardığımız teknolojimizde, telefonlarımızda kullandığımız o değerli elementler aslında o kadim ölü dünyaların kemikleri mi oluyor? Ve kendi gezegenimizin de bir gün aslında benzer bir kozmik kozanın içinde un ufak olmayacağının garantisini vermek mümkün mü? Oldukça ilginç bir soru gerçekten. Bu kozmik belirsizlik bizi Güneş sistemimizin sınırlarında karanlığın en koyu olduğu yerlerde bir başka gizemin peşine düşürüyor aslında. Astronomi dünyası uzun yıllardır 9. gezegen adını verdiği dünyadan birkaç kat daha büyük gizemli bir gök cisminin varlığını tartışıyor. Bu teorinin ortaya atılma sebebi Neptün'ün ötesinde buzlu Kuiper kuşağında yer alan bazı küçük gök cisimlerinin yörüngelerindeki tuhaf sapmalar aslında. Tıpkı rüzgarsız bir günde bir ağacın yapraklarının aniden ve sebepsizce dalgalanmaya başlaması gibi bilim insanları da bu küçük cisimleri hareket ettiren görünmez bir gücün dev bir gezegenin kütle çekimi olması gerektiğini düşünüyorlar. Ancak Subaru teleskobu ile yapılan yeni keşifler bu teorinin temellerini sarsmaya başlamış durumda. 2023 KQ14 adı verilen yeni bir gök cismi keşfedilmiş durumda. Bu cisim son derece eliptik, yani basık bir yörüngeye sahip olmasına rağmen şaşırtıcı derecede kararlı bir hareket sergilediği söyleniyor. Bu kararlılık onun yakınlarında yörüngesini bozacak devasa bir gezegenin olmadığını, eğer böyle bir gezegen gerçekten varsa bile tahmin edilenin çok daha uzağında, yani Güneş'e 500 astronomik birimden daha uzak bir mesafede olması gerektiğini söylüyor. Yani aradığımız hayalet ya hiç yok ya da düşündüğümüzden çok daha derinlerde saklanıyor. Günlük hayatımızda bu durumu anlamak için zifiri karanlık bir odada olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Odadaki perdelerin hafifçe kıpırdadığını görüyorsunuz ve hemen perdenin arkasında birinin saklandığını düşünüyorsunuz aslında. Fakat odadaki diğer tüm hafif nesnelerin, masanın üzerindeki kağıtların tamamen hareketsiz olduğunu fark ettiğinizde şüpheye düşüyorsunuz. Belki de perdenin kıpırdama sebebi orada saklanan gizemli biri değil, sadece açık kalmış küçük bir pencereden sızan hafif bir esinti. Astronomlar şu an tam olarak böyle bir kafa karışıklığı yaşıyorlar aslında. Burada insanı derin düşüncelere sevk eden şey ise şu: bilim dünyası
evreni kendi kurduğu matematiksel formüllere

uydurmak için mi bu hayalet gezegenleri icat ediyor? Acaba kütle çekimi ve uzay zaman hakkındaki en temel teorilerimiz henüz tamamlanmamış durumda mı? Ve biz bu eksikliği alçak gönüllülükle kabul etmek yerine karanlığın ortasına hayali dev dünyalar yerleştirerek kendimizi mi adeta kandırıyoruz? Yoksa gerçekten o karanlıkta insanlığın henüz keşfetmeye hazır olmadığı, yörüngemizi sessizce izleyen devasa bir kütle mi saklanıyor? Güneş sistemimizin bu soğuk ve şüpheli sınırlarından biraz daha dışarıya, galaksimizin kalbine, o tozlu ve kalabalık merkez bölgesine doğru ilerleyeceğiz şimdi. James Webb ve Hubble uzay teleskopları güçlerini birleştirerek uzun yıllardır basit bir yıldız kümesi olduğu düşünülen Terzan 5 isimli gizemli yapıyı incelediler. Elde edilen veriler, Terzan 5'in sıradan bir küme olmadığını, aslında Samanyolu galaksisinin oluşum döneminden kalma, kendi içinde 4 farklı yıldız neslini barındıran kadim bir galaktik fosil olduğunu ortaya koydu. Bu yapı o kadar büyüleyici ki galaksimizin merkezi oluşurken etrafındaki diğer küçük yapılar parçalanıp birbirine karıştığı sırada o devasa kütlesi sayesinde kendi kimliğini korumayı başarıyor. Bunu gerçekten aslında günlük yaşamımızdan ilginç bir örnekle de açıklayabiliriz. Büyük bir kaba un, şeker, süt ve yumurta koyup mikserle dakikalarca çırptığınızı düşünün. Kek hamurunun tamamen pürüzsüz ve homojen olmasını bekliyorsunuz belli bir sürenin ardından. Ancak fırına vermeden önce kabın dibinde tüm bu çırpılmaya rağmen hiç bozulmamış, kendi şeker ve un dengesini aynen korumuş sert bir hamur topağı bulduğunuzu düşünün. İşte Terzan 5, Samanyolu'nun o devasa kozmik çırpıcısı altında milyarlarca yıl boyunca kendi yapısını korumayı başarmış o inatçı hamur topağı olarak betimleniyor. Peki 12 milyar yılı aşkın bir süredir galaksimizin kalbinde sapasağlam durabilen bu fosil yapının sırrını çözmek bizim için sadece akademik bir başarı mı gerçekten? Acaba gelişmiş ülkelerin köklü uzay ajansları bu tür milyarlarca yıldır bozulmadan kalabilen süper kararlı yapıları gerçekten sadece bilimsel merak için mi inceliyorlar? Yoksa bu yapılar insanlığın çok uzak gelecekteki yıldızlar arası seyahatlerinde birer güvenli liman, kozmik bir navigasyon feneri veya henüz bizlere açıklanmayan devasa kaynak depoları olarak mı haritalandırılıyor sessizce? Gökyüzünün bu derin ve karanlık sırlarını ardımızda bırakıp birazdan yavaş yavaş kendi dünyamıza, yeryüzünün somut teknolojilerine doğru süzüleceğiz ve ikinci bölümde yeryüzü teknolojileriyle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, programımızın ikinci durağı olan Yeryüzü Teknolojileri bölümüne hoş geldiniz. Gökyüzündeki o muazzam düzeni ve yapıları incelerken aslında doğanın ve evrenin en büyük sırrının minimum malzeme ile maksimum dayanıklılık elde etmek olduğu şeklinde bir teoriyle de karşılaşıyoruz. İşte Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün, yani dünyanın en saygın mühendislik okullarından biri olan MIT'den araştırmacıların geliştirdiği yeni bir optimizasyon modeli tam olarak bu felsefeyi aslında yeryüzündeki inşaat sektörüne taşıyor. Topoloji optimizasyonu adı verilen bu yöntem sayesinde binaların ve köprülerin yapımında kullanılan çelik ve ahşap gibi malzemeleri %90 oranında azaltmak mümkün hale geldi deniyor. Bugüne kadar bu yöntem sadece bilgisayar ekranlarında veya 3 boyutlu yazıcıların küçük dünyalarında kalmıştı. Çünkü ortaya çıkan tasarımlar o kadar karmaşık ve örümcek ağı şeklinde gibiydi ki gerçek şantiyelerde işçilerin bunu inşa etmesi neredeyse imkansızdı. Ancak yeni geliştirilen algoritmalar tasarıma üretilebilirlik sınırları da ekleyebildiği için, yani bilgisayara bir nevi talimat verilerek bize öyle bir köprü tasarla ki hem en az malzemeyi kullansın hem de sıradan bir inşaat ustasının şantiyede rahatça monte edebileceği kadar basit eklemlere sahip olsun şeklinde ifadeleri artık kullanabildiğimiz için zarafet ile uygulanabilirlik belki de ilk kez aynı masada buluşabiliyor MIT'deki hocalara göre. Günlük hayatımızda bu durumu aslında bir örümcek ağıyla bağdaştırabiliriz. Bir örümcek ağını örerken doğadaki en verimli mühendistir değerli dinleyenler. Kullandığı ipek miktarı gramın milyonda biri kadardır ama rüzgara, yağmura ve üzerine düşen avın ağırlığına karşı inanılmaz bir direnç gösterme gücüne sahiptir. İşte bu yeni algoritmada binalarımızı, köprülerimizi birer örümcek ağının zarafeti ve verimliliğiyle inşaat etmemizi sağlayacak deniyor. Yani az malzemeyle çok iş görmenin sırrını mühendisler aslında

bize fısıldıyor diyorlar bilim insanları. Fakat madalyonun diğer yüzüne baktığımızda bu durumun çevre üzerindeki gerçek etkisini sorgulamak gerektiği de söyleniyor. Malzeme kullanımını %90 azaltmak ilk bakışta harika bir çevreci devrim gibi değerlendiriliyor. Ancak içinde yaşadığımız dünya düzeninde maliyetlerin bu denli düşmesi, çimento ve çelik lobilerinin üretimlerini gönüllü olarak azaltmasıyla gerçekten sonuçlanacak mı? Bu büyük bir soru işareti. Yoksa tam tersine inşaat maliyetleri bu kadar ucuzladığı için yeşil alanların üzerine 10 kat daha fazla bina, köprü ve otoban yapılmasının yolu mu açılacak? Küresel ölçekte çevreci teknoloji adı altında doğanın daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde aslında bir nevi yeşilden uzaklaştırılmasının altyapısı mı kuruluyor? Geleceğin şehirleri sadece bu akıllı binalardan oluşmayacak değerli dinleyenler. O binaların arasındaki caddelerde hareket eden araçlar da tamamen değişime uğramış durumda. Birleşmiş Milletler çatısı altında otonom yani kendi kendini süren araçlar tarihte ilk kez küresel ölçekte ortak güvenlik kurallarına konu olmuş durumda. Bugüne kadar her ülke, hatta her eyalet kendi otonom araç kurallarını ayrı ayrı belirlemeye çalışıyordu. Bu durumda üreticiler için aslında tam bir kabusa yol açmıştı. Çünkü bir ülkede yasal olan bir yazılım sınırın hemen diğer tarafında yasak hale gelebiliyordu. Şimdi ise Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki forumunda aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Avrupa Birliği üyeleri ve Japonya'nın da bulunduğu büyük ülkeler otonom sürüş sistemleri için ortak bir güvenlik çerçevesinde anlaştılar. Bu ülkeler özellikle bu alanda çalışma yapan ülkeler olmaları hasebiyle oldukça önemli bir anlaşmaya imza atmış durumda aslında. Bu kurallar araçların test aşamalarından kaza anında veri kaydetmelerine kadar çok sıkı denetimler getiriyor ve uygulamanın yakın gelecekte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bunu anlamak için aslında yabancı bir ülkeye seyahat edildiğini düşünmek gerekiyor. Gittiğiniz yerde tüm trafik tabelalarının, yol çizgilerinin ve hatta akan trafiğin yönünün tamamen farklı olduğunu görseniz büyük bir şok yaşar, direksiyona geçmeye adeta korkarsınız. İşte bu yeni küresel düzenleme dünyadaki tüm sürücüsüz araçların ortak bir trafik ehliyeti almasını ve dünyanın neresine gidilirse gidilsin aynı kurallarla aynı dili konuşarak güvenle hareket etmesini sağlamayı hedefliyor. En azından bu söyleniyor. Ancak bu küresel standartizasyonun arkasındaki niyetleri de dikkatle incelemek gerekiyor. Birleşmiş Milletler salonlarında küresel teknoloji devleri ve büyük güçlerin hükümet temsilcileri bu kuralları yazarlarken öncelikleri gerçekten yoldaki yayaların can güvenliği mi oluyor? Yoksa bu ağır ve maliyetli küresel standartlar yerel ve küçük girişimlerin bu pazara girmesini daha en baştan engellemek, otonom araç sektörünü sadece birkaç köklü küresel devin tekeline bırakmak için örülen görünmez yasal duvarların başlangıcı mı? Standartizasyon adı altında geleceğin ulaşım sisteminin anahtarları tek bir küresel merkeze mi teslim ediliyor? Evet değerli dinleyenler, bu haberimizle beraber ikinci bölümün sonuna geldik. Birazdan üçüncü bölümde yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, şimdi programımızın belki de geleceği en çok şekillendirmesi beklenen teknoloji durağındayız. Yani yapay zeka çağındayız. Burası artık sadece kodların ve devrelerin olduğu bir alan değil değerli dinleyenler. Doğrudan ekonomimizi, güvenliğimizi, sağlığımızı, kimliğimizi ve hatta evlerimize gelen elektrik faturalarını bile belirleyen devasa bir güç merkezine dönüşmüş durumda. Bu gücün en somut yansımalarından biri bahsettiğimiz aslında insansız robotların artık fabrikalardan çıkıp doğrudan finans dünyasının yani Wall Street'in tam merkezine yerleşmesiyle yaşanıyor. Depolarda kutu taşıyan, kuş benzeri bacak tasarımı ve kıskaç elleriyle dikkat çeken Digit adlı robotun üreticisi Agility Robotics, borsaya asıl açılma sürecini başlattı geçtiğimiz haftalarda ve şirkete milyarlarca dolarlık bir değer biçilmiş durumda. Nvidia, Amazon ve SoftBank gibi devler tarafından desteklenen bu teknoloji, insanların yapmak istemediği tekrarlayıcı, kirli ve tehlikeli işleri devralmayı vaat ediyor. Günlük hayatımızdan düşünecek olursak her gün evinizdeki ağır eşyaları, market poşetlerini bıkmadan, yorulmadan ve asla şikayet etmeden taşıyan, bel fıtığı olma riski hiç bulunmayan bir yardımcınız olduğunu düşünün. Sizin yapmaktan sıkıldığınız her şeyin onun üstlendiğini, sizin de kendinize ve ailenize daha fazla vakit ayırabildiğiniz bir dünyaya

hayal edin. İlk bakışta kulağa hoş geliyor gerçekten. Ancak bu pembe tablonun ardında çok ciddi bir ekonomik fırtına da kopmuyor değil. Şirketler bu robotları ilk etapta sadece insanların istemediği zor işler için ürettiklerini söyleseler de, yarın bir gün bu robotların saatlik maliyeti bir insanın asgari ücretinin çok altına düştüğünde ne olacak? Gelişmiş ülkelerdeki Wall Street yatırımcılarının dizginlenemeyen kar hırsı, fabrikalardaki ve depolardaki milyonlarca işçinin bir gecede kapının önüne konulmasıyla sonuçlanacak bir adeta felakete mi dönüşecek? Sosyal güvenlik sistemleri işini makinelere kaptırmış bu milyonlarca insanı nasıl geçindirecek? Yoksa asıl amaç üretimi tamamen insansızlaştırarak tüm zenginliği sadece o robotları üreten ve işleten bir avuç teknoloji elitinin elinde toplamak mı değerli dinleyenler? Bu devasa robot ordularını ve yapay zeka modellerini yönetmek dünyadaki en gelişmiş beyinleri yani süper bilgisayarları gerektiriyor. Bu alanda küresel güçler arasında tam anlamıyla bir dijital soğuk savaş yaşanmakta. Çin geliştirdiği LineShine isimli yeni süper bilgisayarla Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü bilgisayarı olan El Capitan'ı geride bırakarak dünya sıralamasında zirveye yerleşti. Saniyede 2 kentilyondan fazla yani 2 exaflop sınırını aşan bu makinenin en şaşırtıcı özelliği gelişmiş yapay zeka çiplerine uygulanan küresel ihracat engellerini aşmak için tamamen standart işlemcilerle yani sıradan CPU mimarisiyle inşa edilmiş olması. Yani Çin'e konulan ambargo hedeflediği gibi Çin'i durduramadığı gibi rakibini adeta daha yaratıcı yollar bulmaya itmiş ve onu daha başarılı kılmış durumda. Bu muazzam işlem gücünü günlük hayattan bir benzetmeyle gözümüzde canlandırabiliriz. Önünüzde çözülmesi gereken milyonlarca sayfalık karmaşık matematik problemleri olduğunu düşünün değerli dinleyenler. Normal bir ev bilgisayarı bu problemleri çözmek için tek başına yıllarca uğraşırken, LineShine gibi bir süper bilgisayar dünyanın tüm başarılı matematikçilerini aynı anda aynı odaya toplayıp her birine birer saniyelik küçük görevler dağıtarak o kütüphaneler dolusu problemi tek bir göz kırpma süresinde çözüveriyor. Peki bu muazzam hesaplama gücü gerçekten insanlığın iyiliği, iklim değişikliğinin örneğin önlenmesi veya kansere çare bulunması için mi kullanılıyor veya kullanılacak? Yoksa bu süper bilgisayarlar gelişmiş ülkelerin birbirlerinin şifrelerini kırmak, küresel finans piyasalarını saniyeler içinde manipüle etmek ve tüm insanlığın dijital ayak izlerini anlık olarak izleyip fişlemek için geliştirdikleri görünmez dijital silahlar mı olacak? Çipler üzerindeki bu küresel ambargolar ve kısıtlamalar aslında devletleri daha gizli, daha kontrol edilemez ve çok daha tehlikeli hibrit teknolojiler üretmeye mi yönlendiriyor? Bu süper bilgisayarların ürettiği o görünmez gücün belki de bizi en çok ilgilendiren, kapımıza en çok dayanan yüzü ise yapay zekanın artık bir insanın yüzünü, sesini ve mimiklerini neredeyse kusursuz biçimde taklit edebilmesi. Üretken yapay zeka denilen bu teknoloji, sahte ama gerçeğinden ayırt edilemeyen videolar ve ses kayıtları üretebiliyor. Sektör raporlarına göre bu teknolojiyle üretilen sahte içeriklerin yani deepfake'lerin sayısı her yıl katlanarak artıyor ve bunların büyük çoğunluğu dolandırıcılık ve itibar suikastı amacıyla kullanılıyor. Bir banka müdürünün sahte bir görüntülü görüşmede patronunun yüzünü ve sesini görüp milyonlarca dolar transfer ettiği vakalar artık birer bilim kurgu filmi senaryosu değil, gerçek mahkeme dosyalarına dönüşmüş durumda. Bunu günlük hayatımızda da indirebiliriz aslında, indirgeyebiliriz. Bir gün telefonunuzun çaldığını, karşınızda yıllardır tanıdığınız, sesini binlerce kez belki duyduğunuz bir yakınınızın telaşlı bir şekilde başının dertte olduğunu ve acilen paraya ihtiyacı olduğunu söylediğini düşünün. Ses tonu, vurgusu, hatta kullandığı kelimeler bile tıpatıp ona ait. Oysa o kişi belki de o an kendi evinde huzurla dinleniyor veya çayını yudumluyor olabilir. Konuştuğunuz şey, bakın kişi demiyorum, konuştuğunuz şey internette paylaşılmış birkaç saniyelik ses kaydından üretilmiş bir hayaletten ibaret yani. Artık gözümle gördüm, kulağımla duydum demeniz bile sizleri koruyamayabilir. İşte tam burada o rahatsız edici soruyu sormadan geçemiyoruz. Bu teknolojiyi dünyaya armağan eden o büyük batılı teknoloji platformları, ürettikleri bu güçlü araçların kötüye kullanımını engellemek için neden bu kadar yavaş davranıyorlar? Sahte içerik üretmek bir saniye sürerken onu tespit edip kaldırmak neden dakikalarca

0: dakikalar, günler, haftalar sürüyor. Acaba bu devasa platformlar için ürettiğimiz her sahte içeriğin, bastığımız her linkin bir reklam geliri olduğu düşünülürse, gerçek ile sahteyi ayırmak gerçekten bu şirketlerin işlerine geliyor mu? Yoksa kendi yarattıkları bu yangını söndürme işini de yine bize pahalıya satacakları yeni bir yapay zeka kalkanı olarak mı pazarlamayı planlıyorlar? Güveni önce kendi elleriyle yıkıp, sonra o güveni bize abonelikle geri satmak gibi bir döngünün içine mi sürükleniyoruz? Tabii ki bu muazzam gücün insan taklidi yapıp bizi kandırmak yerine doğrudan insanlık yararına kullanıldığı çok parlak alanlar da var. Tıpkı tıp ve ilaç sektörü gibi. Çinli bilim insanları yeni nesil süper bilgisayarları kullanarak geliştirdikleri Galaxy VS adlı yapay zeka platformu sayesinde normal şartlarda yıllar hatta 10 yıllar sürebilecek ilaç tarama süreçlerini sadece saniyeler düzeyine indirmeyi başardıklarını açıkladılar. 100 milyarlarca kimyasal bileşenin birbiriyle nasıl etkileşime gireceğini simüle eden bu sistem, kanser, nadir hastalıklar ve yeni ortaya çıkan salgınlar için potansiyel tedavi moleküllerini adeta bir göz açıp kapayıncaya kadar tespit edebiliyor. Bunu günlük hayatta milyarlarca anahtarın bulunduğu devasa bir depoda kilitli kalmış gizemli bir sandığı açacak o tek ve doğru anahtarı aramaya benzetebilirsiniz. Geleneksel yöntemlerle bilim insanları her bir anahtarı tek tek kilide sokup denemek zorunda. Ve bu çoğu zaman belki de bir ömür sürüyor. Galaxy VS ise tüm o milyarlarca anahtarı aynı anda tarayıp milisaniyeler içinde kilidi açacak olan o tek anahtarı bulup önünüze getiriyor. Kulağa mucize gibi gelen bu gelişme derinlerde çok daha büyük bir tekel riskini de barındırıyor olabilir değerli dinleyenler. Eğer yeni ilaçları keşfetmek tamamen süper bilgisayarların tek elinde olan bir simülasyon oyununa dönüşecekse, bu teknolojiyi elinde tutan gelişmiş ülkelerdeki dev ilaç firmaları, doğada henüz keşfedilmemiş milyarlarca kimyasal kombinasyonun patentini şimdiden üzerlerine geçirmeyecekler mi? Gelecekte yeni bir hastalık ortaya çıktığında, onun ilacını bulmak için bu süper bilgisayar sahiplerine milyarlarca dolar telif ücreti ödemek zorunda kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Kısacası insanlığın sağlığı ve şifası birkaç sunucu odasındaki algoritmaların insafına mı terk edilecek? Evet değerli dinleyenler, bugün de gökyüzünün en kadim sırlarından, yeryüzünün en karmaşık algoritmalarına, robotların soğuk çelik ellerinden yapay zekanın dünyayı sarsan enerji iştahına, hatta yüzümüzü çalan sahte dijital kimliklere kadar uzanan muazzam bir yolculuk yaptık yine. Ve görüyoruz ki teknolojik gelişmeler bizi her geçen gün daha hızlı, daha verimli ve daha bağlantılı, birbiriyle daha bağlantılı dünyaya doğru sürüklüyor. Ancak bu parlak geleceğe doğru ilerlerken heyecanımızın gözlerimizi kör etmesine asla izin vermemeliyiz. Her yeni buluş, her yeni kod satırı hayatımızı kolaylaştırırken arkasında yeni soru işaretleri, yeni bağımlılıklar ve omuzlarımıza yüklenen yeni etik sorumluluklar bırakıyor. Bunu hiç unutmayalım. Teknoloji ne kadar kusursuz görünürse görünsün, ona ruhunu verecek, onu anlamlı kılacak ve sınırları çizecek olan her zaman dediğimiz gibi insanın vicdanı, aklı ve nesilden nesle taşıdığımız ortak değerlerimiz olacak. Makine hesaplıyor ama neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar verecek olan biz yani insanlar olacağız. Gelecek umutla bakılacak kadar heyecan verici fakat aynı zamanda en değerli insani erdemlerimizi korumak adına her an uyanık ve tetikte olmamızı gerektirecek kadar da büyük soru işaretleriyle dolu. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.
1: Teknosfer.

0: müzik yağmuru sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hiç Türk yıldızlarını izleme fırsatınız oldu mu? Türk yıldızları, gökyüzünde birbirine birkaç metre yaklaşarak giden savaş uçakları. 18 Mart'ta Çanakkale, 19 Mayıs'ta Samsun, 30 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 29 Ekim'de Ankara semalarında yüzlerce kilometre hızla uçarlar. Nefes kesen manevralarıyla kendilerine hayran bırakan bu ekip, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk yıldızları. Onların geçmişi 1. Dünya Savaşı öncesine 1914 yılına dayanıyor. O yıl Türk Hava Kuvvetleri'nin yetiştirdiği ilk 15 pilottan olan Teğmen Fazıl Bey'in hiçbir akrobasi eğitimi almadan 400 metre yükseklikten viril denilen vurgulu iniş hareketi başarıyla yapmasının ardından ülkemizde hava akrobasisinin temelleri atıldı. Onları özel yapan sadece gösterileri değil, yılların emeğine inanılmaz bir disiplin ve kusursuz bir ekip çalışmasına dayanan vatan sevgisidir. Dünyanın en saygın hava akrobasi ekiplerinden olan Türk yıldızları, Bakü'de 1 milyondan fazla kişinin izlediği gösteriyle dünya çapında rekor kırdı. Saatte 800 kilometre hızla uçarken aralarındaki mesafe 1 metreye kadar düşüyor. Ekip çalışması ve dayanışmasının gökyüzündeki halini gösteriyor Türk yıldızları. Ekip çalışması, kişilerin ayrı ayrı yapacağı işin toplamından daha fazlasını elde etmek için yapılan işbirliğidir. Spartaküs adlı filmi seyrettiniz mi? Spartalıların kusursuz ekip çalışmasını ortaya koyan bu filmde falanks denilen bir taktik gösteriliyordu. Askerler kalkanlarıyla aşılmaz bir duvar örüyordu. Her askerin kalkanının sol yarısı kendi vücudunu, sağ yarısı ise yanındaki silah arkadaşını koruyordu. Bu sistem bireyselliği yok edip birliğin mutlak güvenliğini ekip çalışmasıyla ortaya çıkarıyordu. Saflardan tek bir kişi korkup gerilerse o aşılmaz duvar delinebilir ve tüm ordunun çökmesine yol açabilirdi. Bu yüzden cesaret hayatta kalmanın tek kuralıydı. Duvar gibi dizilmiş kalkanlarla düşmana doğru ilerleyen Spartalılar rakiplerinin psikolojisini savaş başlamadan ezerdi. Ekip çalışması askeri gruplar kadar siviller için de oldukça önemlidir. Sivil gruplarda askeri disiplinden farklı olarak herkes görüşünü belirtebilir. Ancak güven ve ortak sorumluluk hiçbir zaman değişmez. Öğrenci gruplarından bir iş yerinde çalışan gruplara kadar zaman zaman moral gezileri düzenlenir. Grup gezileri bile aslında ekip çalışmasıdır. Fikir birliği sağlamak ve yeri gelince taviz vermek her zaman gereklidir. Ekip çalışmasının en açık görüldüğü yerlerden biri radyo ve televizyonlardır. Medya organlarında çalışacak olanlara işe girerken verilen eğitimde sürekli olarak ekip çalışmasının önemi ve yöntemleri üzerinde durulur. Çünkü bir radyo programı en az 4-5 kişinin emeğiyle bir televizyon programı ise 15-20 kişilik bir ekiple ortaya çıkar. Spikerlik ve sunuculuk eğitiminde de asıl amaç ekip çalışmasıyla açıklanır. Kitle iletişim araç ve gelişleri yardımıyla ekip çalışması içinde izleyici ve dinleyicilere güzel ve etkileyici konuşma üslubuyla bilgi aktarma ya da bilgi almak için mesleki eğitim ve beceri kazandırmadır asıl.

0: amaç. Ekipler her zaman için uygun düşmeyebilir. Bazı işler tek başına çalışan bir kişinin teknik becerisine ihtiyaç duyar. Örneğin, karmaşık bir bilgisayar programının üretilmesi ekip çalışmasına pek uygun düşmese de o programı kullanacak olan da bir ekiptir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın ve gelişmelerle yayındayız. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki kutlama etkinliklerine katılacak. Resmi törenlerin ilk adresi Büyük Zafer'in başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir olacak. Saat 11'deki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başlayacak. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakacak, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, "Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir," dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos'ta yalnız vatan topraklarının değil, milletin onuru, hürriyeti ve istikbalinin de kurtarıldığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Kurum mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ile yan yollar her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Kutlamalar nedeniyle Ankara'da da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanacak. Zaferin kazanıldığı topraklarda 30 Ağustos coşkusu bu kez geceye taşındı. Afyonkarahisar'da yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Fener Alayı'nda buluştu. 104 yıl önce büyük taarruzun başladığı kentte zaferin gururu bir kez daha sokaklara yansıdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvurduğunu belirtti. İşledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Melih Gökçek hakkındaki ortaya atılan iddialara ilişkin maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması amacıyla resmen soruşturma başlattı. Soruşturmanın iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yürütüleceği kaydedildi. Türkiye ile

Bir an arasında doğrudan hava ulaşımı başladı. Tahran'dan kalkan uçak 66 yolcusuyla Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri Somali açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisini ortak operasyonla kurtardı. Operasyonda korsanların kullandığı 4 teknenin imha edildiği, 14 korsanın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İsviçre'nin Arav kentinde silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarına son vermiyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Gazze'de binlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Haberleri sunduk.

Bazı sabahlar vardır. Güneş yalnızca yeni bir günü değil, yeni bir tarihi de doğurur. Bazı topraklar vardır. Üzerinde yürüyenlerin ayak izlerinden çok, uğruna toprağa düşenlerin hatırasını taşır. Bazı günler vardır. Takvimde sıradan bir tarih gibi görünür, oysa taşıdığı anlam yılları değil, bir milletin hafızasına sığar. İşte bugün 30 Ağustos. Bir milletin yeniden ayağa kalktığı, umudun yeniden filizlendiği ve bağımsızlığın sonsuza dek mühürlendiği gün.

Takvimler 1922 yılının Ağustos ayını gösterirken Anadolu uzun bir mücadelenin yorgunluğunu taşıyordu. Yıkılmış şehirler, susmuş köyler, cepheye gönderilmiş gençlerin ardında kalan sessizlik ve gözünü ufuktan ayırmayan bir millet. Fakat bütün yorgunluğun üzerinde dimdik duran bir inanç vardı. Çünkü biliyorlardı, vatan teslim alınacak bir toprak parçası değil, uğruna yaşanan ve uğruna ölünen kutsal bir emanetti.

26 Ağustos sabahı Kocatepe'de bir hareket başladı. Henüz gün tam doğmamıştı. Ama tarihin yönü değişmek üzereydi. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa silah arkadaşlarıyla birlikte yalnızca bir askeri harekatı değil, bir milletin kaderini yöneten kararı veriyordu. O an sadece bir taarruz başlamadı, bir milletin yeniden doğuşu harekete geçti. Dört gün dört gece günler süren büyük mücadele, siperlerde geçen zaman, sessizlikle karışan top sesleri, fedakarlık, cesaret, inanç ve sonunda 30 Ağustos 1922 Dumlupınar. Yeryüzünün gördüğü en büyük bağımsızlık destanlarından biri kesin zaferle taçlanıyordu. Dumlupınar'da yükselen zafer sesi yalnızca bir savaşın sonucu değildi. Bir milletin varım deyişiydi. Bir halkın kendi kaderini dışarıdan değil, kendi iradesiyle yazdığının ilanıydı. Zaferin ardından tarihe kazınan o emir duyuldu. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu söz bir cephe emrinden çok daha fazlasıydı. Bir yön çizgisi, bir kararlılık ifadesi ve özgürlüğe yürüyen bir milletin yol haritasıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yıllar sonra bu büyük mücadelenin ruhunu şu sözlerle özetleyecekti. Hiçbir zaferi çiçekli yollardan gidilmez. Çünkü zafer emek ister, sabır ister, fedakarlık ister ve gerektiğinde bir milletin bütün varlığını ortaya koymasını

İster. Atatürk'ün millete duyduğu güvense tarihe şöyle geçti. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Bu sözler bir övgüden çok daha fazlasıydı. Bir millete duyulan sonsuz güvenin ifadesiydi. Ve belki de bağımsızlığı anlatan en güçlü cümle yine ona aitti. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İşte bu anlayış Cumhuriyetimizin temel taşı oldu. Bugün de, yarın da, daima. Bugün 30 Ağustos'u hatırlarken sadece bir zaferi değil, bir yaşam biçimini de hatırlıyoruz. Bir okulun kapısından giren çocuğu, tarlasını süren çiftçiyi, bilim üreten gençleri, sanatıyla konuşan bir ülkeyi ve ay yıldızı bayrağın altında ortak bir geleceği. Çünkü bağımsızlık bir gün kazanılıp bırakılan bir şey değildir. Her neslin yeniden koruduğu bir emanettir. Başta

0: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelesi'nin isimsiz kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve sonsuz saygıyla anıyoruz. Çünkü bu topraklarda özgürce atılan her adım onların bize bıraktığı en kıymetli mirastır. Şimdi 30 Ağustos destanını, o günlerin tanıklığını ve bağımsızlığa adanmış bir milletin ölümsüz hikayesini birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Ve şimdi bu büyük destanın tarihsel arka planını, büyük taarruzun bilinmeyen yönlerini ve 30 Ağustos zaferinin milletimizin hafızasındaki yerini değerli bir isimle konuşacağız. TRT stüdyolarımızda tarihçi ve akademisyen kıymetli hocamız Profesör Doktor Tufan Gündüz'ü ağırlıyoruz. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, bu büyük zaferin askeri ve stratejik dehasını, arka planında yaşanan fedakarlıkları ele alacağız ama öncelikle şu soruyla başlamak isterim. 30 Ağustos zaferi çoğu zaman yalnızca askeri bir başarı olarak anlatılıyor. Ancak tarihsel açıdan baktığımızda bu zaferi bir milletin varoluş mücadelesinin dönüm noktası yapan temel unsur nedir?
1: Şimdi bizim milli mücadele tarihimizi bağlamından kopararak anlatırsak eğer, yani 1918 ila 1922 arasına sıkıştırırsak, sanki ondan önce hiçbir şey olmamış. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar zaten tesadüfen buradaymış gibi bir imaj ortaya çıkar. Bu yanlıştır. Bizim milli mücadelemiz Birinci Dünya Savaşı'nın devamıdır. Herkes çok iyi biliyor ki Birinci Dünya Savaşı 1918 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylarında peyderpey sona erdi. Osmanlı Devleti ile imzalanan 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nde Osmanlı Devleti sadece bir ateşkes imzaladı. Ancak barış anlaşması sonradan yapılacak görüşmelerle tespit edilecekti. 1919'un Ocak ayından itibaren Paris'te bir konferans toplandı ve Birinci Dünya Savaşı'na mağlup ayrılmış olan Avusturya, Macaristan, Almanya gibi, Bulgaristan gibi ülkelerle barış için şartları görüştüler. Ancak Osmanlı Devleti ile yapılacak barış sonraya kaldı. Bunun anlamı şu: Osmanlı Devleti'ni nasıl paylaşacakları konusunda henüz kendi aralarında net bir fikir belirmemişti. Hoş, her ne kadar Birinci Dünya Savaşı yıllarında bunlar kendi aralarında Osmanlı Devleti'ni nasıl paylaşacaklarını mektuplar teatisiyle aşağı yukarı belirliyorlar, ama yani beklemedik bir sonuç ortaya çıktı. Osmanlı Devleti de teslim oldu. Yani mağlup edilen devletler arasında yer aldı. Bu defa ciddi bir paylaşım söz konusu olacaksa eğer, bunu sonraya bırakmayı tercih ettiler. Öncelikle Almanya ve Avusturya'nın işini bitirmeye karar verdiler. Fakat bu bizim milliyetçi aydınlarda ve askerlerde beklenen korkunç senaryonun tecelli edeceği inancını kuvvetlendirdi. Yani bizimle neden barış yapılmıyor? Demek ki bizi paylaşacaklar. O halde bizim son sığınağımız olan Anadolu'nun da elden gitme ihtimali var. Bunu tüm askerler, elbette ki vatanseverler ve vatansever aydınlar çok iyi gözlemliyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın Mayıs ayında, bakın Ocak'ta Paris konferansı toplanıyor, oradaki tartışmalar izleniyor. Yani Osmanlı'dan da heyetler gitti. Herkes izliyor oradaki tartışmaları. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayının ortalarında Yunanlılar İzmir'e çıkıyor. Bu tartışmaların neler olduğunu gösteriyor. Ama bu 4 aylık süre zarfında da Musul işgal edildi, Antakya işgal edildi, İstanbul'umuz işgal edildi. Samsun, Trabzon işgal edildi, Konya işgal edildi. Bunu bakın nasıl anlamak lazım biliyor musunuz? Konya'ya Selçuklulardan sonra bir daha ecnebi ayağı basmadı. Haçlı seferlerinden sonra daha Konya'ya kimse gelmedi. Haçlı seferlerinden sonra Antep'e, Antakya'ya kimse gelmedi. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul ecnebi ayağı görmedi. Samsun, Trabzon ecnebi ayağı görmedi. Şimdi bir anda ülkeniz her taraftan işgal altına alınıyor. Aklı başında herkesin, ya bir dakika, hani biz anlaşma yapacaktık, hani barış olacaktı, hani bağımsızlığımız temin edilecekti, hani savaş tazminatları olacaktı. Bunları sorgulaması gerekirken bir anda Ya bu Konya'da bu İtalyan

0: Yunanlar ne geziyor? İzmir'de Yunanlar ne geziyor? İstanbul'da İtilaf Devletleri ne geziyor? Tartışmasına döndü. Yahya Kemal bunu o kadar güzel anlatır ki 1918 şiirinde. Ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık. Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık. Mondros Mütarekesi'nin yarattığı işgaller, meydana çıkardığı işgaller ve onun toplum üzerindeki psikolojik çöküntü ölümden bile kötü diye tarif ediliyor orada. Ölenler öldü, ya onlar öldü kurtuldu. Kalanlarla muzdarip kaldık. Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık. Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağdan ve göz kapaklarımın ardında kalan eski vatan bizim diyar olarak kaldı kıyamete dek. Şimdi gözünüzü kapatıyorsunuz ve Osmanlı'nın hakim olduğu sahalar aklınıza geliyor. Ama Anadolu'yu kurtarma derdindesiniz. Tamam, ondan vazgeçiyorsun. Oralar bizim artık eski diyarlar diyorsunuz. Şimdi böyle bir atmosferi düşünün. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs'ta İzmir'in işgalinden 4 gün sonra Samsun'a ayak bastığında hemen ilk işi uyarı yapmaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine tevdi edilmiş görevi ordu müfettişliği. Yani orduların genel olarak denetlenmesi, bulundukları yerlerin tespiti ve asayiş olaylarına dair rapor hazırlamak. Ama Mustafa Kemal daha Samsun'a çıktığı andan itibaren hemen bir uyarıya başlıyor. Türk milletinin milli bir duyguyla, milli bir hassasiyetle direnişe geçeceğini söylüyor. Amasya'daki bildiriyi düşününüz, ne diyor? Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Yani Mustafa Kemal Paşa ordu müfettişliğinin dışında, o görünen görevinin dışında başka bir derdin içerisinde. Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini gene milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bunu hemen söylüyor. Ya ülke işgal ediliyor. Bir an önce kendi kurtuluşunuza kendiniz karar veriniz. Bunu niye söylüyor biliyor musunuz? Ordu terhis edilmiş ve peyderpey terhis edilmeye devam ediliyor. Silahlar teslim edilmiş. Askerlerin bir kısmı esir, esarette. Onlar dönecek, dönmeyecek dert içindesiniz. Ülkeniz hakikaten perişan durumda. Yani 10 yıldır savaşın içinde boğuşan toplumu bir yandan hastalık sarıyor, bir yandan bulaşıcı hastalıklar sarıyor, bir yandan ulaşım sorunları, bir yandan kıtlıklar, bir yandan ürünü kaldıran kaldıramıyor, bir yandan işgaller, bir yandan her tarafı kaybediyor. Düne kadar ecnebi ayağı görmediği şehrinde bugün ecnebi ayağı görüyor, ecnebi bayrağı görüyor. Şimdi böyle bir topluma sizin cesaret vermeniz lazım. Mustafa Kemal ilk söz işte buradan kaynaklanıyor. Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Haberiniz olsun. Çünkü bizimle henüz barış yapılmadı. Sonra Erzurum'a geliyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Orada başka bir şey daha ifade ediyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Osmanlı büyük bir devletti. Bugün artık Osmanlı'dan bahsedemeyiz. O zaman biz yeni bir şekle doğru hızla geçiş yapmamız lazım. Ama kurtaracağımız yer bütün Osmanlı toprakları olması mümkün değil. Hiç olmazsa Anadolu'yu kurtaralım. Bu var ya, nedir biliyor musunuz? Bu kardeşinizi kurtarma zamanıdır. Yani şöyle, Trablusgarp'ı kurtarmaya çalıştık, Yemen'i kurtarmaya çalıştık, Hicaz'ı, Mısır'ı, Filistin'i, Suriye'yi, Irak'ı, Balkanları kurtarmaya çalıştık, Kafkasları, her tarafı kurtarmaya çalıştık. Bir döndük baktık ki asıl evdeki hasta daha fazla ağır. O zaman sıra Anadolu'yu kurtarmaya geldi. İşte kardeşten kastım benim bu. Şimdi sıra Anadolu'yu kurtarmalıyız. Ama Anadolu'da kimi? Milli sınırlar içinde kalan bir Anadolu'yu kurtaralım. Bu iki mesaj taşıyor. Bir, her tarafı kurtarmamız mümkün değil. İki, bir an önce Türklerin çoğunlukta olduğu bölgede bir kurtuluş savaşı verelim ve hiç olmazsa Türkleri bağımsızlığa kavuşturalım anlamı taşıyor.
1: Evet kıymetli hocam, şimdi anlattığınız bu zor koşullar altında Türk ordusunun böyle bir başarıya ulaşmasını belirleyen peki en kritik stratejik veya insani faktör sizce neydi?
0: Şimdi bir kere insani faktör, o Yahya Kemal'in ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık dediği kısım var ya, o muzdarip kalanlar, insan faktörü orada. Bu insan faktörünü önce ikna etmemiz gerekiyor. Neye? yeni bir savaşa girdiğinde başarılı olacağına ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü son 4 yıllık savaşta kabul edelim ki başarısız olduk. Hem öyle bir başarısızlık ki Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanında anlattığı, bizim TRT'mizde de bu dizi film olarak gösterilmişti. Çok meşhur bir dizidir. TRT tabii de onun şeyleri var, bölümleri izleyebilir bizi dinleyenler orada, ama muhakkak izlesinler. Orada bir Çolak Salih karakteri vardır. Çolak Salih Birinci Dünya Savaşı'na gitmiştir, savaşmıştır, dönmüştür ama bir kolunu kaybetmiştir. O işte Türk milletidir. Yani bütün Türk milleti Çolak Salih'te karakterize edilmiştir. Uzvunu kaybetmiş bir yapıda, psikolojik olarak çökmüş bir durumda bir Çolak Salih. Onun yeniden uyandırılması, yeniden milli mücadeleye inandırılması gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın karşısındaki en büyük problem buydu. Asker toplamak. Ama topladığı askeri zafere inandırmaktı. Bu yüzden asker toplayabildiği yerlerden asker toplamaya çalışıyordu. Ama askerin gelme imkanı olmayan yerler var. Neresi? Adana, Maraş, Antep, Urfa. Orada asker toplasanız ne? Orada Fransız işgali var. Topladığınız askeri transfer edemezsiniz. Zaten transfer imkanları hepten felaket durumda. Kamyon yok Allah aşkına. Yani insan asker alıyorsunuz, gençleri de cepheye getiremiyorsunuz. Mesafeler çok uzun. O zaman yerinde kullanıyor. Mustafa Kemal Paşa Urfa, Maraş, Antep ve Adana'da Kuvayi Milli örgütlenmesini sağlıyor. Hem de kimlere biliyor musunuz? Gencecik çocuklara. Ya ben çocuk diyorum, Allah beni affetsin. Ya 26-27 yaşında teğmen, üsteğmen. Hadi bilemediniz yüzbaşı rütbesinde. Hakikaten çok gençler. Bunları kendi asıl isimlerinde değil, yerel isimler vererek bunlara, Doğan Bey gibi, Tufan Bey gibi, Adana bölgesinde mesela Asaf Bey'i Maraş'a ve Antep'e gönderiyor, senin adında Kılıç Ali diyor mesela, kod isimleri vererek bu gençler orada yerel örgütlenmeyi sağlıyorlar. Ama diğer tarafta da Yunanlılar batıdan ilerliyor. Bir problem daha var. Osmanlı Devleti ile yapılacak barış şekillenmeye başlıyor. Hani bağlamından koparmamak lazım diyorum ya, tamam mütarekeyi imzaladık, bu sefer barış. Şekillenen barış ne? Sevr Anlaşması. Hemen hemen Ağustos ayında, yani o da o tarihin böyle enteresan tecellileri oluyor. Bizim ülkemizi parçaladıkları anlaşma Ağustos ayının başlarında, bizim ülkemizi kurtardığımız zafer de Ağustos ayının sonunda. Bir Arap atasözü diyor ki, sen sabret, zira zaman sabretmez. Yani zaman sabretmez. Zaman tecelli edeceği zaman ediyor, yani onu söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Paşa'yı haklı çıkaran bir diğer unsur ise işte tam da odur. Sevr Anlaşması bir geliyor karşımıza. 435 madde. Elimizde bize bırakılan topraklar Konya ve çevresi. Karadeniz'e biraz çıkış var. Konya ve çevresi. Geri kalan bütün topraklar bizim elimizden alın. O kadar kolay bunları söylemek ki. Acaba gerçekleşmiş olsaydı geri alabilir miydik? Geri alabilir miydik? Verirler miydi acaba? Yani Anadolu'da çok güzel bir tabir var. Demiri tavunda dövmek diye. Yani o gün Sevr Anlaşması'nı biz yırtıp atmayı başaramasaydık eğer, İzmir'i geri alabilir miydik? İstanbul bizim İstanbul'umuz olur muydu? Tarih oyun değildir, biliyor musunuz? Tarihte bir kaptırdınız mı bir daha alamıyorsunuz. Yüzyıllar, yüzyıllar, yüzyıllar geçmesi gerekiyor. Biz bir avuç gençle bir irade ortaya koyduk milli mücadelede. O Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bize giydirilen o deli gömleği var ya, o Sevr Anlaşması, biz onu yırttık. Dedi ki bu anlaşma olmayacak. Mustafa Kemal göğsünü gere gere dedi ki, ben ne dedim? Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir dedim. Tehlikede mi? Tehlikede. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür dedim. Ne çıktı sonuç? Sevr Anlaşması çıktı. Yani bizi parçalıyorlar. Mustafa Kemal haklı çıktı. O zaman daha güçlü bir hamle yapmanız lazım. Güçlü hamlenin işareti nerede biliyor musunuz? Birinci İnönü Savaşı'nda. Birinci İnönü Savaşı'nın kıymeti, yenebileceğinizi görüyorsunuz. Düşmanı yenebileceğinizi görüyorsunuz. ve bir heyecan, ya bir heyecan oluşuyor birdenbire. Diyorlar ki, aa, yenebiliyoruz, yenebiliriz, durdurabiliriz. Şimdi savaşlar aslında mağlup etmek üzere kurulmaz. Savaşlar yenilmeyeceğinizi göstermek üzere kurgulanır. Yani düşmana yenilmeyeceğinizi gösterirsiniz. Düşman sizi yenemeyeceğini anladığı andan itibaren artık o durur. Biz 1. İnönü Savaşı'nda yenilmeyeceğimizi gösterdik. Tamam, ordumuz geri çekiliyor. Zaten elde avuçta kaç kişi var ki yani? Adeta çete savaşları yapıyoruz yani. Ordumuzu yavaş yavaş geri çekiyoruz. Ama bir inanç geliyor. İşte o günlerde Yahya Kemal 1918 şiirini az önce okuduk ya, onu yazıyor. Orada şey diyor ikinci kıtasında. Vatanda korkulu rüya içindeyiz gerçek. Böyle bir ifade var. Vatanda korkulu rüya içindeyiz gerçek. Bunun cevabı nereden geliyor biliyor musunuz? Mehmet Akif yazıyor. Korkma, sönmez bu şafaklar da yüzen azancak. 1. İnönü Savaşı'ndan sonradır biliyorsunuz. 8 Mart 1921'de mecliste kabul edildi, okundu. Yahya Kemal'in vatanda korkulu rüya içindeyiz gerçek diye söylediği şiirine Mehmet Akif, korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak cevabını veriyor. Bu mısrağın içindeki gizli o kelime var ya, stratejiyi belirleyen kelimedir. Ne biliyor musunuz? Son ocak. Son ocak ifadesi bizim milli mücadelenin stratejisinin kendisidir. Yani herkesin dilindedir. Herkes kendisini son ocak olarak görüyor. Mesela Mustafa Kemal ile Fahrettin Altay'ın bir görüşmesi var. Fahrettin Altay henüz Konya'da, işte 20. Kolordu'nun başında. Mustafa Kemal Paşa'yla da ilişkileri zayıf, çünkü emin değil. Yani bir yanda Harbiye Nezaretinin emirleri geliyor, bir yandan Mustafa Kemal Paşa'nın emirleri geliyor. O da biraz iki arada falan kalmış. Orada enteresan bir durumla karşılaşıyor Fahrettin Altay. Konya'da Amerikan Hastanesi'nin başhekimi Fahrettin Altay'a diyor ki, ya paşa, siz o sırada henüz albay yalnız Fahrettin Altay, siz diyor şu anda Yunanlara karşı bir direniş gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Peki İngilizler bütün kuvvetiyle beraber üzerinize gelirlerse ne yapacaksınız? Fahrettin Altay buna cevap vermiyor. Mustafa Kemal Paşa onu Ankara'ya çağırdığında ve aralarındaki görüşme biraz elektriklenip de Mustafa Kemal Paşa, ben seni görevden aldım, tamam git evrakını topla, görevi de İsmet İnönü'ye, İsmet Bey'e devredeceksin dediğinde Fahrettin Altay tamam diyor. Mustafa Kemal Paşa onu uğurlayacağı sırada aynı soruyu bu sefer Fahrettin Altay Mustafa Kemal Paşa'ya soruyor. Diyor ki, paşa, şimdi Yunanlara karşı bir takım hazırlık içindeyiz. Peki İngilizler bütün kuvvetlerini toplayıp üzerimize gelirlerse ne yapacağız? Mustafa Kemal diyor ki, işte o zaman Anadolu'daki son tepeyi savunurken şehit düşenlerimiz için, mezar taşları olarak burada son tepeyi savunurken şehit düşenler yatıyor diye bir taş dikilirse bu bizim tesellimiz olur diyor. Fahrettin Altay, işte diyor, Mustafa Kemal Paşa'yı o zaman anladım. Hemen diyor sarıldım, elini öptüm. Ben diyor Konya'ya geldiğimde de beni tekrar görevime iade etti diyor. Yani siz bir komutanı ikna edeceksiniz. Ama nasıl ikna ediyorsunuz? Yüreğinizden ne kopuyorsa onu ikna ediyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa da Anadolu'yu son tepe olarak görüyordu. Akif de Anadolu o son tepeyi kurtaracak olan kişiyi son ocak olarak görüyor. Son aile olarak görüyordu. Ve korkuyu ortadan kaldırıyordu. Bizim Anadolu'da büyük büyük büyük planlar yapmamız gerekmiyordu. Sadece ne yaptığımızın farkındaydık. Nedir yaptığımız? Bu ülkeyi savunacağız. Bu toprakları savunacağız. Ha, askeriniz az, askeri çoğaltacaksınız. Mühimmatınız az, mühimmatı çoğaltmaya çalışacaksınız. İmkanlarınız az, imkanlarınızı geliştirmeye çalışacaksınız. Ama diğer taraftan da bu iş bütünle duyguyla gitmiyor. Karşı tarafı da izliyor. Yunanlılar Anadolu'ya geldiklerinde, ilk çıktıklarında yani İzmir'e, kilometreye 400 asker düşüyor. tuttukları sınır hattı boyunca 400 asker düşüyor. Yunanlar Sakarya önlerine geldiklerinde ise kilometreye 12 asker düşüyor.

0: düşüyor. Sürekli ordularını takviye ettikleri halde cephe hattı genişlediği için bir hattı tutacak asker sayıları ve bunları takviye edecek asker sayıları kilometre kare hesabıyla düşüyor. Ama sayıca hala bizden çoklar. Buna karşılık Mustafa Kemal Paşa'nın takip ettiği stratejine onları daha derine çekmek. Çünkü kaçan kovalayanın nereye geleceğini bilir. Kovalayan nereye gittiğinden haberi yoktur. Yunanlılar Kuvayi Milli Hareketi'ni ve Mustafa Kemal Paşa'yı durdurabilmek için Ankara'yı ele geçirmek gerektiğine inanıyorlardı ama Ankara'nın da B planı vardı. Ankara olmazsa başka bir şehir olur. Nitekim Kayseri sesleri de çıkmaya başlamıştı. Yani idare yerini Kayseri'ye taşıyalım. Düşman buraya kadar geliyor. Orada Diyap Ağa çıkıyor tabii devreye. Ben diyor buraya savaşmaya geldim. Siz habire yer değiştiriyorsunuz diyor. Biliyorsunuz Dersim milletvekili Diyap Ağa. Çok değerli bir isimdir inşallah. Allah bize Diyap Ağaların varlığını eksik etmesin. Onu da bu arada hemen söyleyelim. Şimdi Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı sırasında söylediği bir söz var. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O sathı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı düşman kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyor. Bu hattı müdafaa yoktur. Yani artık cepheler yarıldı. Cephe hattımız yok. Ne var? Ülkenin her tarafı cephe şu anda. Bu cephenin her yerinde istediğiniz şekilde savaşacaksınız. Orada bir düşmanı gövdesini oraya düşürmediğiniz sürece de terk etmeyeceksiniz. Bu milli mücadeleyi yeni bir evreye itmiştir ve o cevabı da Sakarya'da almıştır. Tam bir kıyam savaşıdır Sakarya bizim için. Ve ya oyun gibi geliyor. Sakarya Savaşı'nın yapıldığı yerler Ankara'ya 70 kilometre biliyor musunuz? Ve o güzergahı kullananlara da söyleyelim Eskişehir Ankara karayolu güzergahını yol boyunca da cepheleri falan gösterir, siper yerlerini gösterir, müzeleri gösteren yerlerimiz var. Ya arabanızla şöyle hemen kenardan sapın, Doğatepe'ye çıkın, Karteltepe'ye çıkın. Çok güzel müzeler var orada. Müzelere bakın. Oradan Mustafa Kemal Paşa'nın ve o komutanların cephe hattına doğru baktığı gibi bir de siz bakın. Bakın ne göreceksiniz. Paşa ne görüyordu? Bakın şimdi siz ne göreceksiniz? Paşa düşman görüyordu. Siz özgür ufuklar göreceksiniz. Öyle değil mi?
1: Öyle hocam. Hocam şimdi başkomutanlık meydan muharebesi sadece bir savaş değildi. Aynı zamanda çok da önemli siyasi sonuçlar da doğurdu. Bu zaferin Türkiye'nin bağımsızlık sürecine ve uluslararası konumuna olan etkisini nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Şimdi Sevr Anlaşması'nı söyledik. Sevr Anlaşması Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne dayatılan bir barış anlaşmasıydı. Hoş, Osmanlı heyeti imzalamıştır ama Osmanlı parlamentosu imzalamamıştır bunu. Çünkü Osmanlı parlamentosu bir parlamento yoktur. Dağıtılmıştır parlamento. Fakat bu onun imzalanmayacağı veya geçerli olmayacağı anlamına gelmiyordu. Biz bir meydan okuma yaptık. Yani Mondros Mütarekesi ile yaptığınız işgaller haksızdır dedik. Mütarekenin uygulanış şartlarına karşı çıktık. Arkasından bize dayatılan Sevr Anlaşması'nı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi imzalayanları vatan haini ilan etti. Ben bunu kabul etmiyorum dedi. Dolayısıyla bizimle barışa yeniden ihtiyaç var. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı cephesini bitirebilmek için ya da Batılılar açısından söyleyeyim, Doğu cephesini bitirebilmek için yeni bir barışa ihtiyaç var. Bu yeni barışı Milli Mücadele Hareketi'nin başarılı olup olmayacağına bağlı görüyorlar. Biz de öyle görüyoruz. Biz başaracağız ve yeniden sizinle anlaşacağız gözüyle görüyoruz. Dolayısıyla 30 Ağustos zaferini tam da Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren son savaş noktasına koymamız lazım. Ondan sonraki süreç bizim Yunanlılar Anadolu'dan ve Trakya'dan temizleme sürecimiz, Mudanya Mütarekesi'nin hazırlanması, sonra Lozan görüşmelerinin başlaması. Biz Lozan görüşmelerine başladığımızda arkamızda muzaffer bir ordunun heyecanıyla oturduk oraya. Arada şöyle bir fark var. Almanya'yı düşününüz. Avusturya ya da Macaristan'ı düşününüz. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen bir ordunun temsilcileri olarak barış masasına oturdular. Biz Lozan'a ise muzaffer bir ordunun temsilcileri olarak oraya oturduk. İsmet Paşa'nın bir açılış nutku vardır. Yani hakikaten herkesin defalarca defalarca okuması lazım. Bu işgaller yüzünden diyor, bu zalim adamlar yüzünden Anadolu'da 1 milyon insan dağda taşta dolaşıyor. Evsiz, barksız, yersiz, yurtsuz kaldılar. Bunun bedelini ödenmesi lazım diyor. Neye göre söylüyor bunu? O 30 Ağustos zaferi var ya, o zafere dayanarak söylüyor. Çünkü bir şeyi gösterdik biz, yenilmeyeceğimizi gösterdik. O zaman şartları eşitleyelim. Kazananları kaybedenler cephesinden değil de ne kazanacağız ne kazandıracağız cephesinden meseleye bakalım. Lozan Anlaşması'na giden yol 30 Ağustos'tan geçiyor. Sonra ne oldu? Cumhuriyet. Biz artık yeni bir şekle büründük. Yani devleti adeta bir yerden kaldırdık, yeni bir yere koyduk ve bu yeni yerden yeni baştan bir daha başlama imkanımız oldu. Ama artık her şey yeniydi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan ordunun mensupları yeni devletinde hem ordusunun hem siyasetinin şekillenmesinde, yeni devletin modernleşmeye çalışmasında öncü rolü oynamada her türlü görevde bunlar gene bulunuyordu. Ama şu vardı, Türkiye artık yeni bir devletti. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür cümlesi büyük ölçüde tesis edilmişti. Eksik kalanlar 1926'da son Ankara Anlaşması ile beraber Irak sınırı çizilerek, 1934'te Montreux Anlaşması'nı imzalanarak Boğazların yeni bir hukuki statüye kazandırılması. Ama bütün bunlar, yani iç ve dış politikadaki bütün gelişmeler elbette Türkiye'yi hızlı bir şekilde şekillendiriyordu ama ne oldu biliyor musunuz? Türkiye 100 yıldan fazla bir süreç içerisinde barış dönemine girdi. Bu barış dönemiyle beraber, yani Lozan Barışı ile beraber biz kendi insanımızı tamir etme imkanı bulduk. Ülkemizi tamir etme, nüfusumuzu tamir etme, sağlık sistemimizi, yol sistemimizi, ulaşım sistemimizi, ziraatimizi, bahriyemizi, harbiyemizi, savunma sistemimizi, yani aklınıza gelecek her alanda Türkiye canla başla kendisini yenilemeye, değiştirmeye gayret etti. Bugün geldiğimiz noktadan geriye doğru baktığımızda bu konuştuklarımız insana hayal gibi geliyor. Ama düşününüz ki yol ağımız sadece 14 bin kilometreydi. Şose. 4 bin kilometre asfalt. Bu kadar bir yoldan. Bugün 69 bin kilometre ve belki biraz daha fazla yol ağına ulaşmış durumdayız ki ne kadar fark ediyor değil mi? Yani toprak yollarda, kağnıların gittiği patika yollardan bugün geldiğimiz yollara bakarak Türkiye'nin 1923'ten bu tarafa nasıl canla başla mücadele ettiğini daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum.
1: Peki Tufan Hocam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği tabii bu süreçte oldukça belirleyiciydi. Sizce Atatürk'ün askeri dehasını ve liderlik yönünü diğer çağdaş komutanlardan ayıran temel özellik nedir?
0: Şimdi bir kere Mustafa Kemal Paşa hakikaten çok iyi yetişmiş bir subay, iyi bir kurmay. Savaşın daha çok küçük yaşlardan itibaren de savaşın içinde yetişiyor. Ama o dönemin gençlerinin bir özelliği daha var. Onlar aynı zamanda siyaseti de çok yakından takip ediyorlar. Siyaset derken parti yapılanmalarını kastetmiyorum. Dünyada neler oluyor? Yönetime dair neler değişiyor, neler değişmiyor? Bunların çok iyi farkındaydılar. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın çok iyi bir gözlemci olduğunu da unutmamak lazım. Ama aynı zamanda ateşin içinden gelen bir subay. Nasıl ateşin içinden geliyor? Mustafa Kemal Trablusgarp'ta savaşırken Selanik kaybedildi biliyor musunuz? Mustafa Kemal Selaniklidir. Yani Osmanlı toprağının bir bölümünü kurtaralım diye uğraşırken kendi toprağını kaybeden subaylardan biridir Mustafa Kemal Paşa. Onun acısını da hep yüreğinde taşımıştır. O zaman çok daha dikkatli olmak, çok daha kararlı olmak gerekiyor. Milli mücadeleye başladığı sırada Mustafa Kemal hiç sarsılmadı mı? Hiç yorulmadı mı? Hiç usanmadı mı? Hiç bıkmadı mı? Hiç umutsuzluğa kapılmadı mı? Bütün bunlar emin olun ki yaşanmıştır. Çünkü nihayet o da bir insandır. O da büyük hayal kırıklıkları yaşamıştır. Büyük ihanetler görmüştür. O da ölümle burun buruna geldiğinde hayatını gözünün önünden geçirmiştir. Ama liderler bunlarla pişerler. Liderlerin bir sınama evresi vardır. Mustafa Kemal hep sınana sınana gelmiştir ve bunun da farkındadır. Ve hep bu zorlukları aşmaya kalkışmıştır. Ama güvendiği Türk milletinin kendisidir. 30 Ağustos taarruzu için, büyük taarruz için hazırlıklar yapılıyor, tamamlanıyor, planlar hazırlanıyor. Planlar da biliyorsunuz Fevzi Paşa hazırlıyor. Birkaç plan var. Bir tanesi Fevzi Paşa. Mustafa Kemal Paşa da Fevzi Paşa'nın hazırladığı plana daha yatkın biri. Bütün komutanları topluyorlar. Plan üzerinde uzun uzun uzun tartışıyorlar. Sonra Mustafa Kemal Paşa diyor ki şu andan itibaren herkesin rütbesi eşit. Kim ne biliyorsa açıkça söylesin. Bu zafer tartışma planın doğruluğu, yanlışlığı, eksikliği, fazlalığı ama eşit şartlarda olacak şekilde devam ediyor. Nihayet Yakup Şevki Paşa, 2. Ordu Komutanı, o da çok değerli bir komutanımızdır. Yakup Şevki Paşa diyor ki biz bu planı uygularsak başarısız oluruz. Ben bu plana karşıyım. Konuşma şöyle cereyan ediyor. Taarruz planı başarılı olmazsa memleketin savunması tehlikeye girer. Çünkü taarruz planı bir kuşatma harekatı gibi planlanmış. Yakup Şevki Paşa diyor ki eğer biz bu kuşatmada başarılı olamazsak biz kuşatılırız. Biz imha olursak yeniden ordu toparlayamayız. O yüzden geride en azından bir 50 bin 100 bin kişi geride bırakalım. Başarısız olursak hiç olmazsa onlarla yeniden bir nüve teşkil ederiz. Diyor ki Türk milletinin nesi var nesi yoksa hepsi bu. Silahı bu, askeri bu. Siz diyor Mustafa Kemal Paşa'ya, siz bunu nasıl bir başarı ihtimali üzerine harcama cesareti gösteriyorsunuz? Mustafa Kemal Paşa diyor ki, Türk milletinin bütün verebileceği bundan ibaret mi? Yani 220 bin askerimiz var. Türk milletinin bütün verebileceği bundan ibaret mi? Paşa, evet diyor. Mustafa Kemal Paşa, o halde kat'i neticeyi onunla almaya mecburuz. Komutanlık budur işte. Elinizde ne varsa onunla başaracağınıza inanmak. Bir ihtimali geriye bırakmış olsalardı Allah bilir başka neler cereyan eder. Onu biz bilemeyiz. Ama eğer bir zafer arzusu varsa eldeki tüm imkanları o gün orada onu almakla mümkün. Bakın bir İngiliz raporu var. Müsaade ederseniz onu da size hemen aktarayım. Türklerle Yunanlar arasındaki cephe hattında çok sağlam tahkim edilmiş tel örgüler var. Askerler yani yaya askerler özellikle piyadeler geçemesin diye bilirsiniz. Çok görmüşsünüzdür her yerde bunları. Diyor ki İngiliz subay raporunda Türkler diyor bu hattı bu tel örgü hattını 4-5 ayda geçemezler. Eğer geçerlerse buna bir günde geçtik desinler diyor. Bu kadar zor. Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzdan sonra neler olup bittiğini meşhur nutkunda anlatırken diyor ki saat 6'da Tınaz Tepe'ye yaklaşmış bulunan piyadelerimiz önlerindeki tel örgüleri kesmeye ve bertaraf etmeye lüzum görmeyerek ayağını kaldırdı ve tel örgülerden bacağını aşırarak atladı. Orada bulunan Yunan neferlerini süngüleyip Tınaz Tepe'yi ele geçirdi. Ben bu manzarayı seyrederken bir sualede cevap buldum. İngiliz subayının şeyini diyor yani. Bir sualede cevap buldum. Bu tel örgülerini nasıl geçebilirsiniz diyorlardı. Oradakilere dedim ki işte böyle ayağınızı kaldırır ve geçersiniz. Ayağını kaldırıp geçen sadece Mustafa Kemal askerleri değildi. Topyekun bir dehaydı, topyekun bir akıldı ve o inançtı. Onlara tel örgü olarak görülmemiştir ki o. O bir stratejinin, bir zekanın, bir inancın sonucu olarak görülmüştür.
1: Hocam bugün dinleyicilerimiz özellikle de genç nesil 30 Ağustos yalnızca bir tarih olarak değil de bir anlam olarak peki nasıl kavramalı ve tabii bu büyük zaferden çıkarılacak en temel tarihsel ve insani ders sizce ne olmalı?
0: Şimdi şöyle, ne yazık ki zaman çok hızlı ilerliyor ve her dönem yeni bir nesil, yeni bir hayat şekli ortaya koyuyor. Elbette herkes değil ama bazen sanki dünya dün kuruldu, Türkiye'de bugün kuruldu zannediyoruz. Öyle zannedenler de çok oluyor. Ne dünya dün kuruldu ne de Türkiye bugün kuruldu. Bunların hepsi büyük emeklerle, büyük çabalarla, gayretlerle bugüne geldik. Halimize şükrediyoruz ki bugün özgür ve bağımsız bir ülke olarak yaşıyoruz. Ancak özgür ve bağımsızlığın bir bedeli vardır. Bu bedeli Allah'a çok şükür.

0: Bize ödetmiyorlar ama ecdadımız, atalarımız bu bedeli çok çok çok ödediler. 30 Ağustos bize yenilmeyeceğimizi gösterdi. 30 Ağustos bize her kağıdın üzerine yazılan bir yazının, bir anlaşmanın, bir diktenin Türk milletine kolay kolay kabul ettirilemeyeceğini gösterdi. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin meydana çıkmasında anahtar rolü oynadı. 30 Ağustos nice kahramanlar yetiştirdi. Nice kahramanlar da bu toprağın sinesinde saklamaya aldı, korumaya aldı. Bizim 30 Ağustos'a bakışımız sadece bir savaş olarak olmamalıdır. Bir milletin başına her zaman felaketler gelir. Bir millet her zaman yüksek başarılarla yaşamaz. Her zaman dünyanın tek kurtarıcısı olmaz. Zaman zaman düşüşleri de olur. Bizim tarihimize baktığımız zaman Hunlar gibi, Göktürkler gibi, Selçuklar gibi, keza devasa bir Osmanlı gibi bir devletimiz vardı. Bunları görüyoruz. Ama nasıl Hunlar, Göktürkler, Selçuklar, Karahanlılar yıkıldıysa, devrildiyse Osmanlıların da bir gün sonu gelecekti. Onların da sonu geldi. Ama biz o sondan bir cenaze çıkarmadık. O sondan yeni bir doğum çıkardık. Gençlerimiz meseleye böyle bakmalı. En düştüğü dönemlerde bile, en zaafa uğradığı dönemlerde bile yeni bir doğumun olabileceğini, yeni bir çıkışın olabileceğini, milli mücadelenin bir Ergenekon'dan çıkış gibi çıkış olabileceğini gençlerimiz her zaman düşünmeli. İlham alacağımız kaynak bizim tarihimizdir. Bakmamız yeterli.
1: Sayın Profesör Doktor Tufan Gündüz'e kıymetli değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün burada konuşulan her bir başlık yalnızca geçmişe ait bir anlatı değil, aynı zamanda bugünün ve yarının hafızasına bırakılan bir hatırlatmadır. Çünkü tarih yalnızca yaşananları değil, nasıl hatırlandığını da şekillendirir. 30 Ağustos bir askeri başarının ötesinde iradenin, kararlılığın ve bağımsızlık fikrinin somutlaştığı bir dönüm noktası olarak anlamını korumaya devam ediyor. İşte bu bilinçle programımızı noktalıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki kutlama etkinliklerine katılacak. Resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir oldu. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başladı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakacak, ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'ye geçerek saat 12.30'dan itibaren tebrikleri kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 yıl önce kazanılan 30 Ağustos zaferinin bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimsenin vazgeçiremeyeceğini belirtti. İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına rağmen barıştan yana olmaya devam edeceğiz, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Kurum mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Ankara'da Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. İstanbul'da ise Vatan Caddesi ile yan yolları her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır, denildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Netanyahu ve şebekesinin söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibaret, dedi. Çanakkale'de evinde rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Yılmaz anjiyoya alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'a gerekli tıbbi müdahalenin başarıyla yapıldığını ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. TRT'nin FETÖ hain darbe girişiminin anlatıldığı Asırlık Gece dizisi izlenme rekoru kırıyor. 13. bölümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çengelköy Polis Merkezi'ndeki halkın direnişi izleyiciyle buluştu. Dizide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece en yakın arkadaşımı kaybettim dediği Erol Olçak ve oğlu Abdullah Tayyip Olçak'ın kahramanca şehit oluşları da yer aldı. Sivas Valiliği şehrin tarihindeki önemli bir kesiti arşiv rafları arasından çıkardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Sivaslı Mehmetçiklerle ailelerinin yazdığı mektuplar Türk Kızılay Arşivi'nde bulundu. 180 mektup Mehmetçiklerin varislerine teslim edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 il için sarı kodlu, Samsun ve Ordu için turuncu kodlu.

Bu uyarıda bulundu. Doğu illerinde fırtına beklenirken Orta Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. Erzincan ve Kars'ta etkili olan sağanak bazı noktalarda taşkın ve su baskınlarına yol açtı. Her iki şehirde de ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sayın dinleyiciler, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenirken rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 26, İstanbul 29, Bursa 31, İzmir ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Kahramanmaraş 33, Samsun 27, Erzurum 22 ve Van 26 derece. Haberleri sunduk. Müzik.

0: Merhabalar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Ahmetcan Öztürk'le beraber hepinize kucak dolusu sevgiler ulaştırıyoruz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumla Anadolu'yu mayalayacağız. Ama Anadolu'yu mayalarken bitkilerle, şifacıların şişesindeki o hikmetle mayalayacağız. Kıymetli konuğum Profesör Doktor İrem Tatlı Çankaya, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Farmakolojiyle ama biraz söylemesi zor hocam, sizden alalım.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum Mine Hanım. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesiyim.
0: Ne iş yapar hocam bu dediğiniz farmasötik dediğimiz?
1: Çok teşekkürler. Şimdi farmasötik ilaçla ilgili demek. Ve bizim Eczacılık Fakültesi'nde pek çok alandan biridir farmasötik botanik ve beraberinde aslında farmakognozi. Neden bu ikisini dile getirdiğimi izah edeceğim. Öncelikle farmakognoziden bahsedersek doğal kaynaklı ilaçlar olarak ifade ederiz. Bunun içerisinde bitkisel kaynaklı, hayvansal kaynaklı, mineraller, mikroorganizmalar, hatta denizaltı, denizsel ya da denizel organizmaları da çalışıyoruz. Bunu ifade edebiliriz. Farmasötik botanik dediğinizde sanki ufak böyle bir alt birim gibi düşünürseniz botanik olan, yani bitkilerle ilgili. Tıbbi bitkiler, zehirli zararlı bitkiler, bunları değerlendiren, teşhis eden, tanımlayan, kullanışlarıyla ilgili bilgileri sunan, içeriklerinde hangi tip bileşikler var, aktiviteleri nelerdir, bunlarla ilgili bilgileri de bu anabilim dalında veriyoruz. Yani farmasötik botanik dediğimiz zaman ilaçla ilgili bitkiler gibi düşünebilirsiniz.
0: Peki hocam, şimdi bizim tabii Anadolu Mayası programında biz Anadolu'yu mayalayan her türlü değeri konuşuyoruz. İller bazında, bölgeler bazında, bazen arkeolojiden bahsediyoruz, bazen bitkiler, bazen ağaçlarla. Şimdi aktarların bu kadar çok olduğu, şifacıların şişesinde deva, merhem dağıttığı bir coğrafyada, Mezopotamya, Orta Asya'dan gelen gelenekler. Bu coğrafyada bu hekimlik, lokman hekimlik başka bir yeri mi vardır? Yani dünyayla böyle bir kıyaslama yaparsanız.
1: Evet, şimdi bu soru aslında çok yerinde ama terminolojilerin de bazı terimlerin de aslında hakkaniyetiyle yerini kaybettiği durumlar var. Şimdi biraz oraya da değineceğim. Fakat şöyle ilk baştan ele alırsak bizim etnobotanik dediğimiz bir terim var. Nedir? Bitkiler her zaman insanın hayatında vardı. Geçmişten günümüze insan bitki ilişkisini

0: inceleyen bir bilim dalıdır. Nedir yani burada? Bize geçmişten günümüze, nesilden nesile aktarılan bazı bilgiler var. Ve bu bilgiler içerisinde halk bize diyor ki, bitkileri şu şekilde kullanabiliriz biz diye. Burada şöyle açıklamam gerekirse, bitki insan ilişkisi. Sen dedi ki geçmişten günümüze gelen bilgiler ve biz bunu dokümante hale getirmeye çalışıyoruz. Bundan yıllar evvel 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlatmış olduğu, tabii o zaman için sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı idi. Başında da bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu vardı. Onunla birlikte başlayan projelerde biyoçeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınması projeleriydi. Bu ne demek? Ülkemizde 81 ilde, il bazında ve köy bazında aslında, yani il bazı deriz biz ama o çok büyük bir alandır. Köy bazında veya ilçe bazında biz o yöredeki bitkilerle veya doğal kaynaklarla ilgili olan bilgileri halktan edinmeye
1: Yani kadim bilgiyi siz aslında kurumsallaştırdınız
0: Kurumsallaştırdık
1: biraz.
0: ve dokümant ettik. Bu bizim hazinemizdir çünkü. Bugün için bitkisel tıbbi ürünlerin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılan veya takviye edici gıdalarda veya nötrasotiklerde ne kullanıyorsak temelinde yatan tıbbi bitkilerle ilgili en temel bilgiyi bize halkımız veriyor zaten. Diyor ki ben geçmişten günümüze bu bilgiyi kullandım. Tabii bu süre içerisinde hani sizin bahsettiğiniz şifacılar, Lokman hekimler, eskinin simyacısı, kimyacısı, bütün bilgiler onlardaymış. Ama günümüzde maalesef bu bilgiler birazcık bozuldu. Birazcık
1: Sözlü
0: böyle bir
1: aktarımdan daha yazılıya, değil mi, geçti
0: yazılıya
1: artık?
0: geçmesini biz istedik. Ama maalesef zamanında arşivlenemeyen bazı yazılar günümüz medyatik, ben de açıkça söyleyeceğim onu, yani sosyal medya ve diğer programlar nedeniyle birazcık değişim dönüşüme uğradı. Artık insanlara bildiklerini unutturur oldular. Ben 90 yaşında bir nineyi bulduğumda zannediyorum ki mesela hazineyi, kendisinden o bilgiyi edineceğim.
1: Peki hocam, tam da bu noktada şimdi Hititler'de bitki çok önemli tabii. Yani çünkü bir tarım uygarlığı, bir tarım toplumu ve bazı oradaki tabletlerde şöyle şeyler yazıyor. İşte çocukların yastığının altına çörek otu konulduğu, ekmeklerin içine çörek konulduğu, bununla işte haşerelerin uzaklaştırıldığı gibi. Şimdi bu bilgiler aslında bakarsanız binlerce yıllık bir bize mesaj veriyor, değil mi
0: Tabii ki
1: burada
0: işte biz
1: da?
0: tam olarak bunları araştırıyoruz. O proje kapsamında sadece biz gitmiyoruz. Bizler eczacılık fakültelerinin farmasötik botanik ana bilim dallarında yer alan öğretim üyeleri, etnobotanik uzmanları, o alanda çalışıyoruz. Projenin dört tane ayağı var. Bir ayağında biyologlar, taksonomistler, yani bu bitkilerin teşhisini, tanımlanmasını yapan kişiler. Diğer bir ayağında doğal kaynakların bir diğer yönü olan hayvansal kaynaklar, zoologlar gibi veya ilgili branşta olanlar. Ve sizin dediğiniz son ayağında ise arkeologlar, sosyologlar. Çünkü siz insan yaşantısını, özellikle de bitkileri nasıl kullandığını değerlendirirken, onun sosyokültürel yapısını, çevresindeki ekonomik yapısını değerlendirmeden veya bu eski bildiklerini görmeden tamamlayamazsınız. Şimdi ben o tabletteki yazıları nasıl okuyabilirim? Bana işte o tabletteki yazıyı nasılsa onun uzmanıyla
1: Yani
0: çalışmam gerekiyor.
1: aslında bu alanda çok hani bir multidisipliner bir şifa
0: Kesinlikle,
1: kökeninde olması
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: benim o kişiye de, o uzmana da ihtiyacım var ki değerlendireyim. Gelelim o tabletlere. Aslında tabletlere baktığınız zaman ne yazar biliyor musunuz? Zeytun yazıyor orada. Nedir benim şimdiki şeyim? Zeytin. Susamme diye yazıyor. Benimki ne? Susam. Yani aslında çok da bir şey değişmedi
1: Hocam
0: baktığınızda.
1: çok özür diliyorum. Ben biraz bir arkeoloji okumuşluğum var. Yine Hititler'de bir yemek tarifi var. Salakar, anne çorbası. Bugün bizim hani hastalandığımızda bizi iyileştiren çorbanın hemen hemen aynısı. Ve hatta hocam o dönemde Hititler'de diyorlar ki kadınların diyorlar özel günlerine yönelik bir çorba yapılıyor. Ben sonra buna bir baktım ki meğerse o dönemde kadınların eksik olan bir takım ihtiyacı olan vitamin minerallerce zenginleştirilmiş bir çorba tarifiymiş meğerse.
0: Ben özel olarak bu dediğiniz tarifi bilmiyorum ama geçmişe gittiğiniz zaman o kadar çok şeyin günümüzde kullanıldığını görüyorsunuz ki siz de diyorsunuz bu benim anneannemin annesinden gelir bize. Anneannem bize bunu yapardı veya bundan bahsederdi. Hep derslerimde bile söylerim ben. Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz hiçbir zaman. Zaten var olanı

0: kullanıyoruz. Örneğin bir fermentasyon, bir distilasyon işlemi. Bunları bile günümüzde terminolojik olarak sanki yeniden bulduk gibi
1: Burada bir
0: davranıyoruz.
1: şey sorabilir miyim hocam?
0: Tabii.
1: Şimdi tabii biz Anadolu'yu hep hani işte tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe diyoruz, işte tarım uygarlığı Anadolu'da başlamış diyoruz ama elbette tabii işte Orta Asya diye bizim bildiğimiz Asya, Hindistan kültürü var, Çin uygarlığı, Çin çok önemli bir uygarlık, Amerika tarafında yani Indus, Ganj gibi. Bu şifacılık anlamında dünyada böyle çok özel coğrafyalar var mıdır? Anadolu onlardan biri midir?
0: Şimdi bizim ülkemizin önemli bir kere şu. Şimdi tabii ki yanlı da konuşuyoruz tabii bu arada. Bir Anadolu medeniyetlerinden ve Anadolu tıbbından bahsediyoruz. Anadolu tıbbı bugün tescillenmiş bir isim aynı zamanda. Şimdi siz doğu ile batı arasında bir köprüsünüz. İki kıta arasında bir köprüsünüz değil mi? Bu köprüde ve İpek yolu ticareti gibi, Haçlı seferleri gibi elbette bazı çoğu kaynak Mısır'dan gelir.
1: Ha, baharat
0: Ama
1: yolları yani sadece
0: baharat
1: baharat taşımıyor. O zaman
0: taşımıyor.
1: şifa da
0: Size
1: taşıyor.
0: o yollardan geçerken o kavimlerin, o medeniyetlerin o toprak üstünde bıraktığı bilgiler var. Sadece bir taşıyıcılık yok orada. Siz hem ürünü görüyorsunuz, hem bıraktığı kültürü yaşıyorsunuz, hem de bilgiyi ediniyorsunuz. O yüzden bizim ülkemiz, siz bir halk ilacı çalışmaları yaptığınızda, bir yöreye gittiğinizde her medeniyetten kişiyi orada görürsünüz. Alevisi, Kürdi, Sünnisi hiç önemli değil. Beraber yaşamayı başarmışlar ve kültürü beraber uygulamışlar. O bitkiyi beraber kullanmışlar.
1: Şifanın mayası ortak gibi.
0: Ortak yani ve bu nereden geliyor? O dönem içerisinde oradan ne geçtiyse, hangi medeniyetse o bilgisini bırakmış, aktarmış ve devam etmiş.
1: Aslında belki arazlarını da bırakmış, hastalıklarını da
0: Her
1: ama
0: şeyini.
1: yanında devasını da bırakıp kök
0: Devasını da bırakıp
1: salmış,
0: gitmiş.
1: gitmiş.
0: Oradaki kişi işte kim geçiyorsa ondan öğrenmiş ve onu nesilden nesle aktarmış. Biz kadim bilgi dediğimiz şey bu. O kadimin altında yatan şey büyük bir geçmiş, büyük bir toprak. Ya sadece ora bura kısıtlı bir sınırları olan bir alandan bahsetmiyoruz yani. E tabii ki şöyle geçmişe baktığınızda bizim kaynaklarımız için Ebers papirüsleriyle doğuyor her şey. Yani Mısır'dan geliyor. Ve orada ne yazıldıysa bu yavaş yavaş işte Amerika'ya kadar Kristof Kolomb'la beraber belli kodekslerle beraber taşınıyor. Ama uygarlığın aslında baktığınızda merkezi doğu, doğu toprakları. Siz geriye gittiniz işte Mezopotamya, ovalar. O yüzden bizim bile ülkemizde doğu topraklarına baktığınız zaman oradan gelen kültür, kullandıkları şey hepsi farklıdır, hepsi ayrıdır. Ve üç tarafı denizlerle çevrili, bu kadar göllerin olduğu, ovaların olduğu, dağlık alanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu bize neyi getirdi aynı zamanda? Biyoçeşitliliği, tür çeşitliliğini getirdi. Yaklaşık olarak biz 12 binlerde bir tür çeşitliliğinden bahsediyoruz. Tabii bu ben biraz daha şimdiden anlaşılabilir dille ifade ediyorum. Hani biz takson deriz, alt türler vardır. Yani tümünü de kastediyorum. Ama bu ne demek? Bir Avrupa kıtasına eşdeğer bir biyoçeşitliliğim var benim demek. E şimdi o bitkiyi kullanacak. Nereye kullanmış? Siz çıkan hazineyi tahmin edin diye söylüyorum.
1: Tabii. O yüzden hocam işte Karadeniz'deki deva başka, oradaki şifa kaynağı olan bitkiler ayrı. O da çünkü kendi bölgesinde bir şifa arıyor, değil mi? Yani
0: Kesinlikle.
1: orada şimdi hani bozkırdaki bitkiler olmadığı için elindeki malzemeyle kendini iyileştirmeye çalışıyor. O yüzden de
0: Hem öyle.
1: çözümde de çeşitlilik ortaya
0: Çeşitlilik
1: çıkıyor, değil mi?
0: yaratıyor ve siz sadece bölgesi olarak Karadeniz, Akdeniz olarak bile ayırt etmeyin. Aynı Çorum'un birbirine 10 kilometre ötedeki köyünde buradaki kişi o bitkiyi biliyor, kullanıyor, diğeri bilemeyebiliyor. Bak 10 kilometre köyünden bahsediyorum. Yani zenginliği tahmin edin diye. Bölgesel gitmeyin. Yani 10 kilometre sonraki köy bile farklı kullanabilir o bitkiyi. Çünkü bitki çeşitliliğimiz çok, kalan kültür, o bilgi o kadar fazla ki bizde. Ve
1: Hocam
0: bunu
1: Gılgamış'ta bile
0: korumayı da
1: yazılıyor,
0: biliyorlar.
1: değil mi?
0: Tabii.
1: Orhun abidelerini Gılgamış'ta bile aslında bitkilerle
0: Her
1: olan
0: zaman
1: ilişki.
0: yazar. Her zaman. Çünkü o dönem elde kağıt var mıydı, kalem var mıydı? Yoktu. Bunu not alacağı bir yer vardı. Bu mezar taşı bile olabilir. Biz buna rastladık. Mezar taşında yazan bilgilere rastladık. Yani tabletler çok daha eski tabii ki. Bilgisini bir yere aktarıyor. O destanlar,
1: Hikayenin
0: oradaki
1: içine iliştiriyor
0: hikayeler.
1: tabii.
0: Bizim bir dersimiz var mitolojik hikayeler. Yani tabii ki bu daha genel bir isim. Ama kişinin hayatının içinde olan bir tedavi yöntemini, bir kadim

0: bilgiyi eğer sindirdiyse o zaten illaki şiirine, şairlikte, dersine,
1: Düğüne, derneğe,
0: hikayesine,
1: yasına değil
0: düğüne,
1: mi hocam?
0: derneğe, yasına, kozmetiğine, kullandığı ürüne, güzelliğine, her şeyine yansıtır.
1: Peki, dünyanın en güzel kadınlarından biri Afrodit. Anadolu uygarlıkları değil mi? Onun güzelliği bütün dünyayı aslında yani güzelliğin simgesi. Onun da tahmin ediyorum bu Anadolu coğrafyasındaki bu şifa geleneğinden nasibini almıştır diye tahmin ediyorum.
0: Muhakkak ben hani Ege tarafları diye daha
1: Değil
0: çok
1: mi?
0: düşündüğüm için oradaki tabii
1: Evet.
0: bitkisel kaynaklar hani muhakkak kullanmıştır ama biz asıl hani baktığımız zaman ta Kilopatra'dan gelen çok eskiye gidin. Mısır kadını gözüne sürmeler, kınalar ve özellikle göz çevresi çok önemliymiş o zaman. Göz çevresi boyamalarına zaten bir dikkat edin. Çok fazla bir boya var orada ve nazardan koruduğuna inanırlarmış. O nedenle ve bugün firavunların mezarları açıldığında evet bir mumyalama, mumyayı koruma işlemi var ama uçucu bileşenleri yani aromatik
1: Yağdan
0: yağların
1: bahsediliyor.
0: olduğu
1: Evet.
0: kaseler var. Onlar bulunuyor. Bu ne demek? Hem o dönem o zenginliği ifade eden, hem o işte ferahlığı, refah düzeyini ifade eden bu amaçla konmuş. Hem mumyalamak ve oradaki bir hani materyali diyeceğim sonuçta tabii bu sonuçta bir beden ama koruma işlemi. Yani uzun süreli koruma işlemini
1: O zaman
0: gerçekleştirmek üzere.
1: orada bir akıl da var, bilim var.
0: Bilim var, bilim var. Hiç yani ben işte hep bu bilgileri diyorum ya biz bir şey yeni edinmedik. O bilim başka şekillerde ifade edilmiş. Ama biz hala o günden bugüne geleni ben dersimin başlangıcında niye Mısır Firavun'un aromatik uçucu yağları anlatırken oradan başlıyorum. Diyorum ki şimdi bu nedenle kullanılmış uçucu yağlar kuvvetli antimikrobiyal etkileri var. İşte şu işe yarıyor. Ta oradan başlıyorum çünkü onun için kullanmış. O bilimi günümüze taşıyorum ve yeni teknolojik yöntemlerle daha farklı formlar halinde insanlığa sunulmasını istiyorum. Yani.
1: Bir de tabii hocam şimdi yeni bir şey de var. Amerika'da bu özellikle gıdanız ilacınız olsun.
0: Evet,
1: Yani
0: her
1: diyorlar ki
0: zaman.
1: gıdayı bir ilaç gibi kullanın ki daha sonra gerçek ilaçlara ihtiyacınız kalmasın. Böyle de bir şey var. Şimdi Türkiye'ye geliyorsunuz. Osmanlı'da hekimlerle ustalar mutfakta birlikte çalışıyor. Şimdi Amerika bunu işte günümüzde 2025'te böyle bir karar alıyor, böyle bir program yürütüyor. Bu anlamda peki Anadolu'da hani sizin şu anda hatırladığınız ne var? Neler var
0: Ben
1: hani?
0: tabii hani öyle düşünemem şu anda. Hani çok böyle hatırımda olan bir şey yok ama genel olarak hani sizin
1: Mesela hangi
0: ifadelerinize
1: bitkiler?
0: baktığımda
1: Mesela defneyi hep konuşulur hocam.
0: şimdi hepsi başlı başına o kadar farklı kullanım
1: Ama
0: alanları var
1: size
0: ki.
1: desem ki hani bir bitkiyi seçin deseniz ki ya Allah bu bitkiyi özene bezene yaratmış ve hani bin derde devamıdır ya da etkisi çok mu yoğundur öyle var mıdır böyle biraz
0: Yani şimdi siz de
1: pozitif
0: söylediğiniz şey şimdi
1: ayrımcılıkla?
0: pozitif ayrımcılık
1: Evet.
0: yapmıyorum ben hiçbir
1: Evet.
0: bitkide ama bir çörek otu dediniz mesela. Çörek otu bizim için çok geçmişlere dayanan, Tadiyos Korideslerden gelen, İbn-i Sina'nın kitaplarından gelen çok kıymetli bir bitkidir. Ve ülkemizde gerçekten hani doğal olarak yetiştiği alanlar, içindeki maddelerin miktarları, geleneksel olarak ve ispatlanmış klinik kullanımlarıyla ispatlanmış kullanım alanları nedeniyle çörek otunu ayırırım ben. Gül mesela.
1: Gül.
0: Gül. Tabii bugün
1: Gül ama hep
0: ülkemiz
1: sanki hani bir koku,
0: gül
1: gül reçeli
0: asla
1: filan.
0: değil.
1: Yani çok
0: Asla
1: değerli
0: şimdi çok
1: olduğunu
0: yakın.
1: hiç yani
0: Kesinlikle öyle.
1: hani aşk
0: Gül
1: için değerlidir hocam ama
0: diye
1: hani.
0: yok gül uçucu yağı. Şimdi bir kere gül uçucu yağı menşei, genetiği bu topraklarda olan bir bitkidir. Ve gülden uçucu yağların pek çoğu distilasyon yöntemiyle elde edilir. Bir tek gül uçucu yağıdır ki bir distilasyonla elde edilir. Yaklaşık siz 4000 kilogramlık bir petalden yani o gül yaprakları diye ifade edilir ama tabii halk arasındaki ifadesi de bizim terminolojik olarak kullandıklarımız farklı. Gül petallerinden 1 kilogram uçucu yağ elde edersiniz. Çok az elde edilir, son derece kıymetlidir. Bütün parfümeri sanayinin, kozmetik sanayinin temelini oluşturur ve şu anda bir gül yağı elde edilip de uluslararası pazara çıktığınızda en pahalı ticari ürünlerden biridir. Ve bunun genetiği bize aittir. Hatta yağ gülü denir, ısparta gülü denir, şam gülü
1: Evet.
0: denir. Bunları duymuşsunuzdur. Bir diğer taraftan bugün hani biraz gençlik falan dediniz ya. Astragalus türleri, Geven. Mesela yine Türkiye'dir menşei. Bundan Hani isim vermeyeceğim ama çoğu ünlü kişinin kullandığı bu işte anti-aging, yaşlanmaya bir stop koydukları, durdurdukları etkin maddeyi içeren bitkidir. Ve yine bizim ülkemizde ham maddesi elde edilip yurt dışına pazarlanmaktadır. Yani şurada şunu vurgulamak istiyorum. Belki sizin ismini duymadınız. Defne, zeytin yaprağı, işte bunlar bizim Anadolu bitkilerimiz. Geçmişten günümüze oldukça fazla yer almış. Üstelik sabunundan tutun işte tıbbi alanlarına kadar. Yani bu tartışılmaz. Ama daha o kadar çok bitkimiz var
1: Mesela
0: ki.
1: kantaronu böyle bir hani
0: Sarı
1: mucizevi,
0: kantaron.
1: evet diyorlar. Ya da bazen hani böyle şehir efsanesi mi? O yüzden sizi bulmuşken soralım hani. Çünkü bazen mayanın içinde dezenformasyon da olabiliyor. O yüzden bugün aslında sizinle istiyoruz ki bu bitkiler kaynaklı tamamlayıcı tıbbın önemli bir parçasıysa, bu bir şifa kaynağıysa doğru bilgiyi de sizden elde etmiş olalım. Bazen diyorlar ki işte dünyadaki şu ilaçların etken maddesi olan işte Türkiye'den şuradan gidiyor. Böyle şehir efsaneleri de hep oluyor. Var mı bu tarz
0: Var,
1: şeyler?
0: tabii ki var. Şimdi bizim az önce söylediğimiz, yani gül uçacağı, yani bildiğim kadarıyla diyeyim size, ulusal pazara çıkmıyor bile.
1: Aa, direkt
0: Uluslararası
1: gidiyor.
0: pazarda o kadar
1: El
0: kıymetli ki.
1: altından.
0: Ya yo, bunun ticareti var, hiç el altı falan değil. Yani bu
1: En
0: gerçekten
1: iyisini.
0: yasal olarak yapılan bir şey. Çünkü en iyisi elde ediliyor ve çok ciddi rakamlara ticari alanda önemi var. Veya astragalus, az önce dediğim gibi. Burada Ege'de yapan bir, hatta alanında uzman bir meslektaşım var benim ve onlar bunu diğer ülkelerin elde ettiği ham madde kaynaklarından çok daha yüksek saflıkta elde edip yine yurt dışına pazarlıyorlar. Aslında Türkiye'de özellikle son 5-10 yıl içerisinde, tabii gül uçucu yağı için bunu diyemem, o her zaman vardı, ama bazı ham madde kaynakları için çok gelişmiş düzeydeyiz. Bugün
1: Bunlar
0: Balkanlarda
1: tıbbi
0: merkez olacak
1: aromatik
0: yerdeyiz.
1: dediklerimiz mi
0: Uçucu
1: aslında?
0: yağlar diyoruz ama tabii bir halk arasında da aromatik yağlar olarak geçiyor. Ama asıl bizim ifade ettiğimiz uçucu yağlardır. Tıbbi olarak kullanımı çok yüksektir ve zaten onun için hep artık saflık dereceleri, elde edilme yöntemleri, spesifikasyonları da gündeme gelsin ve endikasyona bağlı olarak da ruhsatlandırılabilsin istiyoruz biz. Yani gelişmeler hani bu yönde bakanlıklarda diye
1: Şimdi
0: ifade
1: tabii
0: edebilirim.
1: siz aslında hani gene televizyonlarla sıklıkla karşılaşıyoruz ya, işte aktarlardan özellikle de, yani gerçekten de içeriğinden %100 emin olmadığımız pek çok şeyde şifa yerine zehir olabiliyor. Gerek dozu sebebiyle, gerekse içeriği sebebiyle. O yüzden de aslında modern tıpla bu tamamlayıcı dediğimizin birlikte yürümesi de tabii çok önemli, değil mi hocam?
0: Şimdi bu noktada, yani çok az önemli bir noktaya değiniyorsunuz ama ben mesleki olarak burada hani çok böyle bir, nasıl diyeyim, tam kelimeyi de ifade edemeyeceğim ama yanlışlıklara gitmeden ben doğru olanı ifade etmeye çalışayım halkımız açısından. Bir kere bitki her yerden alınmaz. Çünkü bitkiyi az önce ben, siz kantoron dediniz, ben sarı kantoron olarak sizin neyi ifade etmek istediğinizi belirttim. Çünkü kırmızı kantaron da var, mavi kantaron da var. Ve sarı kantaronun yaptığı işlevi ve tıbbi olarak önemini diğer ikisi hem aynı yönde gerçekleştirmez, hem de yanlış uygularsanız farklı bir yan etkiye sebep olabilir. Aynen bunun gibi. Ve bitkilerin doğru tanımlanması ve doğru şekilde hazırlanması ancak belli meslekler tarafından yapılabilir. Bu konuda kendim de eczacı olduğum için söylüyorum. Bu eczacılık mesleğini ilgilendiren bir alandır. Tıbbi bitkiler konusunda ve bunların farmasötik forma dönüşmesi, yani bitkisel ilaç, geleneksel bitkisel tıbbi ürün, bitkisel tıbbi ürün, ilaç etkin maddesi olabilmesi alanında tek yetkin kişiler eczacılardır. Ha, ama satılmayacak mı? Satılacak bakın. Halk arayacak, bir ıhlamur içmek istiyor, değil mi? Yani onu eczanede bulamadığına göre şu anda bunu bir yerden edinecek. Ama en azından o noktada da kaliteli bir ürün, ambalajlı bir ürün, doğru teşhis edilmiş bir ürün ve doğru kısımları satan bir yerden edinmeleri çok önemli.
1: Şimdi hocam tabii bir taraftan böyle geçmişe de gidiyorum. Şimdi bizim Anadolu Mayası programımızın içerisinde tabii Anadolu'nun zengin maya kültürü de var. Ben hani siz daha iyi biliyorsunuzdur. Anadolu hani
0: Estağfurullah.
1: hem biyoçeşitlilik açısından çok zengin, maya kültürleri açısından da tabii çok zengin bir coğrafya. Onlardan bir tanesi de mesela ıhlamur mayası. Çiçek mayası da deniyor İstanbul'da. Osmanlı'da çok kullanılırmış. un ve suyu birleşiminden içine bir de ıhlamur çiçeği atıldığı zaman böyle çok müthiş.

0: Maya etkisi
1: Maya etkisi,
0: güçleniyor.
1: maya hazırlanıyor ve Anadolu'nun pek çok şehrindeki aslında ekmek mayalarına baktığınızda da hocam hep içine o bölgenin aktif ve sevilen bir bitkisi de ekleniyor. Yani defne varsa defne konuluyor. İşte Karadeniz'e
0: Kekik varsa
1: gidiyorsunuz,
0: kekiği
1: kekik
0: koyuyor.
1: varsa ve sonra ekmeklerde de aslında onu böyle hafiften duyusal analizde de aynı zeytinyağında olduğu gibi hissediyorsunuz. Bu da aslında bu kadim bilginin bir herhalde sonucu değil
0: Bir
1: mi?
0: sonucu ama asıl orada tabii mayalama dediğimiz bir fermentasyon. Onu gerçekleştirecek şey değil elbette. Ama o yörenin o geleneksel bilgisi içerisinde gerek kokusundan gerek elbette o bitkinin taşıdığı bazı doğal kaynak hani iyicil mikroorganizmalar diyeyim olan bazı etkilerden belki kaynaklanabilir ama temel amaç orada o yörenin geleneğini yansıtmak. Doğrusu bu.
1: Peki hocam, artık o kadar az vaktimiz kaldı ki böyle 3-4 dakika gibi. İbn-i Sina'nın dışında Anadolu'yu böyle hani şifasıyla mayalayan birileri var mı?
0: İbn Baytar ama ben tabii şu anda hani hepsini
1: Evet,
0: ifade etmem
1: hepsini değil.
0: Evliya Çelebi yani bu çok eskilerden ve geçmişe döndüğünüzde Dioskorides'ten bu kişiler yaşamış kişiler buralarda. Biz Hipokrat'tan başlıyoruz ben onu derim. Sağlık alanı ile ilgilenen hekimi, diş hekimi, eczacılık her kimse bizim babamız Hipokrat diyorum. Ondan sonra Teofrastus, botaniğin babası. Ondan sonra Dioskorides, Anadolu bitkilerinden ilk bahseden kişi
1: Öyle mi?
0: tabii ki.
1: Batı Anadolu mu yoksa hangi?
0: Türkiye'deki Anadolu bitkilerinden bahseden. Sonra Galen, bizim işimiz o. Bizim işte bu hani ilaç olma kısmı var diyorum ya. Galenik departmanı deriz biz eczacılıkta. İsmi Galen'den gelir. Bize polifarmasiyi getiren kişidir. Şimdi ta oradan günümüze kadar Türk insanları, bizim hocalarımız en yakın Asuman Baytop, Turan Baytop, Mekin Tanker, Nevin Tanker hocalarımız. Rahmetli oldu, çok da üzülürüm Profesör Doktor Erdem Yeşilada. Yani bu kişilerin kitapları edinilmeli, okunulmalı.
1: Artık hemen hemen bitirdik ama son birkaç cümleyle şunu sormak isterim. Anadolu şifacıların şişesindeki merhemle, devayla mayalanmış diyebilir miyiz? Bitki kaynaklı,
0: Yüzde
1: bitkiler
0: yüz,
1: kaynaklı.
0: yüzde yüz. Biz işte o 81 ilde bu projeleri bitirmeye çalıştık sanırım tamamlanmak üzere. Bir hazine alıyorsunuz. Bu ne demek işte? O halk ilaçları, o mayalama, orada kullanılan bitkiler, doğal kaynaklar. Halkımız o kadar güzel kullanmış şimdiye kadar, o kadar güzel kaynakları edinmiş ve yaşamış ki. Yani geçmişte sentetik herhangi bir şey var mıydı? Ben onu diyorum. Hipokrat bir çare ararken git şu sentetik ilacı al mı
1: Laboratuvara
0: diyordu.
1: girmemiş, galiba doğa laboratuvarına gitmiş,
0: Doğa
1: değil mi?
0: laboratuvarı kesinlikle öyle ve bildiğini yazmaya çalışmış, bir yerlere iletmeye çalışmış. İşte bu da sizin dediğiniz gibi tablet olmuş, mezar taşı olmuş, eski bir kodeks olmuş, bir şey yapmaya çalışmış ama kaynak doğal.
1: Bu tabii bu hani biyoekonomi dediğimizde aslında
0: Tabii.
1: ilhamını doğadan alan, doğadaki canlıların, bitkilerin hem canlılık formları ve canlılık dinamizminden, yaşayışından alınan. Bugün çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor İrem
0: Sağ
1: Tatlıçankaya.
0: olun. Bir
1: Çok
0: son cümle edebilir miyim siz
1: lütfen,
0: doğadan alan diye?
1: lütfen.
0: Ekosistem denen bir terminoloji var, bir ifadeyi kullanırız. Nedir? Bitki hayvana bağlı, yani flora faunaya bağlı. Bunlar insanlığa bağlı. İnsanlık hepimiz bu. Yani yalnız başımıza yaşamıyoruz. O ekosistemin bir dengede kalabilmesi için hepimiz birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla hepimiz birbirimizi korumalıyız. Yani hayvanları, bitkileri, insanları mecburuz. O ekosistem içerisinde canlı cansız neyle yaşıyorsak hepimiz birbirimizi korumak durumundayız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok keyifli bir Anadolu Mayası programında. Bu sefer Anadolu'yu bitkilerin dilinden, bitki hikayeleriyle İrem hocamla beraber mayaladık ve son söz aslında söylemek gerekirse şunu anladık. Canlıların arasındaki bu iletişim bağı ve birbirlerine olan bu saygı bağıyla aslında hayatı mayalamak gerekiyor. Öyle olduğu zaman hem kendi iyi halimizi hem bütün ekosistemin iyilik halini desteklemiş oluyoruz.
0: Evet.
1: Haftaya yine çok farklı bir konu ve konukla Anadolu'yu mayalamaya devam edeceğiz. O güne değin keyifli mayalarla, lezzetli mayalarla, şifa ile kalın diyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Bugün 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlandı.

0: Kutlama mesajı paylaştı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirtti. Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında büyük zaferin anlam ve önemine vurgu yaptı. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan mesaj yayımladı. Bakanlık mesajında Anadolu'da başlayan Büyük Zafer bağımsızlığımızın mührü oldu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında imkansızı mümkün kılan sarsılmaz iradenin geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü yurt dışında da coşku ve gururla kutlanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yayımladığı mesajda büyük zaferin Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının ilanı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de resepsiyonlar düzenlendi. Türk milletinin kahramanlıkları ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Ankara'da ve İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, Netanyahu ve şebekesinin söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibaret dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 il için sarı kodlu, Samsun ve Ordu için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Doğu illerinde fırtına beklenirken Orta Karadeniz'in Karadeniz için sağanak uyarısı yapıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan ve rüzgarla Antalya'nın Kaş ilçesine ulaşan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Orman ekipleri ilerleyişini durdurdukları yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. İsviçre'de bir kişi eğlence mekanına ateş açtı. Bir kişi öldü, 5 yaralı var. Saldırgan aranıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Eyüpspor Korendon Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Başakşehir Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Samsunspor, Fenerbahçe maçları oynanacak. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası bugün gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startta 58 takımda 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonun final etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklenirken, rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle olacak. Ankara 26, İstanbul 29, Bursa 31, İzmir ve Mardin 34, Aydın ve Antalya 36, Kahramanmaraş 33, Samsun 27, Erzurum 22 ve Van 26 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kültür Otağı, Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Kültür Otağı'ndan hepinize sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Melih Demirezer. Yine çok güzel bir programla karşınızdayız. Ve tabii ki stüdyoda her zaman olduğu gibi yine bir konuğumuz var. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mahmut Belen Hocam stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, merhaba.
1: Sizinle geçen yıl bir program, iki program yapmıştık galiba değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, üç. Öyle üç hatırlıyorum. Oluyor. Ama Kök Otağı'nda ilk.
1: Evet, Kök Otağı'nda ilk programımız. Çok teşekkür ediyoruz, kırmadınız, geldiniz. Şimdi hocam, Mahmut Hocam, biz Kök Otağı'nda bugüne kadar Türk kültürünün mitolojik dünyasını farklı yönleriyle ele almaya çalıştık. Bizi dinleyen, takip eden dinleyicilerimiz zaten neler konuştuğumuzu biliyorlar. Öncelikle Türklerin evreni nasıl tasavvur ettiğiyle ilgili konuştuk. Gökyüzünü, yeryüzünü ve insan arasında bunlar arasındaki düzeni anlatmaya çalıştık. Ardından da bu dünyanın sembolik diline yönelmeye çalıştık. Yani semboller neler, işte ateş, su, hava, bunlardan söz ettik. Kutsal bildiğimiz bir takım hayvanlardan, totem bildiğimiz hayvanlardan söz ettik. Ve geldiğimiz noktada da farklı bir noktadan artık bakalım dedik. Aslında temas ettik geçen programlarda ama bu programı başlı başına bugün konuşacağımız konuya ayırdık. Bunlar da nedir? İnsan, tabii ki Türk insanı diye yola çıkıyoruz. Şüphesiz bütün toplumlarda benzer düşünce düzenleri hakim ama içinde yaşadığı dünyayı nasıl düzenler konusu merakımız oldu bu program için. Ve yönlere neden yalnızca coğrafi anlamlar yüklenmediğini, bazı sayıların neden diğerlerinden farklı olduğunu konuşalım istedik. Ve sizinle de bugün böyle bu çerçevede bir program yapacağız inşallah. İsterseniz şöyle başlayalım.
2: Buyurun. Şimdi
1: beni kurtardınız, nasıl başlamamız gerektiği konusunda.
2: Bilen de bu zamana bir böyle not düşmüş olalım. Hı hı. Dilek Türk Yılmaz isminin profesör olarak ilk anıldığı, hem hayırlı olsun, tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bugün anısı olsun. Hem evet, ben Kültür Otağı'nın çok disiplinli dinleyicilerinden biriyim.
1: Biliyorum, evet.
2: Feyza ve Meltem Hanımlar bizi her zaman iyi ağırlıyorlar. Büyük emek var burada. Burada evet, olduğum için, üçüncü defa burada olduğum için ayrıca çok mutluyum.
1: Teşekkür ederiz, biz de öyle.
2: Tabii bu konuya girmeden önce yani bu uzaktan bakıldığında böyle çok meşakkatli görünmeyen ama çok meşakkatli ve ciddi çalışma isteyen, disiplin evet, isteyen böyle güzel ortamlarda olmak gerçekten büyük keyif, büyük onur. Teşekkür ederim ben de davetiniz için.
1: Biz de o onuru paylaşıyoruz, onur da yaşıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Evet, güzel bir başlangıç oldu. Tebriğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım mı? Yani geleneksel Türk düşüncesinde insan yaşadığı coğrafyayı, yaşadığı dünyayı yalnızca bir coğrafya olarak mı algılıyor? Yoksa yönler, merkezler, işte sayılar aracılığıyla ona bir düzen mi atfediyor? Böyle yani, başlayalım isterseniz.
2: Bu düzen kelimesinin işte etimolojisiyle ilgili çeşitli yaklaşımlar var ama Orhun kitabelerinde biz bunu görüyoruz. Tüz kelimesinden. Düzen kelimesinin kendisi bile insanın içini böyle ferahlatan, evet, rahatlatan bir şey. İnsana tabiatta biçilen rolle de alakalı bir şey sanki. Çünkü evet, kendine ait tabiatın bir düzeni var. Bunun dışında insanla birlikte tabiat bir arada olduğu zaman başka düzenler getirmek gerekiyor. Çünkü insan o zaman tabiatın bir parçası olmazsa, o düzeni yönlendirici bir nitelik kazanmazsa, çünkü farklı melekeler var diğer yaşayan canlılardan, o zaman insan ıslah edici olmak yerine tam tersine bozucu, o düzeni mahveden bir hale bürünüyor. Dolayısıyla düzen kelimesi de bize önemli bir şey burada söylemiş oluyor. Hazır bulunan bir şey değil. Dizilen, yerleştirilen, yerine koyulan, insanın da burada aslında tabiatta kendine atfettiği rolle de ilgili bir şey. Tabii bu hududu aşmayı da getirebiliyor tabiatla ilgili bazen. Yani ben bir sürü şey yapabilirim gibi bir şey de var. Çünkü ben dokunabiliyorum tabiata, ben başka bir şey yapıyorum. Çünkü kedi bozmuyor, köpek bozmuyor, tavşan bozmuyor bu düzeni. Hepsi yapması gerekenleri yapıyor ama insan o düzenin parçası olarak kendine doğru bir rol belirlemesi onun bozucusu oluyor.
1: Çok doğru. Şimdi bu tabii geleneksel kültürlerde insanın dünyayı algılama biçimi tabii ki bugünkü coğrafi düşünceden oldukça farklı. Yani insan yalnızca nerede yaşadığını belirlemiyor. Aynı zamanda yaşadığı mekanı da anlamlandırıyor.

0: geleneksel dünya düzeninde bölümlere ayırıyor. Kendisini bu düzenin içerisine bir yere konumlandırıyor. İşte merkezi, sağı, solu, yönü, sayıları o şekilde, yani kendini merkezi alarak biçimlendiriyor. O yüzden hani önümüzde bir çeşit aslında kültürel harita var. Böyle de isimlendirmek mümkün ve insan gerçekten de dünyadaki yerini bu kültürel haritanın yoluyla, yordamıyla belirlemiş oluyor. O yüzden de işte neredeyim, merkezin neresindeyim, ne tarafa döneceğim, ne tarafa yol alacağım soruları da aslında birbiriyle son derece ilişkili ve bu düzenin içindeki yerini de belirlemiş oluyor, insanın konumunu da belirlemiş oluyor. Şimdi bu kültürel haritanın çok önemli unsurlarından biri olan yönlerle devam edelim isterseniz Mahmut Hocam. Çünkü bugün bize son derece sıradan gelen işte doğu, batı, kuzey, güney gibi yönler, bu ayrımlar geleneksel dünya düzeninde biliyoruz ki bundan çok daha fazlası, yani daha fazla anlam ifade ediyor. Yön dediğimiz şey bugün bizim için gerçekten çok sıradan bir kavram ama o gün için neydi? Yani geleneksel dünya düzeninde biz bu yönleri belirlerken hangi amiller etki ediyordu?
1: Buna belki bugünden böyle bir muzır tarafından bakarsak yön meselesine. Bugün navigasyon uygulamalarıyla artık ikinci çıkışa, üçüncü çıkışa, dördüncü çıkışa
0: Doğru.
1: dan başka işte sağ solu biliyoruz, ön arkayı biliyoruz ama acaba yaşayanların kaçı gerçekten bir baktığı zaman tabiata yönünü bulabilir. Bir dağın başına bırakıldığı zaman şurası kuzeydi, şurası güneydi, işte ağaçların yosun tutan tarafı şu taraf olurdu vesaire.
0: Karıncaların
1: Tabii.
0: yuvası bize
1: Ha, ne söylerdi?
0: belirlerdi, bir
1: İşte
0: şey
1: kutup yıldızı
0: söylerdi.
1: hangisiydi
0: Evet.
1: vesaire. Hatta geçelim onu, bulunduğumuz coğrafyadaki ağaçların kaçını tanıyoruz yapraklarından.
0: Evet.
1: Yani bunlar bence çok ciddi problemler. Çünkü en baştan beri konuştuğumuz işte insanın tabiatın bir parçası olması iddiasının günümüzde yani modernize ile birlikte bu iddianın artık biraz boşa düşmeye başladığını. Çünkü işte bizim malum dijital atıklarımızdan yani modern dünyada yaşadığımız şekilden sürekli bir tüketici, ıslah edici olmasını beklediğimiz hatta insanın sürekli bir zarar verici konumuna geldiğini ve yön bırakalım yönü tayin etmeyi. Bugün artık çevresinde tabiatta olup bitenlere karşı bile onun ne olduğunu mesela işte Maarif modeli var malum. Çok güzel bir örnek vermişti bizim Milli Eğitim'de bir yöneticimiz. Demişti ki mesela Maarif modeli eskiden ayın evreleri anlatılırken işte böyle böyle gösterip anlatılıyordu. Şimdi ayın evrelerini çocuklar öğrensin diye yeni ayı gözlemle hangi gün, dolunayı gözlemle hangi gün diye her gün çıkıp gökyüzüne bakıp işaretlemesini istiyoruz demişti. Bence
0: Evet.
1: çok doğru bir yaklaşım ama bizim bir arkadaşımız da demişti ki o gün bugün ay gökyüzünde nasıl diye yapay zeka robotuna sorarlarsa ne yapacağız demişti.
0: Doğru.
1: Bu tarafı bu bugünkü halimiz. Tabii karamsar bir tablo çizmeyeceğiz çünkü konunun ilerleyen taraflarında yine de hayatımızda bir şekilde işte kültürün dönüşerek yaşamaya devam ettiğini konuşacağız. Burada tabiatın bir parçası olmak onun efendisi olmak anlamına gelmiyor insan için. Yani bu burada metaforlarla da bu destekleniyor. Biz mesela yolcu insan için kullandığımız işte özellikle halk edebiyatı unsurlarında çok
0: Evet.
1: kullanılan bir şey malum türkülerde de. İşte hancının kendisi olmadığını bilen bir yaratık yani. Bir yolcusun dolayısıyla buranın efendisi olma şansın yok. Sen de diğer canlılar gibi tüm tabiatta bulunan diğer canlılar gibi buradan gideceksini anlatan bir şey. Eski insan haritaya bakmadan önce dünyayı ama insan olarak kafasında zaten haritalandırıyordu. Mesela doğu sadece güneşin doğduğu taraf, kuzey sadece haritada, bugünkü haritada yani tabii ki bugünkü coğrafya haritalarımızda kuzeyde kalan yer bizim ülkemiz için yukarıda kalan yer değil. Yönleri, merkezleri, işte hayvanları, sayıları, ağaçları, ateşi, gökyüzünü çeşitli sembollerle anlamlandırıyordu. Ve burada da kendisinin olduğu noktanın ne kadar aslında çaresiz ve tabiatın içerisinde ne kadar küçük bir yaratık olduğunu da aslında anlayabiliyordu. Yani sürekli çünkü kendisine bakmıyor, tabiata bakıyor ve kendisinin bu tabiat içerisindeki yerinin ne kadar aslında cüzi bir alan kapladığını anlayabiliyordu. Bir bakımdan bu kültürle evrene görünmez bir koordinat çizmiş oluyordu. İşte bugün neredesin sorusuna çeşitli cevaplar veririz. İşte şu binanın şurasında ya da telefonla aradığımız zaman deriz ki işte yanında ne var gösterebileceğin. İşte bir ev var deyince bir anlam ifade etmiyor bugün artık ama kutup yıldızı şu tarafta deyince bir anlamı bu ifade ediyordu. Dolayısıyla bu sadece o sorulan soru yani neredesin sorusu mekansal bir şey değil aynı zamanda içinde kozmik bir düzen fikrini barındıran, coğrafyadan çok daha büyük kültürel altyapısı olan bir söz haline geliyor.
0: Evet. Şimdi burada siz konuşurken aklıma hemen şu geliyor. Navigasyonlardan falan örnek veriyorsunuz. Navigasyon yeni bir teknoloji. İşte bir önceki teknolojiyi de pusula olarak ele alın. Mesela pusula kullanmayı bile bilmiyor artık günümüz insanı. Hani pusulayı doğru kullanmak da bir maharet haline geldi. O yüzden gitgide pusula ve tabii öncesinde haritalar ve geleneksel bilgi yöntemleriyle işte yönümüzü bulma konusunda ne kadar aslında yetersiz olduğumuzu da

0: Bugün konuştuğumuz konu minvalinde de bunu söylemek mümkün.
1: Bu
0: Geleneksel bilgi çok mühim bir
1: evet,
0: şey.
1: bu aynı zamanda mesela işte pusula, o da gelişmiş bir
0: Tabii,
1: teknoloji sayılır o
0: tabii,
1: zaman için.
0: tabii.
1: Onu kullanınca ne yapacağını bilmeyen de bir insan aynı zamanda. Mesela
0: Tabii.
1: kuzeyi buldum. Kuzey
0: Sonra
1: ne
0: ne
1: ifade ediyor?
0: yapacağız?
1: İşte yani tam bizim
0: Tabii.
1: konumuz bu. Güneyi buldum. Güney ne ifade ediyor? Batıyı buldum, ne
0: Tabii.
1: ifade ediyor? Bir de bunun yanında insanın maharetlerini azaltan bir yaşam şeklimiz var. Yani işte o maharetleri kaybediyoruz ve bunlara mahkum kalıyoruz. Yani bugün
0: Çok
1: mesela
0: doğru.
1: hiç bilmediğimiz bir yere gittiğimizde işte ilk temasımızı kuran şey camı açıp ya ben şöyle bir yeri arıyorum da burası nasıl? O bile insanların belki lüzumsuz ama bir temas kurmasını, orada bir iletişime geçmesini ve insanlığını, dayanışmasını hatırlamasını sağlayan bir şeydi yani.
0: Doğru. Şimdi o zaman şu hakikaten değişmeyen tek düşüncenin şu olduğunu söylemek lazım bu konu özelinde. Mekan nötr bir şey değil. Yani insan oraya yaşadığı alana anlam yüklediği zaman, işte sağında, solunda, gökyüzünde, yer altında neler olduğunu bildiği zaman mekanı anlamlandırıyor. O yüzden de evet, dünyaya böyle hani bir düzenli bir bütün oluşturarak bakmak lazım. İşte o nötr olmadığını bilerek onu bütüncül bir kavrama dönüştürmek aslında mesele, asıl olan mesele. Ve tabii ki işte destanlarda, törenlerde, devlet teşkilatının işleyişinde, gündelik hayatta hiç şüphesiz bu bir kişinin nerede durduğu, işte yüzünü nereye çevirdiği veya hareketin hangi yöne gerçekleştirileceği zaman zaman işte sembolik önem kazanabiliyor. Türk kültüründe de nitekim öyle olmuş. Şimdi yönlerden söz edince ister istemez akla hemen merkez kavramı da geliyor. Böyle bir kavrama ulaşıyoruz. Çünkü doğuyu, batıyı, kuzey, güney bu merkeze göre belirliyoruz. İsterseniz hani bu yönleri belirlediğimiz noktada, bu başlangıç noktasından biraz söz edelim. Bu merkez kavramı, özellikle merkez fikri neden önemli? Çünkü dünyanın merkezi devletin, merkezi hayatın, merkezi günümüze uyarlarsak pek çok şeyin merkezinden söz etmek mümkün. Bunlar arasında bir sembolik ilişki kurabilir miyiz?
1: Evet, yine o zaman bugünden alıp geldim. Ben şimdi birazcık laflarımı kısaltmam gerektiğini görüyorum oradaki yayın aksından. Şimdi
0: Estağfurullah.
1: bugünden alırsak mesela işte bir ustanın kendini ifade etme şekli, işte meşhur Mehmet Usta'nın yeri, işte bir merkez ifadesi bu. Yani
0: Evet.
1: işte bunu, şunu yiyeceksen şurada yiyeceksin. Bunun merkezi.
0: Merkezi.
1: Yani merkez aslında ideallerle ilgili bir şey. Yani bulunduğu yer insanın kendi merkezidir. İşte doğusunu batısını ona göre söyler. İşte en kayda değer olan o anda onun merkezi
0: Evet.
1: haline geliyor. Bizde de işte doğuya atfedilen şey, batıya atfedilen şey tabii ki kendi değer verdiğimiz şeyle ilgili. Günümüzde dünyada mesela bize de dilimizde de yansıyan bir şey işte uzak doğu diyoruz. Nerenin uzak doğusu? Ya Orta
0: Yakın
1: Doğu
0: doğu
1: diyoruz. İşte
0: diyoruz.
1: ya nerenin bu? Ve batının. Mesela hep şeyde vardı. Sıfır noktası neresi coğrafyada? Greenwich
0: Greenwich.
1: gözlemi. Mesela işte merkez. Bu neye göre yapılıyor? Aslında güç merkezli, güç odaklı bir şey. Yani kim bilimi elinde tutuyorsa, kim daha güçlüyse, kuvvetliyse bu onun merkezi belirleyebileceği anlamına geliyor. Bizde işte doğu, güneş doğudan doğar. Evet, herkes için yeni başlangıçlar ifade eder.
0: Şüphesiz.
1: Mesela herkes aynı manzarayı aslında ışık olarak aynı şeyi görüyor. Batışla doğuş arasında değil mi? Ama bir tanesi gecenin karanlığından aydınlığa çıkışı ve sembolik olarak bize yeni umutları, yeni başlangıçları ifade ettiği halde işte güneşin batışı daha ağır, daha sakin, daha bazen hüzünlü bir şey çağrıştırır. Çünkü ışık karanlığın olmadığı hal, ışık karanlığın olmadığı hal ama güneşte işte bir ısıtıcı olmasıyla işte her şeyi yansıtabilmesiyle
0: Evet.
1: bir umuttur. Doğu da evet Türkler için hem devlet yapısında başka bir anlam
0: Evet.
1: kazanmış. İşte başlangıç, yükseliş, işte güneşin yükseldiğini zannediyoruz işte biz gördüğümüz açıdan ve hayatla ilişkilendirilebilir. Batı ise güneşin battığı taraf olarak algılandığı için bizde sonlanma çağrışımı yapılıyor. Güneş her zaman yeniden doğuyor ve insan onu yalnız astronomik bir özellik olarak görmüyor. Yeni başlangıç fikrini de beraberinde getiriyor. İnsanın ruhuna verdiği böyle bir etki var. Bu yüzden yönler insan aslında evreni okuma biçimlerinden biri olarak söyleniyor. Misal yine bir alaka kurabilir miyiz şununla? Biz malum işte oku diyoruz. Yani semboller üzerinden söylüyoruz. İşte
0: Evet.
1: ikra diye işte ilk emrini

0: Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla aktarıldığını söylüyoruz. İkra kelimesinde ben okuma bilmem ki deyince o da Yaradan Rabbinin adıyla oku. Aslında Yaradan Rabbinin ilhamıyla sünnetullah gereğince dünyayı oku. Yani dolayısıyla aslında bizim kainatı anlamlandırmamız da Allah'ın kainatı yaratırken uyguladığı kaidelerin o nazarla bakınıp okunması. Yani düzen bozucu olmamak, ıslah edici olmakla ilgili bir şeyi çağrıştırıyor bana.
1: Güzel bir çağrışım. Böyle düşünmemiştik hocam. Yeni bir ufuk açtınız zihnimizde. Gerçekten önemli bir şey söylediniz. Bu düşünceyi tabii farklı düzeylerde görmek mümkün. İşte sizin söylediğiniz gibi o yeryüzünün merkezi düşüncesi, siyasi düzende hükümdarın bulunduğu merkezle gündelik hayatta otağın ve evin düzenlenmesi gibi böyle pek çok meselenin merkezi esas alarak hayata geçirildiğini görüyoruz. Ve düzen kurma ve merkez belirleme ihtiyacının da çok kadim bir ihtiyaç olduğunun belki altını çizmek lazım burada. Geçen haftalarda Pervin Hocam misafirimiz olmuştu. Kutup Yıldızı'ndan işte Demir Kazık Türkçedeki adıyla bunlardan söz etmiştik. İşte dünyanın merkezi olduğu tasavvur ediliyor Türk topluluklarında. Önemli bir konu yani bu merkez belirleme ihtiyacı ve günümüzde de tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi pek çok alanda da belki bunu konuşmak mümkün olabilir.
0: Mesela evin merkezini otağın ortasındaki Türk kültürüne getirirse konuyu otağın ortasındaki işte ocak merkezi sağlıyor. Ve bu merkez ısıtıcı olduğu için fiziksel ihtiyacı ona olduğu için etrafında buluşuyorlar. İşte bizlerin de hatırlayabileceği belki yeni nesilden insanların çok hatırlayamayacağı işte sobanın etrafında toplanmak da orada orayı merkezleştiriyor. Merkezleştirildiği zaman orada bir paylaşım
1: Tabii.
0: ortamı oluşuyor.
1: Kürsü başı sohbetleri
0: Gibi
1: falan gibi
0: gibi.
1: mesela. Onlar da hep dediğiniz gibi böyle evin merkezine esas alan yerlerdir. Tabii şimdi merkez, yönler falan deyince Mahmut Hocam, bu düzenin bir başka dili daha var. O da renkler. Çünkü bizde hani renk adlarının yönlerle birlikte anıldığını günümüzde de takip edebileceğimiz yollar var. Biraz buradan söz edelim. Yani yönlerin renklerle ilişkisi çok ilginç. İşte ak, kara, kızıl gibi renklerin yine yönlerle bir bağı var. Buradan devam edersek neler söyleyebiliriz?
0: Burada mesela işte merkeze geldik. Merkezi söylemeden çünkü doğunun, batının, kuzeyin, güneyin bir anlamı yok. Bu merkezin de son derece öznel olduğu ve milletlere ait olduğunu konuştuk. Tabii yönlere atfedilen renkler, duygular, düşünceler de yine o merkezin konumlanmasına göre. İşte bugün merkez evlerimizde malum işte Wi-Fi modem hattı. Yani merkezimiz artık bu. Bunu niye söylüyorum? Bu güncellenip değişecek, dönüşecek. Ne katacak, ne getirecek bilmiyoruz. Ne götürecek onu da bilmiyoruz ama bir şekilde devam edecek. İşte halk biliminde her zaman bahsettiğimiz şey biçim değiştirir. Hiçbir zaman ölmez.
1: Ölmez.
0: Yeniden karşımıza bir şekilde gelir diye. Çünkü ihtiyaçlarla bunlar zaten tanımlanmış oluyor. Misal işte doğuya biz Türk kültüründe gök, mavi, işte batıya ak, beyaz, güneye kızıl al, merkeze sarı, altın gibi çağrışımlarla
1: Kuzeye kara.
0: evet böyle çağrışımlarla biz bakıyoruz ama bunların altında tabii o yaşanılan bölgenin işte özellikle Orta Asya'dan işte yine Orta Asya diyoruz işte
1: Tabii.
0: söylediğimiz gibi.
1: Gidip merkeze
0: Evet.
1: yaslanıyoruz bunları konuşurken.
0: Buradan geliyor ama bugün mesela işte önemli bir uyarı yani bu konuyu anlamlandırmak isteyenler için bu her kültüre göre değişebileceği için zaten milletleşme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Yani senin milletinin kuzeye, güneye, doğuya, batıya ne renk biçtiği onun coğrafyasıyla, onun kültürüyle alakalı oluyor. Mesela bugün kuzey dediğimiz zaman kara der miyiz? Bugün kuzey deyince kara demeyebiliriz. Bugün yeşil diyebiliriz mesela aklımıza çünkü
1: Tabii.
0: Karadeniz sınırları gelecek.
1: Tabii.
0: Ya da mavi deyince işte mavi önceden neydi?
1: Göktü.
0: Göktü,
1: Yeşille
0: doğuydu.
1: yer değiştirerek kullanılıyor.
0: Böyleydi
1: Bir göğe
0: ama
1: ermekle
0: bugün
1: falan
0: mavi deyince
1: yeşili
0: belki
1: bir.
0: Ege
1: Evet.
0: diyeceğiz. Ya
1: Tabii.
0: da İç Anadolu işte bu şu an bulunduğumuz şeyler sarı deyince belki bugün merkezde sarı diyeceğiz. Yani
1: Evet.
0: çünkü aklımıza gelen coğrafya onu bizde uyandıracak. Yani bu sürekli değişebilecek bir şey aynı zamanda. Bugün yani renk bazen işte sadece rengi anlatmıyor. Malum işte neredesin sorusunun da cevabı böylece oluşmuş oluyor diye tamamlayayım bunu.
1: Doğru. Aslında hani bu söylediğimiz şey önemli. Şimdi biz de işte Akdeniz, Karadeniz

0: adlarını bu bağlamda sıkça aslında hatırlatıyoruz. Ama bütün Türk toplulukları ve dönemleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil. İşte sizin de söylediğiniz gibi hani kuzey deyince artık hepimiz kara demiyoruz. Biz öyle diyoruz da Yakutistan'daki bir Türk kuzeyi başka şekilde isimlendiriyor. Dolayısıyla böyle tek bir değişmez renk haritasından da söz etmemek lazım. Bunların coğrafi ve toplumsal kültürel anlamda farklılıklarına da işaret etmek lazım. Ama sınıflandırıcı ve anlamlandırıcı bir işlevi olduğunu da bütün tür topluluklar için söylemek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi buraya kadar dünyayı mekan üzerinden anlamlandırdık. Merkez var, yönler var, renkler var. Şimdi mekandan biraz sayılara geçelim mi? Ama sayılara geçmeden önce bir türkü dinleyelim mi?
1: Tabii ki.
0: İyi olur diye düşünüyorum ben. Hem de böyle bir soluklanırız. Ali Ekber Çiçek seslendirecek. Üçler Kapısı.

0: Evet, sayılarla ilgili sohbetimize devam edelim Mahmut Hocam, buradan kaldığımız yerden. Şimdi evet, bazı sayıların kültürümüz içerisinde gerçekten sembolik bir değeri var. Bunu nasıl, yani bu sembolik değer kazanma sürecini nasıl izah etmek lazım? Hepimizin malumu sayılar var ama niye öyle olmuş? Bunu birazcık aydınlatalım.
1: Şimdi İslam alimleri, ben biraz daha bu geçmiş bilgileri hatırlayayım diye, İslam alimlerinin sayılarla ilgili, mesela işte tesbih sayıları vesaire ilgili çalışmalarına baktım. Genel şöyle bir mutabakata rastladım. Peygamberin bildirdiği 33 olan sayılardan hariç, bu bir sürü kitapta gördüğümüz şundan şu kadar sayı okursan şöyle olacak vesairenin, aslında işte sünnette peygamberin hayatında bir izinin
0: Olmadı.
1: bulunmadığı ile ilgili bir mutabakat gördüm. Genel bir mutabakat. Ama bu bile bir şey ifade ediyor. İşte 33'ü peygamberin ifade ettiği konusunda bir mutabakat var. İşte buradan bizim 3'e
0: Evet.
1: bağlayabiliriz konuyu. Yani bunlar sadece işte matematik olmaktan böylece çıkmış oluyor. Bir hafızaya dönüşüyor. İşte abdest alırken %3 kere suyu vurmak gibi, ya da diğer bütün yapılan işte işlemlerde de yine 3 kere yapmak gibi. Burada bir değil, üç, çünkü bizde insanın yaptığı hareketlerde hep üçü tavsiye ediyoruz. Çünkü insan tevhidin bir, yani iz düşümü olarak dünyada tevhidin bir parçası olmasına rağmen kendisi kusurludur ve bir kere de her şeyi tam doğrusuyla yapamaz.
0: Doğru.
1: İşte üçün mesela sembolik taraflarından bir tanesi bu olabilir. İki olursa işte tevhide sanki mukavemetmiş gibi olacak, ama üç, ne tekliği, ne tekliğin bir yansımasını taşıyacak. Üç olunca farklı bir anlama bürünmüş olacak.
0: Evet.
1: Mesela bu şu anda konuşabileceğimiz şey. Belki binlerce insan binlerce sebep söyleyebilirdi yani.
0: Evet. Ama yani ne olursa olsun anladığımız şu ki matematiksel bir miktardan değil, kültürel bir anlamdan söz ediyoruz biz sayıdan söz ederken. Ve aslında burada hani ben de belki sorunun içerisinde kutsal sayı ifadesini geçirdim ama orada da biraz ihtiyatlı olmak gerekir. Çünkü her kullanım doğrudan bir kutsallık demek değil. Belki işte orada bazı sayıların uğurlu, işte ne bileyim tamamlayıcı, sembolik olduğunu altını çizmek lazım. Kutsal ifadesinden biraz uzaklaşmak lazım. Mesela 40 gün diyoruz. İşte anlatılarda özellikle çok geçiyor. 40 gün 40 gece düğün yapıldı diyoruz falan. 40 ince belli kızı vardı diyoruz mesela, kahramanların 40 yiğidi vardı diyoruz.
1: Her birinde de farklı geçiyor. Masalda farklı,
0: Evet,
1: destanda
0: hepsinde
1: farklı.
0: farklı. Orada da aslında bazen bu sayının uzun bir zamanı veya geçiş sürecini anlattığını düşünmek lazım. Ya da işte 40 kişiden bahsediyorsak orada da güçlü ve bütünlüklü bir topluluğun varlığına aslında işaret ediliyor. Hani matematiksel olarak bir 40 mı? Ondan emin değiliz çünkü. Bu açıdan hani sayılar dikkat çekici gerçekten. 3, 7, 9, 40 falan, bunlar çok önemli sayılar. Bu, şimdi bunlar her yerde mi aynı anlamı taşıyor diye bir soru belki arkasından gelebilir aklımıza. Yani 3, 7, 9, 40'ın sürekli karşımıza çıkması bir tesadüf mü? Yoksa bağlama göre değişir mi ki bu diye düşünmek
1: Evet, yani
0: olası.
1: matematikte farklı, masalda farklı, destanda
0: Evet,
1: farklı,
0: demin
1: günlük
0: söylediğimiz
1: kullanımda
0: şey.
1: farklı, ama bir takım araştırma taslakları var bu arada 40'la ilgili. Mesela işte bilimsel bir dayanağı olmadığı için ben bunu burada dile getirmek istemiyorum, ama işte 40 günde insanın fizyolojisinde şu değişiklikler olur, 40 günde işte şöyle olur, 40 günde böyle olur gibi bir takım iddialar var. Ama bunlar tabii sınanmadığı için söyleyemiyoruz. Mesela derlerdi ki işte bir kötülük, bir fenalık yapmışsan 40 gün boyunca temizlenemezsin. Şimdi burada büyüklerin bildiği bir şey vardır bununla ilgili. Yani bu kadar uzun bir günü ifade ettikleriyle ilgili, ama evet, işte 40'ın çıkması hem ölünün hem doğumun 40'ının çıkması insan için artık duyguların sönümlenebileceği bir vakti ifade ediyor. Ama doğrudan şu diyebilecek olsak, zaten bu halk kültürünün müşterek üretimi olmaz. Çünkü o zaman bir kişinin bulduğu bir şey olurdu.
0: Doğru.
1: Yani evet, bir 40 motifi ciddi ciddi bir şekilde kültürümüzde yer buluyor. Ama bunu doğrudan dini sebeplere dayandırmak, doğrudan bilimsel sebeplere dayandırmak değil, müşterek bir aklın ürünü olarak öne sürmek, bunu ifade etmek gerekir.
0: Şimdi mesela üçe baktığımızda ben şunu görüyorum. Mesela başlangıç, gelişme, sonuç gibi böyle üçlü yapılarla ve anlatılardaki tekrarlarla daha çok karşımıza çıktığını görüyoruz. Mesela masallarda kahramanın 3 kez sınanması,
1: Evet.
0: 3 kardeş motifi yine masallarda. İşte 7'nin daha geniş bir coğrafyada karşımıza çıktığını düşünüyorum. Ben mesela 7 kat, 7 gün falan gibi, yerin 7 kat altı, göğün 7 kat üstü gibi efsanelerde falan karşımıza sıkça çıktığını düşünüyorum. 9 mesela çok dikkat çekici. O
1: Evet.
0: da 9 Oğuz, 9 boy, 9 Tuğ gibi böyle tarihi ve kültürel kullanımlar söz konusu olduğunda biraz siyasi ve toplumsal bağlamda onu ele almak lazım. Bugün herhalde 40, işte sizin de söz ettiğiniz gibi, gündelik hayatta en çok izini sürebildiğimiz, hala günümüzde de izini sürebildiğimiz sayılardan bir tanesi, işte 40 gün 40 gece, 40'ı çıkmak ifadesini hala yaşatmaya da devam ediyoruz diye düşünüyorum
1: Bu
0: ben de.
1: burada mesela işte buna bir anlam aramaktan çok hikmet aramanın faydasını aslında kültürel olarak görebiliriz. Neden? Şimdi bir milleti millet yapan şey zaten o kültüre ortak bir anlam varsayıp o ortak bir anlamın olduğunu varsayıp onun etrafında birleşmek. Yani burada bunun sorgusuyla mesela bunun gerçekten doğru bir anlamı var mı, şöyle şöyle mi, bilimsel mi demek yerine bunun hikmetlerine bakmamız lazım. Ya yani bir milleti millet yapan şey onun müştereğidir. Yani bu hayatında ciddi ve anlamlı bir yer taşır toplumların bu. Mesela işte 40'ı çıkmayı konuştuk, 40 yıllık hatırı konuştuk. Yani bir sürü şey de hala bugün var ve bu sembolleri de yansıyan şey. Mesela işte 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi ve yine mesela tek sayılar üzerinden genelde gidiyor. Yani 40 bir istisna, başka istisna var mı? Birkaç tane daha belki konuşabiliriz ama genelde hep tek sayılar üzerinde gidiyor. Bunu genel olarak işte tevhid inancına, teklik inancına bağlayanlar oluyordur ama doğrudan doğruya sebebi şudur diyebilseydik zaten o bir kişinin icadı olurdu ama bir milletin müşterek fikri olduğu için bu şekilde söyleyemiyoruz.
0: Doğru. Evet, 40 ilginç gerçekten. Dilimizde de hala yaşamaya devam ediyor olması bence üzerinde düşünmemiz gereken konu. 40 kere söylüyoruz mesela bir şey, değil mi? Birine bir şey tembih ederken 40 kere söyledik sana diyoruz. Şimdi aslında bugün bu programda Mahmut Hocam, programın kök otağının başındaki noktaya biraz geri dönmüş oluyoruz. Çünkü yönler, mekanlar, sayılar, tekrarlar, bunların tekrarları zamanı ve çoğunluğu düzenliyor. Peki, belki bugün işte kök otağının bir bölümünün sonuna gelmiş olacağız. Bunların ayrı ayrı değil de birlikte düşünülüyor olması nasıl bir tablo ortaya çıkartıyor? Yani sayılarla yönleri birlikte düşünüyoruz, işte yönlere renkleri ekliyoruz falan. Bunları Türklerin evreni sınıflandırma ve düzene koyma biçiminin parçaları olarak mı okumak
1: Evet.
0: lazım?
1: Ya bir kere herkesin mutabık olduğu bir şey var. Bir milleti millet yapan en önemli etken onun ortak bir lisanının olması, ortak bir değer sisteminin olması. Herkesin mutabık olduğu bir şey bu. Ha bu önemli değil diyenler için belki bir şey ifade etmeyecek ama bir millet olmanın o sıcaklığı o nasibi bulmanın yani bir milletin ferdi olmanın nasibini bulmanın şöyle bir tarafı var. Sen dağı sadece dağ olarak görmezsin. Bir sayı sadece sayı olarak görmezsin. Ekmeği sadece ekmek olarak görmezsin. Mesela ekmeği öpüp başına koymak bu son derece sembolik tarafı olan bir şey. Yani bir bakarsın ki evet o da başka bir millette de vardır, Müslümandır. Ama ekmeğe bu kadar hürmet etmez. Ama sen millet olarak bazı şeylere kutsallık atfedip onun üzerine milletliğini kurmuş olursun. Örneğin işte bir masal okursun, bir destan dinlersin. Burada dağdan bahseder. Dağın sen hem bir yücelik taşıdığını, Allah'ın yaratma sanatını ve heybetini anlattığını bugün düşünebilirken, bir yandan da onun bir engel olduğunu, dağları aşarak istediğin yere gitmen gerektiği için onun bir engel olduğunu, sembolik bir anlam taşıdığını bilirsin. Bir ağaç karşına çıktığı zaman onun başka bir anlamının olduğunu düşünürsün. Yoksa böyle okumazsan, sadece bunu bir edebiyat metni olarak bakarsan, kahraman doğdu, savaştı, atına bindi, dağa geçti, düşmanla mücadele etti, muradına erdi ya da ermediğiyle bitirirsin. Ama atın yalnızca işte ulaşım aracı olmadığını, demirin yalnızca bir maden olmadığını, kahramanın bir ağaçla karşılaşmasının ağaç olmadığını, ateşin yalnızca ısınma aracı olmadığını düşünürsün ve böylece senin o milletin ferdi olmakla kazandığın zihinsel altyapıyı anlamış olursun.
0: Aslında konuşacak çok şey vardı ama Mahmut Hocam süremizin sonuna geldik. Bugün böyle
1: Benim yüzümden
0: sayıları,
1: oldu.
0: estağfurullah, sayıların ve yönlerin peşinden gitmeye çalıştık birlikte. Ve böylelikle de insanın dünyaya yön verme çabasından da aslında söz etmiş olduk hasılı kelam. Ve çok da güzel oldu bence. Maksat hasıl olmuştur diye düşünüyorum. Dinleyicilerimiz de umarım memnun kalmışlardır. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Ben teşekkür ederim. Burada olmak her zaman iyi hissettiriyor beni. Konuştuğumuz konularda ayrıca bizi hem mutlu ediyor hem heyecanlandırıyor. Tekrar teşekkür ederim davetiniz
0: Biz
1: için hem de
0: teşekkür ederiz.
1: arkadaşlarımıza.
0: Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar Kültür Otağı'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün farklı zaman dilimlerinde yaşayan 3 kadının hayatını bir romanın sayfalarında birleştiren derin ve çarpıcı bir dramdan Saatler filminden söz edeceğiz. 2002 yapımı bu film, var olma çabasının, sevginin ve fedakarlığın adeta zamansız bir portresi gibidir. Hikaye 1920'lerde Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway romanını yazma sürecine, 1950'lerde bu romanı okuyarak kendi hayatını sorgulayan bir ev hanımına ve günümüzde bu romanın modern bir yansımasını yaşayan kadına odaklanır. Nicole Kidman, Julianne Moore ve Meryl Streep gibi dev isimlerin başrolü paylaştığı bu film, izleyiciyi sanki duygusal bir labirentin içine çeker. Film, Nicole Kidman'ın şaşırtıcı bir değişimle hayat verdiği Virginia Woolf'un zihnindeki fırtınaların merkezinde ilerler. Üç farklı dönemin birbirine paralel kurgusuysa, kadınların iç dünyasındaki o sessiz ama derin çığlıkları ustalıkla perdeye taşır. Stephen Daldry'nin yönetmenliği ve Philip Glass'ın insanı adeta hipnotize eden müzikleri, zamanın nasıl akıp gittiğini ve her saatin aslında birer seçimden ibaret olduğunu hissettirir. Saatler, hüzünle umudun iç içe geçtiği ve bir kadının kendi kaderini tayin etme çabasını anlatan en güçlü yapımlardan, filmlerden biridir. Finalde, hayatın bazen bize sadece yaşamak için verilmiş bir söz olduğunu düşünürüz. Bu film, edebiyatın sinemayla buluştuğu ve insan ruhunun derinliklerine yapılan unutulmaz bir yolculuktur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Tarık Buğra imzalı İbiş'in Rüyası oyunundan söz edeceğiz. Tiyatromuzun efsanevi isimlerinden, Naşit Özcan'ın hayatından ve sanat yaşamından esinlenerek oluşturulan oyun, geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcilerinden biri olan Nahit karakteri üzerinden sanatçının toplumsal konumu, iç dünyası ve sanatına olan tutkulu bağlılığını ele alır. Oyunun temel çatışması, Nahit'in sahnede halkı güldüren İbiş kimliğiyle perde arkasındaki hüzünlü, gururlu ve yalnız birey olması arasındaki büyük uçurum üzerine kuruludur. Eserde 1930'lu yılların İstanbul'u ve o dönemde değişen sanat anlayışı fon olarak kullanılır. Batılılaşma sancıları içindeki bir toplumda geleneksel tuluat sanatının modern tiyatro karşısındaki gerileyişi hüzünlü bir atmosferle sunulur. Nahit, tiyatrosunu yaşatmak için her türlü zorluğa göğüs geren, ilkelerinden taviz vermeyen bir sanat adamıdır. Onun hayatındaki en büyük dönüm noktası ise genç

0: oyuncu Hatice ile yaşadığı tutkulu ve trajik aşktır. Hatice'ye duyduğu sevgi Nahit'in hem en büyük mutluluğu hem de en büyük yıkımı haline gelir. Oyunun anlatım dili Tarık Buğra'nın romancılığından gelen psikolojik tahlillerle zenginleşir. Karakterlerin iç konuşmaları ve rüya sahneleri esere mistik ve şairane bir hava katar. İbiş'in sahnede takındığı komik maske aslında Nahit'in gerçek hayattaki acılarını örtmek için kullandığı araçtır. Bu yönüyle metin, gülme ve ağlama arasındaki ince çizgide başarıyla gidip gelir. Eser aynı zamanda bir sanatçının alkışlar kesildiğinde karşı karşıya kaldığı derin boşluğu ve idealleri uğruna neleri feda edebileceğini de sorgular. Türk tiyatrosunun kendi köklerine ve ustalarına selam gönderen İbiş'in Rüyası oyunu, sanatın sadece bir eğlence aracı değil, bir yaşam biçimi ve varoluş mücadelesi olduğunu da kanıtlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Saz eserleri dinleyeceksiniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 104 yıl önce kazanılan 30 Ağustos zaferinin bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirterek Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Nepal'de sel ve heyelanların ardından bilanço ağırlaşıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'daki kutlama etkinliklerine katılıyor. Resmi törenlerin ilk adresi Büyük Zafer'in Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Beştepe'ye geçti. Tebrikleri kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim törenine katılacak. Bu törendeki hitabında 30 Ağustos Zafer Bayramı ile iç ve dış gündeme ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor. Erdoğan saat 20'de de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapacak. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz dedi.
2: Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Anıtkabir'den verdi bu mesajı. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
2: Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda resmi törenlerin ilk adresi Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün ebedi istirahatgahıydı. Tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşüyle başladı. Heyette Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanları ve bakanlarla yüksek yargı organlarının başkanları yer aldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini imzaladı.
2: Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan

0: Uzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos Zaferi'nin Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti. Bundan 104 yıl önce türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır dedi. Erdoğan, Türkiye'nin şanlı tarihinden aldığı ilham ve özgüvenle hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti. Enerjiden savunma sanayine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar birçok alanda yazılan başarı hikayelerine vurgu yaptı. Dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan politikalarıyla öne çıktığını ifade etti. Erdoğan, bugün zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır ifadesini kullandı. İstikrarsızlıktan beslenenlerin kışkırtma ve provokasyonlarına rağmen Türkiye'nin haktan, hukuktan, adaletten, barıştan ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik içinde Türkiye yüzyılının inşasına katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad etti, şehitlere rahmet diledi, gazileri şükranla andı. Küllerinden doğan bir milletin bağımsızlık ilanı 30 Ağustos Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü. Siyasiler yayınladıkları mesajlarla Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos Türk milletinin Anadolu'daki son büyük ölüm kalım mücadelesidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu sözlerle kutladı. 30 Ağustos 1922'nin iki asrı aşan geri çekilme devrinin tersine çevrildiği gün olduğunu belirten Bahçeli, bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zaferi'nin topyekün bir varoluş mücadelesinin nişanesi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Büyük Zafer'in bağımsızlık iradesiyle kazanıldığını vurguladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu zafer için ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, milli mücadelenin istiklal ruhunu ve sorumluluk bilincini geleceğe taşıdıklarını söyledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik mesajında millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz. Aynı şuur ve irade ile geleceğe yürüyoruz ifadelerini kullandı. İleri seviye eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gökvatan'la buluştu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Açıklamayı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptı. İstiklali zafere taşıyan iradenin milli havacılığın kanatlarında yükselmeye devam ettiğini belirten Haluk Görgün, TUSAŞ personeli ve tüm paydaşlara teşekkür etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü yurt dışında da coşku ve gururla kutlanıyor. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de resepsiyonlar düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı. Üstel mesajında 30 Ağustos Zaferi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Türk milletinin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararı kararlılığının tüm dünyaya ilanıdır ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Atatürk silah arkadaşları ve kahraman şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı Fransa'nın başkenti Paris'te de kutlandı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon düzenlendi. 30 Ağustos coşkusu Balkanlar'da da yaşandı. Bosna Hersek'te ve Hırvatistan'da resepsiyon düzenlendi. Türk milletinin kahramanlıkları ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı. Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Buna göre Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı ve GMK Bulvarı olmak üzere çok sayıda cadde ve bağlantı yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı. Kızılay, Ulus, Anıtkabir ve Anadolu Meydanı çevresindeki güzergahlarda da ulaşım kısıtlanıyor. İhtiyaç olması halinde Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nin bazı bölümleri ve bağlantı yolları da trafiğe kapatılacak. İstanbul'da da Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ile yan yolları her iki yönde araç trafiğine kapatıldı. Yollar kutlama programı sona erene kadar kapalı kalacak. Bu güzergahtaki sürücüler de alternatif yollara yönlendiriliyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti ve suç şebekesinin Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşattığı, bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır denildi. Açıklamada uluslararası toplumun Netanyahu hükümetinin söylemlerine artık inanmadığı ifade edildi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında kararlı bir duruş sergilediği vurgulandı. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Netanyahu soykırım örgütünün insanlığa karşı suç işlediğini vurguladı. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnsanlık İttifakı adına suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip lider olduğunu kaydetti. Netanyahu ve şebekesinin söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibaret dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin insanlığın vicdanında yankılanmaya devam edeceğini de belirtti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına AK Parti'den de sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağla açıklamaların saldırgan ve akıl dışı olduğunu belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar açıklamaların Netanyahu yönetiminin içine düştüğü çaresizliğin tescili olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da elikanlı İsrail hükümetinin yalan ve iftira siyasetine bir yenisini daha eklediğini ifade etti. CHP'de olan kurultay ve disiplin süreci birlikte ilerliyor. Kurultay takviminin Eylül ayında başlaması, büyük kurultayın ise 2027'de yapılması bekleniyor. Kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen 49 isimle ilgili süreçte 18 Eylül'de yapılacak toplantıda belli olacak. Yeni parti genel merkez binasındaki hazırlıklarını tamamladı. Parti yönetimi yarından itibaren ard arda toplantılar yapacak. Toplantılarda yeni dönem yol haritası ve CHP tarafından disipline sevk edilen 49 ismin durumu ele alınacak. Çanakkale'de evinde rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Yılmaz anjiyoya alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'a gerekli tıbbi müdahalenin başarıyla yapıldığını ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan Memişoğlu, Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Osmanlı'nın köklü ilim geleneği günümüzün modern savunma ve teknoloji vizyonuyla tek bir çatıda buluştu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 555 yıllık o devasa eğitim mirasını interaktif müze projesiyle geleceğe taşıdı. Ayasofya Medresesi'nde kapılarını açan bu özel müzeyi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Türkiye ile İran arasında hava

0: ulaşımını güçlendirecek yeni bir sefer başladı. Tahran'dan kalkan uçak 66 yolcusuyla Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Van ve Tahran arasında doğrudan hava ulaşımının başlaması, ticaret, turizm ve bölgesel hareketliliğin gelişmesine katkı sağlayacak denildi. Türkiye, Nijer'de meydana gelen şiddet olaylarını yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunuldu. Açıklamada Türkiye, Nijer'de dayanışma içinde olmaya ve Nijer halkını desteklemeye devam edecektir denildi. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Bir buzulun dağdan koparak göle düşmesiyle başlayan süreçte sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışması sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Bugün 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 104 yıl önce kazanılan 30 Ağustos zaferinin bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirterek Türkiye'nin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara Türkiye'den sert tepki geldi. Nepal'de sel ve heyelanların ardından bilanço ağırlaşıyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Tümosan Konya Spor 1, Kocaeli Spor 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Eyüp Spor, Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Saat 21.30'da ise Başakşehir Futbol Kulübü, Kasımpaşa, Samsun Spor, Fenerbahçe maçları oynanacak. Trendyol 1. Lig'de dün 4 maç oynandı. Metro Holding Kayseri Spor 1, Bursa Spor 2, İstanbul Spor 1, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Batman Petrol Spor 2, Ekenler Beton Sivas Spor 1, Mardin 1969 Spor 1, Van Spor Futbol Kulübü 1. Trendyol 1. Lig'de bugün 2 karşılaşma oynanacak. Saat 19'da Turkay Esenler Erok Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü saat 21'de, 21.30'da ise Manisa Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 3. etabı olan Zafer Kupası bugün gerçekleştirilecek. Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek startta 58 takımda 600'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonun final etabı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yine İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bitlis ve Şırnak hariç, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Ordu ve Trabzon 26, İstanbul 29, Çanakkale ve Bursa 31, İzmir ve Mardin 34, Aydın 36, Adana 33, Samsun 27, Erzurum 22, Van 26 derece. Yol durumu. Kızılcahamam Kahraman Kazanan Karayolu'nun 17 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyon Karahisar Kütahya yolunun 32. kilometresinde YHT projesi kapsamında viyadük ayağı imalatı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin

0: Dünyadaki Sesi. Şimdi müzik zamanı.
1: Gönülden Nota'ya başlıyor.

0: 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 30 Ağustos...
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden bir yolcu gemisi su almaya başlayınca acil durum çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4 mil açıklarında yaşanan gelişmenin ardından yolcuların yedek gemilere tahliye çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında Büyük Zafer'in anlam ve önemine vurgu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı sosyal medya mesajında da Anadolu'da başlayan Büyük Zafer bağımsızlığın mührü oldu denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, milletçe gösterilen cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Kışkırtmalara rağmen Türkiye'nin barış ve istikrardan yana olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir dedi. İleri seviye eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gökvatan'da buluştu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

0: Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağda, savaş suçları nedeniyle köşeye sıkışan yönetimin dikkatleri başka yöne çekmek için Türkiye'yi ve liderini hedef alması beyhude bir çabadır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu ve şebekesinin söyledikleri soykırım örgütünün terör propagandasından ibaret dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvurduğunu belirtti. İşledikleri soykırımı, savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçları perdelemeye çalışıyorlar dedi. İstanbul Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturmada bir şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelinin görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayınlanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edildi. 14 bin videonun bir platform üzerinden yayınlandığı tespit edilen soruşturmada daha önce de iş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran bir kişi tutuklanmıştı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısına hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Amerikan Wall Street Journal'ın haberine göre ordu İran savaşında mühimmat stoğunu büyük ölçüde kullandı. İddiaya göre Avrupa'daki hassas vuruş füzelerinin aralarında olduğu mühimmat kritik seviyede. Patriot hava savunma füzeleriyle karadan karaya füze stoğu kritik düzeyinde altında. Wall Street Journal'a konuşan Amerikalı yetkililer bu nedenle ülkelerinin Çin ve Rusya'ya karşı caydırıcılığının zayıfladığını vurguladı. Nepal, Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bugün 30 Ağustos 2026.

0: Türk milletinin bağımsızlık ve kahramanlık destanlarından biri olarak tarihimize altın harflerle kazınmış Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programımız başlıyor.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, ben Mehmet Kancı. Daha önce sizlerle tarih programlarında buluşmuştuk ve bu defa 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programı için sizlerle bir kez daha beraberiz. Beraberimde bu defa iki de konuğum var. Programımızın konusu olan iki kitabın yazarları. Hasan Tahsin Benli, Ramiz adlı eserinin, Sinan Onuş ise Kızılca Kıyamet adlı eserinin kahramanlarının Kurtuluş Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerindeki rollerini anlatmak üzere önümüzdeki bir saat boyunca yaklaşık bizlerle beraber olacaklar. Hoş geldiniz Hasan Tahsin Benli, hoş geldiniz Sinan Onuş.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Evet, Balkan Savaşları'ndan başlayarak 30 Ağustos 1922 gününe kadar 10 yıl boyunca neredeyse cepheden cepheye koşmuş olan Ramiz Bey'in, Ramiz Bey'in teyzesinin oğlu Ali Rıza Bey'in ve yine Ramiz Bey'in amcasının oğlu Rauf Bey'in ve de Fuat Beylerin ortak hikayelerine geçmeden önce şu konunun üzerinde önemli durmak gerektiği kanaatindeyim. Tüm bu insanları, motivasyonlarını ve Kurtuluş Savaşı'ndaki cansiperane katkılarını anlamak için herhalde ilk bakmamız gereken yer 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı. Hatta bu savaşın içindeki 19 Temmuz 10

0: Aralık tarihleri arasında cereyan etmiş olan Plevne Muharebesi'ni de anlamak icap ediyor. Bu savaşın yalnızca jeopolitik sonuçları değil, yani büyük jeopolitik sonuçları değil, Osmanlı toplumunun tüm katmanlarını etkileyen sosyal ve ekonomik boyutları ile ele almak gerektiği kanaatindeyim. Nitekim biraz sonra bahsedeceğimiz Türk subaylarının mensup olduğu iki aile, Mamoyzadeler ve Viçeli Hacı Şahinzadelerin geleceği temelde bu savaşlarla şekillendi ve bu ailelerin mensupları geleceklerine dair tüm tercihlerini de neredeyse bu 93 harbinin yarattığı etkilerle belirlediler. Türkiye Cumhuriyeti tarihini dramlardan ziyade zaferlere odaklı olarak değerlendirmeye yönelik bir tarihçilik anlayışı var malum ülkemizde, ama bu dramları da iyi etüt etmezsek bugünlerimizi anlamak herhalde mümkün olmaz. Evet Hasan Tahsin, ben ilk sözü size bırakırken sizin de mensup olduğunuz Ramiz Bey'in ailesini 93 Harbi sadece Balkanlar ya da Doğu Anadolu ölçeğinde değil, yani Karadeniz bölgesini ve bu aileleri nasıl etkiledi? Biraz bu iki aileden bahseder misiniz kitabınızdan?
1: 30 Ağustos gibi hepimiz için çok anlamlı bir günde bizi bu programa davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette ki ben bir tarihçi değilim. Tarihle amatör olarak ilgilenen ve bir şeyler yazmaya çalışan biriyim. Ama bütün okumalarım, tarih okumalarımdan öğrendiğim bir şey var ki 93 Harbi gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu için bir kırılma noktası, bir sonun başlangıcı denilebilecek bir gelişme. İşte bu kamuoyunda 1293 yılına denk geldiğinden dolayı 93 Harbi olarak adlandırılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nda çok travmatik gelişmeler yaşanıyor ve özellikle bu gelişmeler 1880 kuşağı denilen, hatta bazı tarihçiler tarafından kayıp kuşak olarak da adlandırılan o dönemin gençliğini çok derinden etkiliyor ve bir vatan kavramının ortaya çıkmasına, vatan kurtarma anlayışının gelişmesine neden oluyor. Benim kitabımda sözüne ettiğim aile büyükleri açısından da bu tür etkileri var. Çünkü o dönemin gençliğine baktığınızda işte Mustafa Kemal Paşa da o kuşaktan, hatta milli mücadelenin en önde gelen kadroları o kuşaktan, benim büyük babam ve onun kuzenleri de bu kuşaktan, hepsinde bu travmanın yarattığı etkilerle asker olma, işte orduya katılma, savaşma ve ülkeyi kurtarma motivasyonu gelişiyor. Bir de bunun bizim ailelerimiz açısından bir başka boyutu var. O da şu, biz Doğu Karadenizli bir aileyiz. İşte Hopa ve Fındıklı kökenli bir aileyiz. Daha doğrusu iki ailenin birleşiminden oluşan bir aileyiz. O bölge özellikle o zamana kadar bölge açısından çok önemli bir merkez olan Batum'un bu savaş sonucunda elden çıkmasıyla çok ciddi bir travma yaşıyor. Çünkü bu sadece bir toprak kaybı değil, aynı zamanda sosyal ilişkileri değiştiren, ekonomik ilişkileri değiştiren de bir gelişme.
0: Bölgenin ağırlık merkezi değişiyor
1: Bölgenin
0: yani bir
1: ağırlık
0: anda.
1: merkezi değişiyor. Yani o güne kadar bölgenin merkezi konumundaki Batum, bu savaş sonucunda işte bir savaş tazminatı olarak Ruslara bırakılıyor. Keza Ardahan ve Kars'la birlikte. Bu üç vilayet, üç sancak ya da işte başka bir deyimle Ruslara bırakılıyor. Batum'un elden çıkışı o bölgedeki ekonomik ilişkileri de, sosyal ilişkileri de değiştiriyor. Mesela benim anneannem anlatırdı, işte hastalandıklarında ya da diş hekimine gidecekleri zaman Batum'a giderlermiş. Ya da işte o bölgede yaşayan birçok insan Batum'da mülk sahibiymiş, orada ticaret yaparmış, orayla ticari ilişkiler çok yaygınmış. Bir anda bu tür ilişkiler de değişiyor. Çünkü o bölge açısından Batum çok önemli. İstanbul'dan belki daha önemli. Çünkü İstanbul'a erişim çok zor ama Batum'a erişim coğrafi olarak çok daha kolay. Bütün bu etkiler işte benim büyük babamın da içinde bulunduğu kuşağı derinden etkiliyor ve hepsinde bir asker olma motivasyonu gelişiyor. Bir de büyük babamın anne babası, anne dedesi de bu Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit oluyor ve onun hikayeleriyle büyüyor büyük babam. Ben işte kitabımda büyük babamın bu
0: Ramiz Bey'in yani.
1: Ramiz Bey'in buradan başlayan ve işte

0: milli mücadelenin sonuna kadar devam eden o mücadeleye az da olsa bir katkısını anlatmaya çalıştım. Elbette ki sadece bu onun mücadelesi değildi. O kuşağın bir bütün olarak mücadelesiydi. Belki yüzlerce, belki binlerce Türk subayı, askeri bu mücadelenin içinde yer aldı. Ama ben de yani bu mücadelenin, bu çabanın kaybolmaması, bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması için bu kitabı hazırladım. Yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bu kuşak büyüyor ve asker oluyor ve ilk ateşle imtihanını Sinan Onuş Balkan Savaşları'nda yaşıyorlar ki bu Balkan Savaşları da yine beraberinde aslında bir travma, yeni bir travma dalgasını getiriyor. Osmanlı Balkanlardaki topraklarını kaybediyor. O güne kadar büyük yatırımlar yaptığı, demiryolları inşa ettiği, tarımsal üretiminin büyük bir kısmını karşıladığı bu topraklar elden çıkıyor. Ve devletin askeri siyasi kademelerindeki birçok isim de aslında bu topraklarda doğmuş ve büyümüş. Osmanlı'nın kuruluşuyla başlayan o Viyana'da duran batıya ilerleme, hem fikri ilerleme hem de fiziki ilerleme bu noktada kesiliyor. Bu nasıl etkiliyor peki Ali Rıza Beyleri, Ramiz Beylerin o kuşağı nasıl etkiliyor? Bu 30 Ağustos zaferine giden süreçte siyasi sonuçları daha ziyade ne oluyor malum?
2: Yani şimdi şöyle, Hasan Bey'in biraz önce belirttiği gibi Batum'daki durum benzer şekilde Balkanlarda yaşanıyor. Ve büyük bir travma. İşte daha sonra gördüğümüz komutanların önemli bir kısmı orada doğumlu ya da orada askeri okulda okumuşlar. Ve bir geri çekiliş var. Doğdukları topraklar ellerinden gidiyor. Tabii akabinde ordu içerisinde büyük bir değişiklik oluyor ve orduda gençleşme başlıyor. İşte Enver Paşa öncülüğünde bir gençleşme başlıyor ve orduda daha eğitimli subaylar. Çünkü Balkan Harbi'nde yaşanan sıkıntı esas olarak eğitimli olmayan subaylara biraz fatura ediliyor ve eğitimli subayların öne geçmesi sağlanıyor. Daha sonra tabii o nesil yeni bir savaşa gidildiğinin farkında, Birinci Dünya Savaşı'nın başlayacağının hazırlıklar yapıyorlar. Tabii Osmanlı'nın o kuşağının en büyük sıkıntısı toprak kaybetmeye başlayınca ülkenin elden gideceğini düşündüğü için, yani bu savaşın dışında kalamayacağını bildiği için, çünkü bir bölüşüm savaşı ve bu bölüşüm savaşında da toprağa büyük olanı bölecekler. Bu da Osmanlı Devleti'ydi. O anlamda bir arayışa giriyorlar işte İngilizlerle, Fransızlarla, fakat onlardan herhangi bir olumlu yanıt almayınca Almanlarla bir ittifak oluyor. Tabii Almanlarla ittifak öncesinde de Osmanlı Devleti'nin askeri aydınları hazırlıklarını yapmaya başlıyorlar ve 2 Ağustos 1914'te tabii seferberlik ilan ediliyor.
1: Burada şunu sormak
2: Tabii.
1: istiyorum, yani sizin yaptığınız araştırmalarda da karşınıza çıkmıştır. Almanya seçeneği çok da tercih edilen bir seçenek olmaktan ziyade yaklaşan Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun bir paylaşım
2: Evet.
1: saldırısına maruz kalacağının bilinciyle tutunulacak tek dal olarak, tek seçenek olarak herhalde karşımıza çıkıyor. Çünkü savaşın ilerleyen safhalarında Filistin cephesinde, Kafkaslar'da, hatta Fas'ta Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu aleyhine
2: Faaliyetleri
1: müttefik
2: var tabii.
1: olmasına rağmen faaliyetleri olduğunu görüyoruz.
2: Yani özellikle petrol bölgelerinde Almanya mesela Kafkaslar'da, Hazar Denizi'nde Osmanlı'yı saf dışı bırakmaya çalışan hareketleri var. Bunun da farkındalar ama tabii şöyle bir durum var. Yani İngilizler ve Fransızlar Osmanlı toprağına göz dikiyorlar. Almanya tercihi bir seçenek değil, mecburiyetten kaynaklanıyor. Yani kimse olmayınca. Çünkü mesela Feroz Ahmet'in bu konudaki kitapları çok önemlidir. İttihat Terakki'nin kuruluşu ve sonraki süreçlerini anlatan. Orada bu ilişkileri anlatıyor. Yani İngiliz elçiliğine İstanbul'da kapısı aşındırılıyor. Fakat İngilizler istemiyorlar ve Almanlarla böyle bir ittifak yapılıyor. Dediğim gibi 2 Ağustos'ta ya da sizin belirttiğiniz gibi 2 Ağustos'ta seferberlik ilan edilmeden önce Almanya Osmanlı ile ilişkileri sürdürürken Karadeniz'de kendisine alanlar açmaya çalışıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanan Osmanlı Devleti bunu da gördüğü için işte teşkilat-ı mahsusayı kurup 3 bölgeye gönderiyor.
1: Çok güzel bir noktaya
2: Evet.
1: geldiniz. İsterseniz orada yine
2: Evet.
1: Hasan Tahsin Benli ile biraz devam edelim.
2: Tabii.
1: Size döneceğim. Şimdi bu asker kuşağın bir de tabii ki farklı bir özelliği var. Yani bu vatan kurtarma kavramıyla büyümüş bu kuşak ister istemez siyasete de dahil oluyor ve konunun İttihat Terakki ve Teşkilat-ı Mahsusa boyutları var. Bu saydığımız kadro, sizin akrabalarınız olan kadro aynı zamanda bu hareketlerin de içinde yer alıyorlar.
0: Şöyle, Ali Rıza Bey, yani büyük babamın teyzesinin oğlu, zaten İttihat ve Terakki içinde bir görevi var, bir şube müdürü. Rauf Bey ise, o da amcasının oğlu büyük babamın, o daha önce 2. Meşrutiyet'te Tikveş'te Enver Paşa ile birlikte dağa çıkmış bir subay. O zaman mülazım rütbesinde. Oradan Enver Paşa ile bir yakınlığı var. Büyük babam da o sırada, yani Teşkilat-ı Mahsusa kurulduğu sırada İstanbul'da bir masabaşı görevde. Ahsa Askerlik Şubesi'nde görevli. Bu kişilerin Teşkilat-ı Mahsusa'ya katılması tabii ki tesadüf değil. Yani o İttihat Terakki ve özellikle Enver Paşa ile olan ilişkileri nedeniyle Enver Paşa tarafından özel olarak tercih edilen.
1: Bir de ailelerin, herhalde mensup oldukları ailelerin Rus işgaline uğramasına rağmen hala Batum tarafıyla olan devam ettirdikleri
0: Tabii,
1: ilişkiler de
0: zaten
1: önemli rol oynuyor.
0: aynen öyle. Zaten büyük babamı Trabzon Teşkilat-ı Mahsusası'nda görevlendiren, o sırada Teşkilat-ı Mahsusası'nın başındaki Süleyman Askeri Bey bu konuda Trabzon bölgesine çektiği telgrafta bunu belirtiyor zaten. Yani bölgede nüfuz sahibi olan bir aileye mensup olduğu ve oradaki çalışmalarda katkısı olacağını söylüyor. Bu bir tesadüf değil. Yani hepsi aslında daha önce Enver Paşa ile 2. Meşrutiyet sürecinde birlikte olmuş, mücadeleye o noktadan başlamış genç subaylar ve özellikle tercih ediliyor. Tek tek işte bulundukları bölgeden, işte büyük babam İstanbul'dan, Rauf Bey o sırada Trabzon Of'ta görevli. O oradan seçilerek Trabzon Teşkilat-ı Mahsusası'nda görevlendiriliyorlar. Orada aslında daha çok, hani biliyorsunuz, o faaliyetler daha çok böyle çete savaşı falan gibi anlatılır ama bunlar muvazzaf subay olduğu için orada daha çok görevlerinin gerektirdiği hizmetlerde bulunuyorlar. İşte toplanan askerlerin eğitimi vesaire gibi. O dönem işte cezaevleri boşaltılıyor, cezaevlerindeki askerlerden birlikler oluşturuyor vesaire. Onların eğitimiyle, işte daha böyle hani askeri faaliyetlerle görevliler ve daha sonra oradaki yapılar düzenli orduya dönüştürüldüğünde de işte oluşturulan 109. Alay'ın komuta kademesi oluyor. Ve orada da işte en önemli görevlerinden biri daha sonra gidip Batum'u zapt etmek oluyor. Onun arkasından da işte bir Suriye-Filistin cephesi aşaması.
1: Oradan tekrar Sinan Onuş'a dönmek istiyorum. Biraz önce Teşkilat-ı Mahsusa'nın işte 3 bölge belirlendiğini söylemiştiniz.
2: Evet. Bunlardan bir tanesi Erzurum, bir tanesi Trabzon, bir tanesi de Fas. Buraya insanlar gönderiliyor. Bahattin Şakir Erzurum'a gidiyor. Rıza Bey Trabzon'a gidiyor. Fas'a da, şimdi adını hatırlayamadım, hatırladığımda onu bir şekilde söyleyeceğim, başka bir subay gönderiyorlar. Ve Karadeniz'de biraz önce Hasan Bey'in söylediği gibi bir örgütlenme oluyor. Bu örgütlenme sırasında Rıza Bey önce merkezi kurmak için Rize Fındıklı'ya geçiyor. Rize Fındıklı'da Ahmet Bey'le bir araya geliyor. Ahmet Bey de Ramiz Bey'in, Hasan Bey'in kitabını yazdı, Ramiz Bey'in akrabaları, anne tarafının
0: Dayısı.
2: dayısı. Evet. Orada Ahmet Bey'le, çünkü Ahmet Bey uzun süre Batum'la ilişki içerisinde olduğu için ve Karadeniz'de kaldığı için asker olmadan Batum'daki ve o bölgedeki Osmanlıları tanıyor ve bunlarla bir teşkilat-ı mahsusa kurmaya çalışıyor. Ve ardından işte Rauf Bey dahil oluyor bu işe. Sonrasında tabii Sarıkamış harekatı, İHA harekatı başladığında aşağıda Karadeniz'de de teşkilat-ı mahsusa birliklerine yukarıdan destek olmaları isteniyor.
1: Bu arada tabii mutlaka rastlamışsınızdır
2: Tabii.
1: kaynaklarda. Genç dinleyiciler için veya yani genç olmayan dinleyiciler için de şunu ifade etmek lazım. O tarihte İstanbul'dan bir yetkilinin Doğu cephesine gitmesi kaç gün sürüyor Sinan Onuş? Karadeniz'deki Rus donanması nedeniyle zaten deniz yolunu
2: Evet,
1: kullanmak
2: deniz
1: mümkün değil.
2: yolunu kullansalar yakın 10 günde filan gidiyorlar
1: Yakın
2: herhalde.
1: dediğiniz 10
2: Evet,
1: gün
2: tabii.
1: ama bu arada batırılan Osmanlı lojistik gemileri var
2: Tabii
1: cephe.
2: kullanamıyor, Karadeniz'i
1: Tabii.
2: kullanamıyor bu
1: Tren yolu
2: anlamda.
1: nereye kadar? Adana'ya kadar,
2: Adana'ya
1: Çukurova'ya
2: kadar,
1: kadar
2: evet,
1: yanılmıyorsam.
2: tabii.
1: Yani doğuya tren yolu yok. Benim bildiğim kadarıyla Bahattin Şakirlerin seyahati neredeyse bir ay sürüyor
2: Tabii.
1: Kars'a gitmek için, İstanbul'dan Kars'a. Bunu da dikkate almak lazım herhalde o günkü
2: Tabii.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun şartlarını.
2: Yani şöyle mesela Kafkas cephesindeki

0: Savaş sona erdiğinde, yani savaş sona erdi değil mi? Ruslar çekildiğinde oradaki birlikleri Çanakkale'ye gönderirken bir Denizli alayı var. Bununla ilgili bir kitap var. Çok enteresandır. Mesela onları karayoluyla önce Bor'a getiriyorlar.
1: Niğdebor.
0: Niğdebor. Ardından oradan trenle bir yere kadar getiriyorlar. Sonra indiriyorlar. Çanakkale'ye kadar yürüyor bunlar. Yani hani düşünün, bir savaş sürüyor ve siz 2 ayda, 2,5 ayda birliğinize
2: Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam kitabında o hikayeyi çok güzel
0: gidebiliyorsunuz.
2: anlatır. Yani o da işte Kafkas cephesine Asteğmen olarak gittiğinde İstanbul'dan trenle Pozantı'ya kadar
1: Evet.
2: yürüyor. Ondan sonra bütün yolu yürüyerek devam ediyor.
1: Evet, yani bu tarihteki bu olayları irdelerken o günün coğrafi koşullarını, yol koşullarını ve imkanları da dikkate almak gerekiyor. Bir takım şeylerin
2: Elbette.
1: nasıl başarıldığını ya da bir takım noktalarda neden başarısızlık yaşandığını
0: Tabii.
1: da iyi irdelemek
0: Ya
1: lazım.
0: mesela Adana tarafına gidenler bilir, Mersin Adana tarafına, işte Gülek Boğazı'ndan geçerken bu eski yol vardır.
1: Evet.
0: Şimdi trenle işte oraya kadar geliyorlar, sonra develerle, katırlarla o dağı bütün orada aşıyor. Düşün, kışın
1: Evet.
0: karda, çamurda o dağı aşmaya çalışıyorlar ve işte o dönem orada dağı delip tren yolu inşa edilmeye çalışıyor Adana'ya kadar gitsin diye. Mesela o yoldan geçenlere belki önerebilir, ziyaret edebilirler. Orada bir Alman mezarlığı var. Bu Alman mezarlığı oradaki demiryolunun inşaatında ölenlerin defnedildiği mezarlık orası. Ya tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayan bir süreç. Tekrar mesela konumuza gelirsek, Sarıkamış harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca düzensiz ordu. Burada tartışılmaya başlanıyor. Yani bu Teşkilat-ı Mahsusa Birlikleri ya da şu anki meşhur adıyla Umur-i Şarkiye Dairesi tartışılmaya başlanıyor. Gerçekten faydası var mı yok mu diye. Bu anlamda da deniyor ki bunları düzenli orduya geçirelim. Tabii Rıza Bey, İttihat Terakki'nin önemli bir adamı Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki. Fakat orada Naili Bey gibi ya da Bahattin Şakir gibi başka isimler de var. Bir de daha önce Erzurum kale olsaydı eğer topçu yarbayı olacak olan Stanj Bey var. Bu Stanj Bey halka İbrahim Bey diye tanıtılıp Teşkilat-ı Mahsusa'ya alınıp 8. Alay Komutanı yapılıyor. Ve bunlar Rıza Bey ile sıkıntı yaşamaya başlıyorlar. Ve İstanbul'a karşı yoğun bir propaganda başlıyor. Telgraflar çekiyorlar, bunu görevden alın, bu yapamıyor, beceremiyor diye. O sırada tabii bu programda da bir başka hatayı da
1: Evet,
0: düzeltelim.
1: yani bu
0: Evet.
1: programda sosyal medyanın maalesef
0: Evet.
1: doğru bilinen yanlışlar diye sık sık karşımıza çıkan konular var.
0: Evet.
1: Birazdan onlardan birine de
0: Tabii.
1: ayrıca değineceğiz
0: Evet,
1: ama
0: ayrıca
1: buyurun lütfen.
0: evet. Şöyle, şimdi Rıza Bey orada Teşkilat-ı Mahsusa'nın komutanı. Bu tazyikler sonrası Rıza Bey görevden alınıyor. Zaten Karadeniz'de büyük bir başarısızlık oluyor Sarıkamış'la birlikte. Rıza Bey görevden alınıyor ve yerine başka biri atanıyor. O da Ali Rıza Bey. Fakat o dönem çift isimler çoğu zaman kullanılmayabiliyor. Ona da Rıza Bey diyorlar. Burada şöyle bir sıkıntı var. Birçok doktora tezinde, kitapta vesaire bu yanlışlık şöyle ya da böyle, o belgesizlikten, belge bulmaya ulaşmakta zorlanmaktan belki sıkıntı oluyor ve şöyle deniyor birçok araştırmada. Ona kimi zaman Ali Rıza Bey, kimi zaman Rıza Bey, kimi zaman Yusuf Rıza Bey derlerdi diyorlar. Aslında öyle değil. Ali Rıza Bey ayrı kişi, Yusuf Rıza ayrı kişi. İkisine de Rıza diyorlar. Fakat karışan şu: İkisi de binbaşı o dönem. Fakat birisi topçu binbaşı, emekli. Diğeri süvari binbaşı. Yani Ali Rıza Bey süvari binbaşı, Rıza Bey, Yusuf Rıza Bey topçu binbaşı ve ikisi de Hopalı. Fakat birinin soyadı daha sonra Benli oluyor, diğerinin soyadı Yol Ustası oluyor.
1: Evet,
0: Yani
1: biz burada süvari Ali Rıza Bey'i,
0: tabii, yani
1: sizin
0: Rıza
1: de
0: hep mesela,
1: kitabınızda Kızılcık Kıyamet'te
0: evet. Ya
1: merhum Ali Rıza Bey'i
0: mesela
1: konuşuyoruz.
0: Ocak ayıyla Şubat ayı arasında, yani daha doğrusu Aralık 27 ile Şubat'ın 20'si arasındaki o 2 aylık süreçte aslında orada iki Rıza var. Ve bu iki Rıza olduğu için de birisi görevi alıyor, diğeri görevi devretmiyor. Trabzon'da sıkıntılar oluyor. Herkes bu Rızaları aynı kişi zannediyor. Bu Rızalar aynı kişi değil. Yani Aralık sonundan Şubat'a kadarki süreçteki Rızalar aynı kişi değiller. İlk baştaki Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki Rıza görevden alınıyor. Yerine yeni bir Rıza, yani Ali Rıza Bey atanıyor.
1: Peki buradan da şimdi o zaman Doğu cephesini burada bırakıp Filistin
0: Ha tabii, o
1: cephesine.
0: zaman şöyle düzenli ordu diyeyim ben, Filistin'e
1: Evet.
0: geçmeden sizin o
1: Evet.
0: tapınız, tabii orayı atladık. Şöyle oluyor, işte düzenli orduya geçtikten sonra birliklerin yapıları da değişiyor. Orada bütün teşkilatın

0: Mahsusa birliklerini düzenli orduya alıyorlar ama onlar hala teşkilat-ı mahsusa birliği olarak biliniyor. Fakat sadece muvazzaf subaylar ve ordunun aldığı çete olmayan askerler dahil edilmeye başlıyor oraya. Ardından işte 1917'de Ekim Devrimi olduktan sonra Rus cephesi artık tavsıyor. Rus cephesi tavsayınca oradaki birlikler biraz boşa düşüyorlar. Tabi bu arada bu birliklerin başka yerlere gönderilmesi gerekiyor.
1: O sırada
0: İhtiyaç
1: Kanal
0: var.
1: bölgesinde
0: Evet.
1: İngilizlere yönelik yine
0: Tabii.
1: Almanları memnun etmek amaçlı bir
0: Tabii
1: harekat planlanıyor
0: batıdaki
1: maalesef.
0: yani Sarıkamış'ta Tannenberg'ten şey alıp örnek
1: Örnek
0: alıp
1: alıp
0: kendimize batıdaki Almanları
1: rahatlatmak
0: rahatlatmaya
1: için.
0: çalışmak için Sarıkamış'ı yapmıştık. Şimdi de kanalda yine batıda
1: Kanal Süveyş kanalı oluyor
0: evet
1: burada.
0: tabii Süveyş kanalındaki Alman birliklerini rahatlatmak için Osmanlı'nın oraya birlik kaydırması gerekiyor. Ve Ali Rıza Bey'in, Ramiz Bey'in, Rauf Bey'in oldu. Çünkü bunlar o dönem orada işte 1917'deki Ekim Devrimi sonrası bir kez daha o bölgede eylemler oluyor ve Çoruk grubu kuruluyor. Bu Çoruk grubunun içinde de Rıza Bey, Ali Rıza Bey ya aile olarak bir şey birlik
1: Evet,
0: orası.
1: yani
0: Aile
1: böyle
0: birliği gibi.
1: ilginç bir şekilde
0: Evet.
1: böyle kuzenler hep beraber bütün cepheleri neredeyse Balkan Savaşı'ndan başlayarak
0: Ya
1: dolaşıyorlar.
0: doktor bile kuzenleri. Yani
1: Evet,
0: böyle bir şey var.
1: evet.
0: Sivilinden askerine kadar bütün sülale orada birlik halindeler. Ve orada Batum'u işte tekrar alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Çoruk grubu kuruluyor. Ali Rıza Bey Ruslarla altın görüşmeleri yapıyor. Oradan silah işlerine giriyor. Ailenin diğer üyeleri aynı şekilde. Akabinde 3. Kafkas Tümeni'nin bütün birliklerini Filistin'e gönderme kararı alınıyor. Yani 7. Ordu emrine, Nablus cephesine. Ali Rıza Bey ile birliği yola çıkıyor. Fakat Tuzla'da Ali Rıza Bey'e diyorlar ki sen bu bölgeyi iyi biliyorsun. Biz yeni bir süreç başlayacak. Doğuda Ermenilere karşı mücadele çünkü Ermenilerin saldırıları var. Sen tekrar oraya git diyorlar ve Romanya'dan gelen 177. takviyeli alayın başına geçiriyorlar Ali Rıza Bey'i. Fakat birliğini de Nablus'a gönderiyorlar. Bu mesela tarih kitaplarında çok eleştirilir. Askeri tarihçilerde. Hatta o dönemin günlüklerini yazan subaylar da eleştirirler. Derler ki yani sen komutanını bırakıp
1: Ayırıp.
0: ayırıp birliği oraya gönderdiğin zaman bu sıkıntı olur yeni birlikle diye. Zaten aslında sıkıntı olacak bir şey zaten sıkıntı vardı. 7. Ordu geri çekilmeye başlamıştı. Yıldırım Ordu grupları toplanmıştı. Mustafa Kemal orduyu nasıl toparlarım, nasıl kurtarırım derdindeydi. İşte Ramiz Bey, Rauf Beyler de ailenin başka üyeleri de o bölgeye gitti.
1: Gitti. Şimdi Fas'a gönderilen teşkilat-ı mahsusa subayının ismi Binbaşı Tahir
0: Ha,
1: Bey'di
0: evet.
1: yanılmıyorsam. Onu
0: Evet.
1: da bu vesileyle analım
0: Analım,
1: araya
0: evet.
1: not olarak ve Hasan Bey'le devam edelim. Şimdi Filistin cephesine gidildi. Filistin cephesi 1. Dünya Savaşı'nın sonu ve esaret günleri başlıyor.
2: Evet. Sinan Bey'in anlattığı gibi işte bu Batum'dan dönen 109. alay gelen bir emirle Suriye Filistin cephesine gönderiliyor ve orada Mustafa Kemal Paşa'nın komutanı olduğu 7. Ordu emrine giriyor. Ve oraya gittikten kısa bir süre sonra işte tarihte Nablus Meydan Muharebesi adı verilen işte İngilizlerle yani Arapların desteğiyle İngiliz ordusuyla Osmanlı ordusunun çok çetin bir savaşı var. Rauf Bey kendi doldurduğu anılarında
1: Bir de Rauf Bey kitabı gelecek, değil mi?
2: evet, o da
1: Evet,
2: onu da
1: Rauf Bey
2: planlıyor.
1: kitabını bekleyeceğiz.
2: O da anılarında diyor ki iki kere yaptığımız çarpışma sonucunda mühimmatın fukdanıyla diyor yani
1: Kesiyle.
2: tükenmesiyle Süngü Savaşı'na girdik diyor. Ve o Süngü Savaşı'nda işte yaralanıyor Rauf Bey. Orada esir düşüyor ve aynı akşam büyük babam Ramiz Bey de esir düşüyor. Ve bu esirleri Mısır'da Seydi Beşir'de bulunan Kuvesna esir kampına götürüyorlar.
1: Sözü gelmişken hemen yine doğru bilinen yanlışlar parantezini açalım. Bu Mısır'daki kamplarla ilgili pek çok tevatür vardır. İşte oradaki siz de kitabınızda değiniyorsunuz. Gerçekliği olmayan bir takım iddialar var.
2: İşte orada Osmanlı esirlerinin işte kör edildiğine ilişkin filan bir takım iddialar var ama bunların hiçbiri kanıtlı belgeli şeyler değil. İşte savaş büyük babam ve Rauf Bey kuzeni Rauf Bey esir düştükten yaklaşık bir ay sonra filan Birinci Dünya Savaşı sona eriyor aslında.

0: Normalde serbest bırakılmaları lazım ama bırakılmıyor.
1: Peki ev halkının bu esareti öğrenmesi ne kadar vakit alıyor? O yıllarda
0: Aşağı
1: sadece bir
0: yukarı
1: yerden bir yere gitmek değil, bu haberlerin ulaşması da
0: tabii
1: problem.
0: hiçbir bilgileri yok akıbetlerine ilişkin. Aşağı yukarı 6 ay sonra diğer kuzen Ali Rıza Bey İngilizlere başvuruyor ve diyor ki işte iki kuzenimden haber alamıyorum.
1: Savaşın bitmesinden sonra.
0: Savaşın bitmesinden sonra onların durumu ile ilgili bilgi istiyorum diyor. Onlar da bir takım yazışmalar yapıyorlar. Çok ilginç. Ben bütün bu yazışmaları Osmanlı arşivinde buldum. Bir takım yazışmalar yapıyorlar ve en sonunda ona cevap veriyorlar. Diyorlar ki işte Mısır'daki Seydi Beşir esir kampındalar, İskenderiye'deki. Şey yaralı Rauf Bey. Büyük babam yaralı değil. Ve buradaki işin ilginç tarafı işte biliyorsunuz bu Rauf Orbay'ın İngiliz amiraliyle yaptığı bu Mondros mütarekesi sırasında bu esirler de gündeme geliyor. Ve
1: Ki
0: İngilizler
1: serbest bırakılmaları gerekiyor normal
0: serbest
1: şartlarda.
0: bırakılmaları gerekiyor. Savaş bitmiş, üstünden de zaman geçmiş. İngilizler biz savaşın galibiyiz. Elimizdeki esirleri ne zaman bırakacağımıza biz karar veririz ama siz İngiliz elinizdeki İngiliz esirleri bırakacaksınız diyorlar. Ve nitekim öyle oluyor. Yani savaş bittikten aşağı yukarı 15 ay sonra
1: Ancak.
0: ancak serbest bırakılıyorlar. O zamana kadar işte Mısır'da, İskenderiye'de esir kampında kalıyorlar. Daha sonra da serbest bırakıldıktan sonra da yani bunlar çok enteresan yani ben kitabı yazarken biraz da hayret ederek yazdım bunları. Yani insan işte uzun süre cephede, oradan esaret 16 ay ve oradan kurtulduktan sonra normalde insanın ailesine koşması lazım işte. Eşini, çoluk çocuğunu görmesi lazım. Bunlar İstanbul'a gidiyorlar Beyrut'tan serbest bırakıldıktan sonra ve ailelerine gitmeyi düşünmeden İttihat Terakki'nin önde gelenlerinden Yeni Bahçeli Şükrü Bey'le buluşuyorlar İstanbul'da. Onlar da işte karakol cemiyetini kurmuşlar o sırada.
1: Anadolu'ya silah kaçırma, insan
0: Anadolu'ya
1: kaçırma
0: silah kaçırma.
1: operasyonları başlamış.
0: Onlar başlamış.
1: 1880 kuşağı dediğimiz böyle bir kuşak.
0: Aynen
1: Aileden
0: öyle.
1: önce vatan.
0: Aynen
1: Hatta
0: öyle.
1: şöyle bir küçük bir parantez açayım. Rauf Bey yaralı Seydi Beşir'de diyorsun. Mesela Karadeniz'de teşkilat mahsusa savaşları sırasında Sarıkamış'a destek için Rauf Bey iki yerinden yaralanıyor. Tedavi oluyor. Devam ediyor Devam ediyor.
0: savaşa. İşte Nablus'a gidiyor. Nablus'ta yaralanıyor. Geliyor devam ediyor. Kurtuluş Savaşı'nda gene yaralanıyor. Evet.
1: Yine devam ediyor. Yani hani çürük raporu falan almaya da çalışmıyor.
0: Tabii ki öyle
1: Tabii.
0: bir düşünce tarzı yok.
1: Evet.
0: Şey çok önemli. O dönem biliyorsunuz Anadolu'yla İstanbul'un en önemli bağlantısı İstanbul-Ankara yolu. Anadolu'ya açılan yol orası ve o yol çok kritik. Çünkü oradan Anadolu'ya milli mücadele, insan sevkiyatı,
1: Üsküdar'da Özbek Tekkesi'nden
0: Özbekler
1: başlayıp
0: Tekkesi'nden başlayan bir şey var, hat var
1: Sakarya
0: orada.
1: Hendek.
0: Fakat o yol çok önemli. İşte insan sevkiyatı oradan, silah sevkiyatı oradan, her şey oradan yapılıyor. Telgraf hatları orada. Fakat aynı zamanda da çok tehlikeli.
1: Akabinde İngilizler Yunan askerini de oraya yerleştiriyor.
0: Aynen öyle. Ve oradan geçişler çok zor. Ali Fuat Cebesoy anılarında büyük babam Ramiz Bey ve kuzeni Rauf Bey'i orada o bölgede özel olarak görevlendirdiklerini söylüyor. Çünkü oradaki Karadenizlileri örgütleyerek işte bu geçişleri sağlamakla,
1: Rahatlatmak.
0: rahatlatmak, bu geçişleri sağlamakla görevlendirdiklerini söylüyor. Nitekim işte Albay İsmet Bey'in daha sonra işte İsmet İnönü olacak olan Albay İsmet Bey ve arkadaşlarının geçişini işte bizimkiler
1: Sağlayanlar.
0: sağlıyor. Biraz sonra bir süre sonra Halide Edip ve arkadaşlarının geçişini güvenli bir şekilde geçişini sağlıyorlar. Bunlar kitapta ayrıntılarıyla var.
1: Kuvayi Milliye defteri açılıyor yani.
0: Kuvayi Milliye defteri açılıyor ve bu sefer böyle bir görevle görevlendiriliyorlar ve bu görevde de başarılı oluyorlar. O bölgede asayişi sağlıyorlar. İşte daha sonra Kuşçubaşı Eşref görevlendiriliyor bölgede. İşte onlarla birlikte bir takım cephane baskınları vesaire önemli bir takım işler yapıyorlar. Ve böylece işte milli mücadele sürecinde de önemli katkılarda bulunuyorlar.
1: Evet, birinci ve ikinci İnönü zaferleri ancak Sinan Onuş senin kitabında
0: Evet.
1: geniş yer tutan bir Eskişehir-Kütahya muharebeleri süreci var.
0: Tabii.
1: Ve

0: Bay Ali Rıza Bey'in burada oynadığı önemli rol. Ve Kütahya Eskişehir muharebeleri belki de iki taraf için de bir kırılma anı.
1: Evet.
0: Yani.
1: Şöyle işte Milli Mücadele dönemi başladığında Ali Rıza Bey hala Karadeniz'de. 3. Kafkas Tümeni komutanı. Orada Ermenilere karşı Doğu cephesinde zaferler kazanılınca bu kez oradaki birliklerin Batı cephesine gönderilmesi gerekiyor. Fakat Batı cephesine gönderirken 3. Kafkas Tümeni ve Ali Rıza Beyler üzerinden Ankara hükümetiyle büyük tartışmalar yaşanıyor. Onu da mesela böyle anekdot olarak anlatalım. İsmet İnönü onların gelmesinden Ali Rıza Bey'in mesela çok hevesli değil. Çünkü aslında Ali Rıza Bey değil. Ali Rıza Bey'in de Enver Paşa'ya yakın olduğunu düşünüyor. Ama Enver Paşa'nın yaveri Yenibahçeli Şükrü orada 8. Alay Komutanı. Öyle olunca diyor ki ya buraya gelecekler Enver Paşa'yı yardım edecekler. Çünkü Ankara'nın böyle bir korkusu var. Sonra büyük telgraflar oluyor Kazım Karabekir'le ve Kazım Karabekir en son diyor ki yani onu diyor buraya atayan zat işleri müdürü kimdi diyor İstanbul'da. Sendin İsmet diyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal diyor ki tamam bu iş olmaz gelsinler. Ve 3. Kafkas Tümeni Yenibahçeli Şükrü'yü almıyorlar. O Ankara'da kalıyor. Yenibahçeli Şükrü hariç diğerlerinin tamamı Batı cephesine gidiyorlar. Tabii Batı cephesine gittikten sonra önce orada Eskişehir-Kütahya Muharebesi'ne katılıyorlar. Eskişehir-Kütahya Muharebesi yeni kurulan devlet için büyük bir bozgun. Yani şöyle
0: Türkiye
1: oluyor.
0: Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin
1: Evet.
0: en çetin sınavı yani.
1: Tabii en çetin sınavı şöyle oluyor. Yunan kuvvetleri inanılmaz şekilde orduya baskı yapıyor Türk ordusuna ve Türk ordusu bozulmuş halde dağılıyor ve geri çekilmeye başlıyor. Hatta bunu Yüzbaşı Fuat Bey sivil asker, asteğmen olarak katılıyor. Sonra yüzbaşılığa kadar yükselen Fuat Bey doktor diyor ki bozulmuş asker yaprak hışırtısından korkan askerdir diyor. Öyle bir kaçtık ki diyor, kimisi Giresun'a, Samsun'a vardı diyor. Yani o kadar ordu kaçıyor. Zaten Eskişehir nasıl uçaldı, ordunun yarısı firar ediyor. Bir o kadar adam da o firarı toplamak ve bunları cezalandırmak için geride birlikler oluşturuluyor. Sonunda Yunan duruyor. Çünkü Yunan'ın ikmal kuvvetleri ordunun kendisi kadar hızlı gelmiyor. Tabii burada başka bir deha devreye giriyor. Yani bu deha da şu, oturuyor kurmay heyeti, Mustafa Kemal ve kurmay heyeti Batı cephesi diyor ki yani biz Yunan'a, bu saldıran Yunan'a karşı koyarsak zaten ordunun yarısı dağıldı. Elimizdeki orduyu da kaybederiz diyor. O zaman ne yapalım? Sakarya'nın doğusuna geçelim diyor ve Sakarya'nın öbür tarafına geçiyorlar.
0: Şimdi Sakarya derken tabii bunun nehir olduğunu
1: Evet,
0: belirtelim istersen
1: evet,
0: Sinan,
1: nehir
0: malum
1: çünkü evet bazı
0: günümüzde bazen bunu hatırlatmak
1: evet
0: gerekiyor.
1: evet il olarak filan zanneden olabiliyor. Nehir olanın doğusuna geçiyor. Tabii Yunan kuvvetleri de duruyor ve Yunan kuvvetleri arkadan cephane gelmeyince onlar da eski yerlerine dönüyorlar ve burada işte Türk ordusunu kurtarıyor bu kurmay kafa ve bir yıl boyunca hazırlık
0: Hazırlık yapıyor.
1: yaparak işte 30 Ağustos yani Sakarya Harbi'ne
0: Harbine doğru.
1: doğru hazırlık başlıyor.
0: Evet yani isterseniz buradan sonra o 30 Ağustos sürecine gidelim çünkü vaktimiz de malum azalıyor.
1: Evet.
0: Bu ekip, bu kuzenlerden oluşan subaylar ekibi 30 Ağustos muharebelerinde neler yapıyorlar ve meşhur şu Trikopis'in
1: Evet.
0: esir alınma hikayesi. Her yıl sosyal medyada karşımıza çıkan ve sağduyulu tarihçilerin düzeltmeye çalıştığı ancak sosyal medyaya yenildiği vakaya gelelim.
1: Tabii çünkü şöyle, Science dergisinde 8 Mart 2018'de bir araştırma yayınlanmıştı. Bu araştırmada diyor ki yanlış bilgi içeren tweetler insanlara doğru bilgi içerenlerden 6 kat daha hızlı ulaşıyor diyor. Yani bir yalan attığınızda doğrudan 6 kat daha hızlı,
0: Hızlısınız.
1: evet hızlısınız. Böyle bir avantajı var. Yani şöyle oluyor. Her 30 Ağustos'ta bir şey devreye giriyor. Yani bunu ben hani kitabı yapan olarak ya da bu işte uzman olanlar daha sonra da düzeltmeye çalıştılar. İşte Afyon'dan kaynaklanıyor bu bilgi. Bunu söylediğimizde daha hayır efendim öyle değil diye çünkü hani siz mi bileceksiniz gibi bir şey var bizim ülkemizde. Yani hani evet biz bileceğiz çünkü biz araştırdık. Bir deliller var ortada biz biliyoruz. Siz de elinizi koyarsanız sizin bildiğinizden bir sentez oluşturabiliriz. Olay şu, Afyon'la Ahmet Çavuş ve yanındaki iki er esir alıyor diye Trikopis'i bir iddia
0: Bir
1: yayılıyor.
0: efsane.

0: Evet, Ahmet
1: Şehir
0: Çavuş.
1: efsanesi.
0: Evet,
2: Hatta bu
0: yani
2: konuda kitap var Afyon Belediyesi'nin
0: evet,
2: yayınladığı.
0: Afyon Belediyesi'nin yayınladığı
2: Evet.
0: kitap var. Evet, yani ya Ahmet Çavuş milli mücadeleye katılmış, yararlılıkla da göstermiş. Yani böyle diyerek onun manevi şahsını zedelemek de hoş değil. Çünkü ama öyle değil. Yani bu böyle olmuyor. Çünkü mesela şey diyor ki, yani şöyle iddialar var. Mesela Trikopis'in esir alınması çok önemli bir şey. Ve herkes
1: Yunan
0: yakala
1: başkomutanı.
0: tabii. Bir de her yüksek rütbeliği yakalayan diyor ki ben Trikopis'i esir aldım. Böyle bir şaya dolanıyor ortada. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarda Ali Rıza Bey'in günlüğünü ya da Ali Rıza Bey'in izlediği, anlattığı yolu takip eden araştırmacılar Ali Rıza Bey'in anlattığı şeyin haritada da doğru olduğunu gösteriyor. Tek sıkıntı şu, Genelkurmay'ın yayınladığı, Atese'nin yayınladığı bazı eserlerde bir şey var. Orada da Sivaslı Ahmet Bey, Ahmet Ok var. Bu komutan diyor ki biz aldık. Çünkü o başka bir birliğin komutanı. O orayı 3. 5. Kafkas tümenine bırakmaları isteniyor. Bırakırken de 5. Kafkas tümenine yardımcı olmaları gerekiyor. Diyor ki biz esir aldık. Fakat biz bunu birliğimize götürürken Ali Rıza Bey ve yanındakiler geldi. Zorla elimizden
1: Trikopis'i aldı.
0: Trikopis aldı. Çünkü orası onlara aitti, onların yeriydi. Komutan olarak da benim üstümdü. Emir verdi, alacağım dedi. Zorla elimizden aldı diyor. Fakat harp cerideleri bu konuda aslında yazılanlar, tabii ki o da rapor veriyor devlete, ama harp ceridelerini esas almamız gerekiyor. Onlar daha resmi raporlar ve harp ceridelerinde Trikopis'i esir alanın 5. Kafkas Tümeni, Tugay Komutanı 5. Kafkas Tümeni'nin aldığı, gidip almaya gidenin de Ali Rıza Bey olduğu net. Çünkü
1: Kızılca Kıyamet kitabında
0: evet,
1: bu süreç
0: bütün bu
1: anlatılıyor.
0: iddialar, yani herkesin ben aldım diyen herkesin anlattığı var. Ama Ali Rıza Bey'in birliğindeki başka birlikteki subaylar da günlüklerinde kendileri diyor, yani bizim birliğin Trikopis'e esir aldığı bilgisi geldi ve büyük eğlence yaptık diye de anlatıyorlar.
1: Evet.
2: Bu arada bir araya gireyim müsaadenizle. Bunun tabii nedeni şu. Trikopis'in esir alınmasından kısa bir süre sonra Ali Rıza Bey ne yazık ki hayatını kaybediyor.
1: Evet, şimdi
2: Evet.
1: ona gelecektim. Ali
2: Yani
1: Rıza Bey bu süreci yani zaferin sonunu
2: tam
1: göremiyor,
2: anlamıyla göremiyor.
1: göremiyor.
2: Yani çok kısa bir süre sonra Trikopis'in esir alınmasından kısa bir süre sonra işte birliği Bursa'dayken rahatsızlanıyor ve orada işte
1: Geçirdiği ameliyatın
2: ameliyat
1: neticesinde.
2: sağlanıyor ve ameliyattan 2-3 gün sonra
1: Hatta
2: yanılmıyorsam
1: Mustafa
2: vefat
1: Kemal
2: ediyor.
1: yanılmıyorsam kendisini yurt dışına göndermeyi
2: Evet,
1: teklif ediyor ama
2: reddediyor onu.
1: kabul etmiyor.
2: Tabii şimdi Ali Rıza Bey çok kısa bir süre sonra öldüğü için bu mesele biraz da sahipsiz kalıyor.
1: Evet.
2: Yani meselenin sahibi yok çünkü artık ortada. Biraz da onunla ilgili bir
1: Kendisinin kabri de hala Bursa'da
2: hala
1: yanılmıyor.
2: Bursa'da Pınarbaşı mezarlığında kabri orada defnediliyor. Yani bu karmaşanın şeyini biraz da açıklamak adına söylüyorum bunu. Yani mesele sahipsiz ortada. Herkes işte ben aldım diyor, ben yakaladım diyor vesaire. Ama Sinan Bey'in anlattığı birçok ciddi tarihçi tarafından belgelerle kanıtlanmış
1: Evet.
0: bir
2: bu
0: durum.
2: şeyi düzelteyim, ben Ahmet Ok dedim. Ahmet Çavuş'u çok anınca Ahmet Ok değil, Nihat Ok
1: Nihat
0: olacak.
1: Ok.
0: Yüzbaşı Nihat Ok olacak o raporu veren.
1: Tamam. Şimdi buradan sonra da şeye geçelim isterseniz. Yani Kurtuluş Savaşı bu şekilde bitiyor ve daha sonra bu kuzenler ne yapıyorlar? Hayatlarına nasıl devam ediyorlar? Ve bir de tabii ki sizin Ramiz kitabınızda vurguladığınız bir nokta var. Bu ailelerin sahip olduğu mal mülk Yunan işgalciler tarafından yakılıp yıkılıyor dört divandaki çiftlik. Ama bunların
2: Serkan.
1: tazmin edilmesini dahi talep etmiyorlar.
2: Evet. Şöyle işte biraz önce söylediğim gibi Ali Rıza Bey işte Trikopis'in teslim alınmasından kısa bir süre sonra Bursa'da vefat ediyor. Diğerleri işte Rauf Bey Sakarya Savaşı'na büyük taarruza katılıyor. Orada yaralanıyor ve Ankara'ya getiriliyor. Önce Ankara'da merkez komutan yardımcısı oluyor. Daha sonra merkez komutanı oluyor ve Cumhuriyet'in ilanından sonra da Mustafa Kemal Paşa tarafından 2. Mecliste Rize mebusu

0: yapılıyor. Büyük babamsa işte ne yazık ki bir şeker hastalığına müptela ve işte bu savaş sırasında tabii kendine dikkat etmediği için bu hastalığı gitgide ilerliyor ve işte başvurarak geri hizmete alınmayı talep ediyor. Ve bunun üzerine işte Cumhuriyet'in ilanından sonra Giresun Askerlik Şubesi başkanlığına getiriliyor. İşte aşağı yukarı 7 yıl kadar falan orada yaşıyor. Sonra tekrar bir kıta görevi veriyorlar. Fakat gene sürdüremiyor rahatsızlığı nedeniyle. Gene geri hizmete alınmasını talep ediyor.
1: Giresun'daki görevi sırasında Mustafa Kemal'in meşhur Giresun ziyareti de
0: evet.
1: Onun görev dönemine denk
0: Onun
1: geliyor.
0: Görev dönemine denk geliyor. 1924 yılında işte Mustafa Kemal Paşa beraberindeki heyetteki bu heyette Rauf Bey de var. İşte Giresun'u ziyaret ediyor ve askerlik şubesini ziyaret ederek özellikle de büyük babamla görüşüyor. Daha sonra da işte Adapazarı askerlik şubesi başkanlığını talep ediyor. Oraya gönderiliyor. Çünkü orada babasından kalma bir işte çiftlik var, toprak var. Fakat orada da gene rahatsızlığı nedeniyle devam edemiyor görevine ve emekliliğini talep ediyor. Emekli oluyor. Çok enteresan. Mesela ben emeklilik kararnamesinde gördüm. Hiç bizim aile bilgimizde böyle bir şey yok. Diyor ki işte müptela olduğu şeker hastalığı ve sağırlığı diyor. Mesela babam dahi bilmiyordu bunu. Biz emeklilik kararnamesinde gördük ki altında işte Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve İsmet Paşa'nın imzaları var. Çok yıpranmış tabii. İşte kitapta bir fotoğrafı var. Henüz 48 yaşında ama işte herhalde yaşını bilmeden o fotoğrafa bakanlar 75-80 yaşında filan derler yani.
1: Yani koştuğu cepheden cepheye koştuğu
0: Evet.
1: coğrafyayı ve şartları dikkate
0: Evet.
1: alırsak o dönemin insanların o mücadelenin sonunda söylediğiniz gibi henüz
0: Evet.
1: 40'lı yaşlarındayken 60-70 yaşında
0: Aynen
1: görünmesinden daha
0: öyle.
1: doğal bir durum olamaz herhalde.
0: Evet, daha sonra da vefat ediyor. O söylediğiniz şey çok önemli. Yunanlılar Adapazarı'nı işgal ettiklerinde işte Serdivan'da o babasından kalan çiftliği yakıp yıkıyorlar. Ve işte devlet senet veriyor tazminat için. İşte daha sonra tahsil edilmek üzere. Mesela işte onu tahsil etmek aklından bile geçmiyor. Yani bunlar tabii çok enteresan şeyler. Yani o işte vatan için savaşma, o uğurda mücadele etme filan, hani malın, mülkün,
1: Ailenin
0: bırakın
1: hatta yeri
0: ailenin,
1: geldiğinde.
0: hatta canının yani hiç önemli olmadığı şeyler. Yani ben bir de izninizle bir şey söylemek istiyorum. Hani bununla da bağlantılı. Şimdi benim bu kitabı hazırlamamdaki iki motivasyonum vardı. Birincisi işte benim büyük babam böyle bir mücadele içinde yer almış. İşte bu kaybolmasın, yok olmasın, işte gelecek kuşaklara kalsın de bir tanesi. Diğeri de şuydu, yani bir şey anlatmak istedim. Ya bu insanlar bütün bunları yapıyorlar, baştan beri konuşuyoruz. İşte vatan kavramı, tam bağımsızlık ilkesi, şusu busu. Ama onun dışında bu insanlar daha sonra da hiçbir şey beklemiyorlar. Yani kitabın ön sözünde Sinan Bey'in söylediği çok güzel bir şey var. Yani sanıyorum Falih Rıfkı Atay'a atfen söylediği bir söz var. Yani ne devletten ne edebiyattan hiçbir şey beklemiyor bu insanlar. Köşelerine çekiliyorlar. Hiçbir talepleri yok, hiçbir beklentileri yok. Yani bugün herkesin işte kendisine bir ayrıcalık sağlama peşinde koştuğu bir dönemde mesela bu çok çarpıcı bir şey. Ben yani yalnızca bunun için bile bu kitabı yazmış olabilirdim. Anlatabiliyor muyum?
2: Mesela Fuat Bey'in durumu da öyle. Yüzbaşı Fuat Bey aslında sivil bir
0: Doktor.
2: kişi, doktor. Birinci Dünya Savaşı'na alınıyor. Ardından Kurtuluş Savaşı'na ve çok az sayıda insan yüzbaşılığa nasip ediliyor sivilken. Sonra Kurtuluş Savaşı oluyor. Savaş bitiyor. Sağlık Bakanlığı'nda işe başlıyor. Zat İşleri Müdür Yardımcısı iken, yani düşünün, çok nadir, çok az insan yüzbaşı olmuş. Sizi de yüzbaşı yapmışlar. Zat İşleri Müdür Yardımcısı iken 1940'ta kalp krizi geçirip görevinizin başında vefat ediyorsunuz. Yani hani ben daire başkanlığı istiyorum, genel müdür olacağım, bakan olacağım, milletvekili olacağım demiyor. Zat İşleri Müdür Yardımcısı yani durum.
1: Evet. Şimdi programın sonuna gelirken şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de malum anı yazmak çok yaygın rastlanıyor.

rastlanan bir durum değil. Siz de bu kitabı Ramiz'i yazarken özellikle hatta her iki eserin kaynağı Ali Rıza Bey'e ait belgelerin de kardeşi Halit Benli tarafından muhafaza edilmesi sayesinde bu eserler ortaya çıktı.

0: İşte bizimkiler şeyde Mısır'da esirken işte yapılan o yazışmalar falan hepsi Osmanlı arşivinde. Ya da işte büyük babam Giresun'da askerlik şubesiyken o günkü 400 sayılı kanun gereğince İstiklal Madalyası almak için başvurmuş. Mesela onunla ilgili yapılan yazışmalar falan hepsi Osmanlı arşivinde. Yani neyi nerede aradığınızı bilmek lazım. Ve aramak lazım tabii yani. Ha ben bunları buldum, daha fazlasını bulabilir miydim? Daha fazlası var mıdır? Belki vardır. Belki henüz şeye açılmamıştır. Araştırmacılar için ortama konmamıştır. O açıdan yani Türkiye'de iyi bir arşivcilik olduğunu düşünüyorum. Örneğin ben işte bu esareti araştırıyordum. Esaret dönemini. İşte sürekli internette aramalar yapıyorum. Baktım ki bu esaretle Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı esirleriyle ilgili birçok şey Kızılay yayını, Kızılay yayınlar yapmış. Allah Allah, yani Kızılay'ın ne alakası var bu işte diye düşünürken Kızılay'a başvurdum ve büyük babamın Mısır'daki esaret kartı Kızılay arşivinde çıktı.
1: Muazzam.
0: Muhtemelen işte Kızıl Haç onları
1: Tabii
0: Kızılay'a devretmiş
1: esir değişimleri esnasında.
0: falan. Yani hiç ummadığınız yerden ummadığınız şeyler çıkabiliyor. Bu gerçekten çok ilginçti. Ama tabii büyük babamın bir hatıratı yok ne yazık ki savaşla ilgili. Emekli olduktan sonra tuttuğu ufak tefek günlükler var ama onlar bile çok ipucu veren güzel şeyler. Tabii hatırat önemli.
1: Evet.
0: Ama işte bu insanlar yani yaptıkları işi normal bir iş, yapılması gereken bir
1: Bir
0: görev
1: görev.
0: olarak kabul ettikleri için hani
1: Bir önem atfetmemişler.
0: ben bunları yazayım, ileride bunlar kitap olsun falan diye düşünmemişler
1: Yani
0: belki.
1: emekli olduktan sonra siz söylemiyorsunuz da yani Ramiz Bey emekli olduktan sonra bir inek alıyor. Yani inekler değil, bir tane inek alıyor. Diyor ki inek aldım diyor. Yani o ineğin sütünden, yoğurdundan bir tane inek. Yani hani böyle insanlar Yani
0: hani
1: mütevazi hedeflerle hareket etmişler
0: evet
1: bütün
0: abi.
1: hayatları boyunca.
0: Ya arşivcilikle ilgili tek sıkıntı şu Türkiye'de. Hasan Bey'in söylediği gibi hakikaten Türkiye ya her şeyin bir mutlaka arşivi var. Hani böyle bir espri yapılır ya ya işte filanca arşivi imha edin ama birer örneğini alın diye. Bizde her şeyin örneği. Yani bizde her şey var. Yani
1: Evet.
0: emin olun 20 yıl önceki elektrik faturamızı bile çıkartabiliriz arşivden. Devlet böyle arşivci bir devlet. Bu Osmanlı geleneğinden gelen bir şey belki. Büyük devlet olmanın da getirdiği belki. Fakat orada sıkıntı şu. Eğer akademisyen değilseniz ya da aileden değilseniz bu belgeleri almakta çok zorlanıyorsunuz. Yani mesela ben akademisyen değilim, gazeteciyim. Hani bunun için bu günlükleri okuyabilmek için eski Türkçe öğrendim. Bunların hiçbirinin önemi yok. Diyor ki sen akademisyen değilsin, aileden değilsin. Mesela şimdi bir üç defter var yaptım. Onun dosyasına ulaşmam lazım. Ama işte ailesini bulacağım ki ailesi dilekçe yazsın, İzin
1: dosya
0: verecek.
1: İzin
0: Es
1: versin
0: Es
1: ya da ben birilerini bulacağım gazeteci olduğum için ya bunu nasıl buluruz diyeceğim. Ne kadar eksik olacak, ne kadar fazla. Bu sıkıntımız var.
0: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in devlette hiçbir şey kaybolmaz sözünü hatırladım. Siz mutlaka arşivlerde
1: Evet,
0: vardır
1: var
0: derken.
1: tabii.
0: Bir de tabii eski yazı öğrendiniz değil mi?
1: Evet,
0: Bütün
1: tabii.
0: bunları kitaplaştırmak için.
1: Yani şöyle oluyor, ben bunu kitaplaştırmak için eski yazı öğrendim. Bir ikincisi de şöyle, şimdi arşivde bir şey aradığınızda buluyorsunuz, parasını verip çevirtebilirsiniz. Ama bu işi yapmaya devam edecekseniz ve bu işi hakikaten hakkıyla yapmak istiyorsanız bedelleri var. Bu bedellerden bir tanesi de bu dili öğreneceksiniz. İşte ben de gittim hani şu an %100 değil çünkü çok zor. Hani okuma yazma okuryazarlık da oradan çıkan bir şey. Mesela Osmanlıca biliyorsanız eğer yazmayı bilmeye olmanız, ben yazmayı bilmiyorum, okuyabiliyorum. Ben okurum, yazamam.
0: Evet.
1: Kuryazarlık hem okumak hem yazmak anlamına geliyor Osmanlıca'da da. İşte %60-70 civarında el yazılarını okuyorum.
0: Evet. Şimdi programı kapatmadan önce Ramiz kitabında beni henüz giriş kısmında çok etkileyen bir bölüm vardı. Onu okuyarak vedaya başlamak istiyorum. Hasan Tahsin Bendi şöyle diyor. Mustafa Kemal Paşa 1920 yılında milli mücadelenin başkenti Ankara'da Harbiyelilere seslenirken şöyle diyordu. Harbiyeliler, ne çocukluğunuzu bildiniz ne gençliğinizi yaşadınız. Birkaç gün sonra da çok sert bir savaşa katılacak, gerekirse canınızı feda edeceksiniz. Biliniz ki gelecek nesiller bu fedakarlıklar sayesinde medeni alemde eşit haklara sahip, bağımsız bir milletin fikri hür, vicdanı hür,

0: İrfan-ı Hür çocukları olarak yaşayacaklar. Size söz veriyorum. Herhalde Ramiz Bey, Rauf Bey, Yüzbaşı Fuat Bey ve Albay Ali Rıza Bey'in hikayelerini anlatacak bundan ve o 1880 kuşağı olarak tanımladığınız kuşağı bundan daha iyi tanımlayacak sözler bulamayız. Evet, bu 30 Ağustos özel programında Sinan Onuş'un Kızılca Kıyamet ve Hasan Tahsin Benli'nin Ramiz kitaplarından yola çıkarak beraberdik. Her iki konuğuma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine de umarım güzel bir program sunmuş olduk böylece.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu ve coşkusunu birlikte paylaştığımız yayınımızın sonuna geldik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat uçağı, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 8'i mürettebat 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu. Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden gemi limandan ayrıldıktan bir süre sonra ters döndü. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri birlikte çalışıyor. KKTC Başbakanı Üstel, 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Üstel, geminin tamamının su altına indiği ve aranan bazı yolcuların gemide olabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gemide bulunan yolculara, mürettebata ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Hazin olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, milletin istiklaline ve istikbaline kararlılıkla sahip çıktıklarını söyledi. Ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 savaş gemisi Boğaz'dan zafer geçişi yaptı. Vatan Caddesi'nde düzenlenen kortej geçişi gururla izlendi. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla siyasiler kutlama mesajı yayımladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mesajlarında büyük zaferin anlam ve önemine vurgu yaptı. Bireysel emeklilik sistemi büyümeye devam ediyor. BES ve otomatik katılım sistemi havuzunda fon büyüklüğü 2 trilyon 600 milyar lirayı aştı. Emekli sayısı 500 bini geçti. Sistemdeki 18 yaş altı katılımcıların sayısı da giderek artıyor. E-Devlet kapısı üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde kira sözleşmesi hazırlanabiliyor. Bugüne kadar yaklaşık 73 bin e-kira sözleşmesi onaylandı. Uygulamada yeni bir aşamaya geçilmesi gündemde. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasının sorun olması öngörülüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma yürütülüyor. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova Kiev'de askeri sanayi tesisini İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti arttı. Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde maskeli işgalciler bir evi kuşatarak Filistinlilere saldırdı. İsrail unsurları saldırganlara müdahale etmek yerine Filistinlileri darp etti. Nablus'un Calut beldesinde

0: Listinde gazeteciler de hedefteydi. İşgalciler iki yabancı gazeteciyi yaraladı, misafir yatağında ise bir aktivist alıkonuldu. Nepal-Çin sınır bölgesini etkileyen selde can kaybı 734'e yükseldi. Yüzlerce kişiden hala haber alınamıyor. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları yapıldı. Olası sel bölgeleri 24 saat gözetim altında tutuluyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürerken felaketin 3. gününde küçük bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklam.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Bazı sabahlar vardır. Güneş yalnızca yeni bir günü değil, yeni bir tarihi de doğurur. Bazı topraklar vardır. Üzerinde yürüyenlerin ayak izlerinden çok, uğruna toprağa düşenlerin hatırasını taşır. Bazı günler vardır. Takvimde sıradan bir tarih gibi görünür. Oysa taşıdığı anlam yılları değil, bir milletin hafızasına sığar. İşte bugün 30 Ağustos. Bir milletin yeniden ayağa kalktığı, umudun yeniden filizlendiği ve bağımsızlığın sonsuza dek mühürlendiği gün.

Takvimler 1922 yılının Ağustos ayını gösterirken Anadolu uzun bir mücadelenin yorgunluğunu taşıyordu. Yıkılmış şehirler, susmuş köyler, cepheye gönderilmiş gençlerin ardında kalan sessizlik ve gözünü ufuktan ayırmayan bir millet. Fakat bütün yorgunluğun üzerinde dimdik duran bir inanç vardı. Çünkü biliyorlardı, vatan teslim alınacak bir toprak parçası değil, uğruna yaşanan ve uğruna ölünen kutsal bir emanetti.

26 Ağustos sabahı Kocatepe'de bir hareket başladı. Henüz gün tam doğmamıştı ama tarihin yönü değişmek üzereydi. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa silah arkadaşlarıyla birlikte yalnızca bir askeri harekatı değil, bir milletin kaderini yöneten kararı veriyordu. O an sadece bir taarruz başlamadı, bir milletin yeniden doğuşu harekete geçti. Dört gün dört gece günler süren büyük mücadele, siperlerde geçen zaman, sessizlikle karışan top sesleri, fedakarlık,

0: Cesaret, inanç ve sonunda 30 Ağustos 1922 Dumlupınar. Yeryüzünün gördüğü en büyük bağımsızlık destanlarından biri kesin zaferle taçlanıyordu. Dumlupınar'da yükselen zafer sesi yalnızca bir savaşın sonucu değildi. Bir milletin varım deyişiydi. Bir halkın kendi kaderini dışarıdan değil, kendi iradesiyle yazdığının ilanıydı. Zaferin ardından tarihe kazınan o emir duyuldu. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Bu söz bir cephe emrinden çok daha fazlasıydı. Bir yön çizgisi, bir kararlılık ifadesi ve özgürlüğe yürüyen bir milletin yol haritasıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yıllar sonra bu büyük mücadelenin ruhunu şu sözlerle özetleyecekti. Hiçbir zaferi çiçekli yollardan gidilmez. Çünkü zafer emek ister, sabır ister, fedakarlık ister ve gerektiğinde bir milletin bütün varlığını ortaya koymasını ister. Atatürk'ün millete duyduğu güvense tarihe şöyle geçti. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Bu sözler bir övgüden çok daha fazlasıydı. Bir millete duyulan sonsuz güvenin ifadesiydi. Ve belki de bağımsızlığı anlatan en güçlü cümle yine ona aitti. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. İşte bu anlayış Cumhuriyetimizin temel taşı oldu. Bugün de, yarın da, daima. Bugün 30 Ağustos'u hatırlarken sadece bir zaferi değil, bir yaşam biçimini de hatırlıyoruz. Bir okulun kapısından giren çocuğu, tarlasını süren çiftçiyi, bilim üreten gençleri, sanatıyla konuşan bir ülkeyi ve ay yıldızı bayrağın altında ortak bir geleceği. Çünkü bağımsızlık bir gün kazanılıp bırakılan bir şey değildir. Her neslin yeniden koruduğu bir emanettir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelesi'nin isimsiz kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve sonsuz saygıyla anıyoruz. Çünkü bu topraklarda özgürce atılan her adım onların bize bıraktığı en kıymetli mirastır. Şimdi 30 Ağustos destanını, o günlerin tanıklığını ve bağımsızlığa adanmış bir milletin ölümsüz hikayesini birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Ve şimdi bu büyük destanın tarihsel arka planını, büyük taarruzun bilinmeyen yönlerini ve 30 Ağustos zaferinin milletimizin hafızasındaki yerini değerli bir isimle konuşacağız. TRT stüdyolarımızda tarihçi ve akademisyen kıymetli hocamız Profesör Doktor Tufan Gündüz'ü ağırlıyoruz. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, bu büyük zaferin askeri ve stratejik dehasını, arka planında yaşanan fedakarlıkları ele alacağız ama öncelikle şu soruyla başlamak isterim. 30 Ağustos zaferi çoğu zaman yalnızca askeri bir başarı olarak anlatılıyor. Ancak tarihsel açıdan baktığımızda bu zaferi bir milletin varoluş mücadelesinin dönüm noktası yapan temel unsur nedir?
1: Şimdi bizim milli mücadele tarihimizi bağlamından kopararak anlatırsak eğer, yani 1918 ila 1922 arasına sıkıştırırsak, sanki ondan önce hiçbir şey olmamış. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar zaten tesadüfen buradaymış gibi bir imaj ortaya çıkar. Bu yanlıştır. Bizim milli mücadelemiz Birinci Dünya Savaşı'nın devamıdır. Herkes çok iyi biliyor ki Birinci Dünya Savaşı 1918 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylarında peyderpey sona erdi. Osmanlı Devleti ile imzalanan 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nde Osmanlı

devleti sadece bir ateşkes imzaladı. Ancak barış anlaşması sonradan yapılacak görüşmelerle tespit edilecekti. 1919'un Ocak ayından itibaren Paris'te bir konferans toplandı ve Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup ayrılmış olan Avusturya, Macaristan, Almanya gibi, Bulgaristan gibi ülkelerle barış için şartları görüştüler. Ancak Osmanlı Devleti ile yapılacak barış sonraya kaldı. Bunun anlamı şu: Osmanlı Devleti'ni nasıl paylaşacakları konusunda henüz kendi aralarında net bir fikir belirmemişti. Hoş, her ne kadar Birinci Dünya Savaşı yıllarında bunlar kendi aralarında Osmanlı Devleti'ni nasıl paylaşacaklarını mektuplar teatisiyle aşağı yukarı belirliyorlar ama yani beklemedik bir sonuç ortaya çıktı. Osmanlı Devleti de teslim oldu. Yani mağlup edilen devletler arasında yer aldı. Bu defa ciddi bir paylaşım söz konusu olacaksa eğer bunu sonraya bırakmayı tercih ettiler. Öncelikle Almanya ve Avusturya'nın işini bitirmeye karar verdiler. Fakat bu bizim milliyetçi aydınlarda ve askerlerde beklenen korkunç senaryonun tecelli edeceği inancını kuvvetlendirdi. Yani bizimle neden barış yapılmıyor? Demek ki bizi paylaşacaklar. O halde bizim son sığınağımız olan Anadolu'nun da elden gitme ihtimali var. Bunu tüm askerler, elbette ki vatanseverler ve vatansever aydınlar çok iyi gözlemliyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın Mayıs ayında, bakın Ocak'ta Paris Konferansı toplanıyor, oradaki tartışmalar izleniyor. Yani Osmanlı'dan da heyetler gitti. Herkes izliyor oradaki tartışmaları. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs ayının ortalarında Yunanlılar İzmir'e çıkıyor. Bu tartışmaların neler olduğunu gösteriyor ama bu 4 aylık süre zarfında da Musul işgal edildi, Antakya işgal edildi, İstanbul'umuz işgal edildi. Samsun, Trabzon işgal edildi, Konya işgal edildi. Bunu bakın nasıl anlamak lazım biliyor musunuz? Konya'ya Selçuklulardan sonra bir daha ecnebi ayağı basmadı. Haçlı seferlerinden sonra daha Konya'ya kimse gelmedi. Haçlı seferlerinden sonra Antep'e, Antakya'ya kimse gelmedi. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul ecnebi ayağı görmedi. Samsun, Trabzon ecnebi ayağı görmedi. Şimdi bir anda ülkeniz her taraftan işgal altına alınıyor. Aklı başında herkesin, ya bir dakika, hani biz anlaşma yapacaktık, hani barış olacaktı, hani bağımsızlığımız temin edilecekti, hani savaş tazminatları olacaktı. Bunları sorgulaması gerekirken bir anda, ya bu Konya'da bu İtalyanlar ne geziyor? İzmir'de Yunanlar ne geziyor? İstanbul'da İtilaf Devletleri ne geziyor? Tartışmasına döndü. Yahya Kemal bunu o kadar güzel anlatır ki 1918 şiirinde. Ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık. Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık. Mondros mütarekesinin yarattığı işgaller, meydana çıkardığı işgaller ve onun toplum üzerindeki psikolojik çöküntü ölümden bile kötü diye tarif ediliyor orada. Ölenler öldü, ya onlar öldü kurtuldu. Kalanlarla muzdarip kaldık. Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık. Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağdan ve göz kapaklarımın ardında kalan eski vatan bizim diyar olarak kaldı kıyamete dek. Şimdi gözünüzü kapatıyorsunuz ve Osmanlı'nın hakim olduğu sahalar aklınıza geliyor. Ama Anadolu'yu kurtarma derdindesiniz. Tamam, ondan vazgeçiyorsun. Oralar bizim artık eski diyarlar diyorsunuz. Şimdi böyle bir atmosferi düşünün. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs'ta İzmir'in işgalinden 4 gün sonra Samsun'a ayak bastığında hemen ilk işi uyarı yapmaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine tevdi edilmiş görevi ordu müfettişliği. Yani orduların genel olarak denetlenmesi, bulundukları yerlerin tespiti ve asayiş olaylarına dair rapor hazırlamak. Ama Mustafa Kemal daha Samsun'a çıktığı andan itibaren hemen bir uyarıya başlıyor. Türk milletinin milli bir duyguyla, milli bir hassasiyetle dirençe geçeceğini söylüyor. Amasya'daki bildiriyi düşününüz, ne diyor? Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Yani Mustafa Kemal Paşa ordu müfettişliğinin dışında, o görünen görevinin dışında başka bir derdin içerisinde. Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini gene milletin

0: İzin ve kararı kurtaracaktır. Bunu hemen söylüyor. Ya ülke işgal ediliyor. Bir an önce kendi kurtuluşunuza kendiniz karar veriniz. Bunu niye söylüyor biliyor musunuz? Ordu terhis edilmiş. Ve peyderpey terhis edilmeye devam ediliyor. Silahlar teslim edilmiş. Askerlerin bir kısmı esir, esarette. Onlar dönecek, dönmeyecek dert içindesiniz. Ülkeniz hakikaten perişan durumda. Yani 10 yıldır savaşın içinde boğuşan toplumu bir yandan hastalık sarıyor, bir yandan bulaşıcı hastalıklar sarıyor, bir yandan ulaşım sorunları, bir yandan kıtlıklar, bir yandan ürünü kaldıramıyor, bir yandan işgaller, bir yandan her tarafı kaybediyor. Düne kadar ecnebi ayağı görmediği şehrinde bugün ecnebi ayağı görüyor, ecnebi bayrağı görüyor. Şimdi böyle bir topluma sizin cesaret vermeniz lazım. Mustafa Kemal ilk söz işte buradan kaynaklanıyor. Yurdun bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. Haberiniz olsun. Çünkü bizimle henüz barış yapılmadı. Sonra Erzurum'a geliyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Orada başka bir şey daha ifade ediyor. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Osmanlı büyük bir devletti. Bugün artık Osmanlı'dan bahsedemeyiz. O zaman biz yeni bir şekle doğru hızla geçiş yapmamız lazım. Ama kurtaracağımız yer bütün Osmanlı toprakları olması mümkün değil. Hiç olmazsa Anadolu'yu kurtaralım. Bu var ya nedir biliyor musunuz? Bu kardeşinizi kurtarma zamanıdır. Yani şöyle, Trablusgarp'ı kurtarmaya çalıştık, Yemen'i kurtarmaya çalıştık, Hicaz'ı, Mısır'ı, Filistin'i, Suriye'yi, Irak'ı, Balkanları kurtarmaya çalıştık, Kafkasları, her tarafı kurtarmaya çalıştık. Bir döndük baktık ki asıl evdeki hasta daha fazla ağır. O zaman sıra Anadolu'yu kurtarmaya geldi. İşte kardeşten kastım benim. Şimdi sıra Anadolu'yu kurtarmalıyız. Ama Anadolu'da kimi? Milli sınırlar içinde kalan bir Anadolu'yu kurtaralım. Bu iki mesaj taşıyor. Bir, her tarafı kurtarmamız mümkün değil. İki, bir an önce Türklerin çoğunlukta olduğu bölgede bir kurtuluş savaşı verelim ve hiç olmazsa Türkleri bağımsızlığa kavuşturalım anlamı taşıyor.
1: Evet kıymetli hocam, şimdi anlattığınız bu zor koşullar altında Türk ordusunun böyle bir başarıya ulaşmasını belirleyen peki en kritik stratejik veya insani faktör sizce neydi?
0: Şimdi bir kere insani faktör, o Yahya Kemal'in ölenler öldü, kalanlarla muzdarip kaldık dediği kısım var ya, o muzdarip kalanlar, insan faktörü orada. Bu insan faktörünü önce ikna etmemiz gerekiyor. Neye? Yeni bir savaşa girdiğinde başarılı olacağına ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü son 4 yıllık savaşta kabul edelim ki başarısız olduk. Hem öyle bir başarısızlık ki Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanında anlattığı, bizim TRT'mizde de bu dizi film olarak gösterilmişti. Çok meşhur bir dizidir. TRT Tabi'de de onun şeyleri var. Bölümleri izleyebilir bizi dinleyenler orada, ama muhakkak izlesinler. Orada bir Çolak Salih karakteri vardır. Çolak Salih Birinci Dünya Savaşı'na gitmiştir, savaşmıştır, dönmüştür ama bir kolunu kaybetmiştir. O işte Türk milletidir. Yani bütün Türk milleti Çolak Salih'te karakterize edilmiştir. Uzvunu kaybetmiş bir yapıda, psikolojik olarak çökmüş bir durumda bir Çolak Salih. Onun yeniden uyandırılması, yeniden milli mücadeleye inandırılması gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa'nın karşısındaki en büyük problem buydu. Asker toplamak, ama topladığı askeri zafere inandırmaktı. Bu yüzden asker toplayabildiği yerlerden asker toplamaya çalışıyordu. Ama askerin gelme imkanı olmayan yerler var. Neresi? Adana, Maraş, Antep, Urfa. Orada asker toplasanız da orada Fransız işgali var. Topladığınız askeri transfer edemezsiniz. Zaten transfer imkanları hepten felaket durumda. Kamyon yok Allah aşkına. Yani insan asker alıyorsunuz, gençleri de cepheye getiremiyorsunuz. Mesafeler çok uzun. O zaman yerinde kullanıyor. Mustafa Kemal Paşa Urfa, Maraş, Antep ve Adana'da Kuvayi Milliye örgütlenmesini sağlıyor. Hem de kimlere biliyor musunuz? Gencecik çocuklara. Ya ben çocuk diyorum, Allah beni affetsin. Ya 26-27 yaşında teğmen, üst teğmen. Hadi hadi bilemediniz yüzbaşı rütbesinde. Hakikaten çok gençler. Bunları kendi asıl isimlerinde değil, yerel isimler vererek bunlara, Doğan Bey gibi, Tufan Bey gibi, Adana bölgesinde mesela Asaf Bey'i Maraş'a ve Antep'e gönderiyor, senin adında Kılıç Ali diyor mesela. Kod isimleri vererek bu genç

orada yerel örgütlenmeyi sağlıyorlar. Ama diğer tarafta da Yunanlılar batıdan ilerliyor. Bir problem daha var. Osmanlı Devleti ile yapılacak barış şekillenmeye başlıyor. Hani bağlamından koparmamak lazım diyorum ya. Tamam, mütarekeyi imzaladık. Bu sefer barış. Şekillenen barış ne? Sevr Anlaşması. Hemen hemen Ağustos ayında, yani o da o tarihin böyle enteresan tecellileri oluyor. Bizim ülkemizi parçaladıkları anlaşma Ağustos ayının başlarında, bizim ülkemizi kurtardığımız zafer de Ağustos ayının sonunda. Bir Arap atasözü diyor ki, sen sabret, zira zaman sabretmez. Yani zaman sabretmez. Zaman tecelli edeceği zaman ediyor, yani onu söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Paşa'yı haklı çıkaran bir diğer unsur ise işte tam da odur. Sevr Anlaşması bir geliyor karşımıza. 435 madde. Elimizde bize bırakılan topraklar adı Konya ve çevresi. Karadeniz'e biraz çıkış var. Konya ve çevresi. Geri kalan bütün topraklar bizim elimizden alın. O kadar kolay bunları söylemek ki. Acaba gerçekleşmiş olsaydı geri alabilir miydik? Geri alabilir miydik? Verirler miydi acaba? Yani Anadolu'da çok güzel bir tabir var. Demiri tavında dövmek diye. Yani o gün Sevr Anlaşması'nı biz yırtıp atmayı başaramasaydık eğer, İzmir'i geri alabilir miydik? İstanbul bizim İstanbul'umuz olur muydu? Tarih oyun değildir, biliyor musunuz? Tarihte bir kaptırdınız mı bir daha alamıyorsunuz. Yüzyıllar, yüzyıllar, yüzyıllar geçmesi gerekiyor. Biz bir avuç gençle bir irade ortaya koyduk milli mücadelede. O Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bize giydirilen o deli gömleği var ya, o Sevr Anlaşması, biz onu yırttık. Dedi ki bu anlaşma olmayacak. Mustafa Kemal göğsünü gere gere dedi ki, ben ne dedim? Yurdun bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir dedim. Tehlikede mi? Tehlikede. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür dedim. Ne çıktı sonuç? Sevr Anlaşması çıktı. Yani bizi parçalıyorlar. Mustafa Kemal haklı çıktı. O zaman daha güçlü bir hamle yapmanız lazım. Güçlü hamlenin işareti nerede biliyor musunuz? Birinci İnönü Savaşı'nda. Birinci İnönü Savaşı'nın kıymeti, yenebileceğinizi görüyorsunuz. Düşmanı yenebileceğinizi görüyorsunuz. Ve bir heyecan, ya bir heyecan oluşuyor birdenbire. Diyorlar ki, aa, yenebiliyoruz. Yenebiliriz, durdurabiliriz. Şimdi savaşlar aslında mağlup etmek üzere kurulmaz. Savaşlar yenilmeyeceğinizi göstermek üzere kurgulanır. Yani düşmana yenilmeyeceğinizi gösterirsiniz. Düşman sizi yenemeyeceğini anladığı andan itibaren artık o durur. Biz Birinci İnönü Savaşı'nda yenilmeyeceğimizi gösterdik. Tamam, ordumuz geri çekiliyor. Zaten elde avuçta kaç kişi var ki yani? Adeta çete savaşları yapıyoruz yani. Ordumuzu yavaş yavaş geri çekiyoruz. Ama bir inanç geliyor. İşte o günlerde Yahya Kemal 1918 şiirini az önce okuduk ya, onu yazıyor. Orada şey diyor ikinci kıtasında. Vatanda korkulu rüya içindeyiz gerçek. Böyle bir ifade var. Vatanda korkulu rüya içindeyiz gerçek. Bunun cevabı nereden geliyor biliyor musunuz? Mehmet Akif yazıyor. Korkma sönmez bu şafaklar da yüzen alsancak. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonradır biliyorsunuz. 8 Mart 1921'de mecliste kabul edildi, okundu. Yahya Kemal'in vatanda korkulu rüya içindeyiz gerçek diye söylediği şiirine Mehmet Akif, korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak cevabını veriyor. Bu mısranın içindeki gizli o kelime var ya, stratejiyi belirleyen kelimedir. Ne biliyor musunuz? Son ocak. Son ocak ifadesi bizim milli mücadelenin stratejisinin kendisidir. Yani herkesin dilindedir. Herkes kendisini son ocak olarak görüyor. Mesela Mustafa Kemal ile Fahrettin Altay'ın
bir görüşmesi var. Fahrettin Altay henüz Konya'da işte 20. Kolordu'nun başında. Mustafa Kemal Paşa'yla da ilişkiler

0: zayıf çünkü emin değil. Yani bir yanda Harbiye Nezaretinin emirleri geliyor, bir yandan Mustafa Kemal Paşa'nın emirleri geliyor. O da biraz iki arada falan kalmış. Orada enteresan bir durumla karşılaşıyor Fahrettin Altay. Konya'da Amerikan Hastanesi'nin başhekimi Fahrettin Altay'a diyor ki, ya paşa, siz o sırada henüz albay yalnız Fahrettin Altay. Siz diyor şu anda Yunanlılara karşı bir direniş gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Peki İngilizler bütün kuvvetiyle beraber üzerinize gelirlerse ne yapacaksınız? Fahrettin Altay buna cevap vermiyor. Mustafa Kemal Paşa onu Ankara'ya çağırdığında ve aralarındaki görüşme biraz elektriklenip de Mustafa Kemal Paşa, ben seni görevden aldım. Tamam, git evrakını topla, görevi de İsmet İnönü'ye, İsmet Bey'e devredeceksin dediğinde Fahrettin Altay tamam diyor. Mustafa Kemal Paşa onu uğurlayacağı sırada aynı soruyu bu sefer Fahrettin Altay Mustafa Kemal Paşa'ya soruyor. Diyor ki, paşa, şimdi Yunanlara karşı bir takım hazırlık içindeyiz. Peki İngilizler bütün kuvvetlerini toplayıp üzerimize gelirlerse ne yapacağız? Mustafa Kemal diyor ki, işte o zaman Anadolu'daki son tepeyi savunurken şehit düşenlerimiz için mezar taşları olarak burada son tepeyi savunurken şehit düşenler yatıyor diye bir taş dikilirse bu bizim tesellimiz olur diyor. Fahrettin Altay işte diyor Mustafa Kemal Paşa'yı o zaman anladım. Hemen diyor sarıldım, elini öptüm. Ben diyor Konya'ya geldiğimde de beni tekrar görevime iade etti diyor. Yani siz bir komutanı ikna edeceksiniz. Ama nasıl ikna ediyorsunuz? Yüreğinizden ne kopuyorsa onu ikna ediyorsunuz. Mustafa Kemal Paşa da Anadolu'yu son tepe olarak görüyordu. Akif de Anadolu o son tepeyi kurtaracak olan kişiyi son ocak olarak görüyor. Son aile olarak görüyordu. Ve korkuyu ortadan kaldırıyordu. Bizim Anadolu'da büyük büyük büyük planlar yapmamız gerekmiyordu. Sadece ne yaptığımızın farkındaydık. Nedir yaptığımız? Bu ülkeyi savunacağız, bu toprakları savunacağız. Ha, askeriniz az, askeri çoğaltacaksınız. Mühimmatınız az, mühimmatı çoğaltmaya çalışacaksınız. İmkanlarınız az, imkanlarınızı geliştirmeye çalışacaksınız. Ama diğer taraftan da bu iş bütünle duyguyla gitmiyor. Karşı tarafı da izliyor. Yunanlılar Anadolu'ya geldiklerinde, ilk çıktıklarında yani İzmir'e kilometreye 400 asker düşüyor. Tuttukları sınır hattı boyunca 400 asker düşüyor. Yunanlar Sakarya önlerine geldiklerinde ise kilometreye 12 asker düşüyor. Sürekli ordularını takviye ettikleri halde cephe hattı genişlediği için bir hattı tutacak asker sayıları ve bunları takviye edecek asker sayıları kilometre kare hesabıyla düşüyor. Ama sayıca hala bizden çoklar. Buna karşılık Mustafa Kemal Paşa'nın takip ettiği stratejine onları daha derine çekmek. Çünkü kaçan kovalayanın nereye geleceğini bilir. Kovalayan nereye gittiğinden haberi yoktur. Yunanlılar Kuvayi Milliye Hareketi'ni ve Mustafa Kemal Paşa'yı durdurabilmek için Ankara'yı ele geçirmek gerektiğini inanıyorlardı ama Ankara'nın da B planı vardı. Ankara olmazsa başka bir şehir olur. Nitekim Kayseri sesleri de çıkmaya başlamıştı. Yani idare yerini Kayseri'ye taşıyalım. Düşman buraya kadar geliyor. Orada Diyap Ağa çıkıyor tabii devreye. Ben diyor buraya savaşmaya geldim. Siz habire yer değiştiriyorsunuz diyor. Biliyorsunuz Dersim Milletvekili Diyap Ağa çok değerli bir isimdir inşallah. Allah bize Diyap Ağaların varlığını eksik etmesin. Onu da bu arada hemen söyleyelim. Şimdi Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı sırasında söylediği bir söz var. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı düşman kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyor. Bu hattı müdafaa yoktur. Yani artık cepheler yarıldı. Cephe hattımız yok. Ne var? Ülkenin her tarafı cephe şu anda. Bu cephenin her yerinde istediğiniz şekilde savaşacaksınız. Orada bir düşmanı gövdesini oraya düşürmediğiniz sürece de terk etmeyeceksiniz. Bu milli mücadeleyi yeni bir evreye itmiştir ve o cevabı da Sakarya'da almıştır. Tam bir kıyam savaşıdır Sakarya bizim için. Ve ya oyun gibi geliyor. Sakarya Savaşı'nın yapıldığı yerler Ankara'ya 70 kilometre biliyor musunuz? Ve o güzergahı kullananlara da söyleyelim, Eskişehir-Ankara karayolu güzergahını, yol boyunca da cepheleri falan gösterir, siper yerlerini gösterir, müzeleri gösteren yerlerimiz var. Ya arabanızla şöyle hemen kenardan sapın, Doğa Tepe'ye çıkın, Kartal Tepe'ye çıkın, çok güzel müzeler var orada, müzelere bakın. Oradan Mustafa Kemal Paşa'nın ve o komutanların cephe hattına doğru baktığı gibi bir de siz bakın. Bakın ne göreceksiniz. Paşa ne görüyordu? Bakın şimdi siz ne göreceksiniz? Paşa düşman görüyordu. Siz özgür ufuklar göreceksiniz. Öyle değil mi?
1: Öyle hocam. Hocam şimdi başkomutanlık meydan muharebesi sadece bir savaş değildi. Aynı zamanda çok da önemli siyasi sonuçlar da doğurdu. Bu zaferin Türkiye'nin bağımsızlık sürecine ve uluslararası konumuna olan etkisini nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Şimdi Sevr Anlaşması'nı söyledik. Sevr Anlaşması Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne dayatılan bir barış anlaşmasıydı. Hoş, Osmanlı heyeti imzalamıştır ama Osmanlı parlamentosu imzalamamıştır bunu. Çünkü Osmanlı parlamentosu bir parlamento yoktur. Dağıtılmıştır parlamento. Fakat bu onun imzalanmayacağı veya geçerli olmayacağı anlamına gelmiyordu. Biz bir meydan okuma yaptık. Yani Mondros Mütarekesi ile yaptığınız işgaller haksızdır dedik. Mütarekenin uygulanış şartlarına karşı çıktık. Arkasından bize dayatılan Sevr Anlaşması'nı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi imzalayanları vatan haini ilan etti. Ben bunu kabul etmiyorum dedi. Dolayısıyla bizim de barışa yeniden ihtiyaç var. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı cephesini bitirebilmek için ya da Batılılar açısından söyleyeyim, Doğu cephesini bitirebilmek için yeni bir barışa ihtiyaç var. Bu yeni barışı Milli Mücadele Hareketi'nin başarılı olup olmayacağına bağlı görüyorlar. Biz de öyle görüyoruz. Biz başaracağız ve yeniden sizinle anlaşacağız gözüyle görüyoruz. Dolayısıyla 30 Ağustos zaferini tam da Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren son savaş noktasına koymamız lazım. Ondan sonraki süreç bizim Yunanlıları Anadolu'dan ve Trakya'dan temizleme sürecimiz, Mudanya Mütarekesi'nin hazırlanması, sonra Lozan görüşmelerinin başlaması. Biz Lozan görüşmelerine başladığımızda arkamızda muzaffer bir ordunun heyecanıyla oturduk oraya. Arada şöyle bir fark var. Almanya'yı düşününüz. Avusturya ya da Macaristan'ı düşününüz. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen bir ordunun temsilcileri olarak barış masasına oturdular. Biz Lozan'a ise muzaffer bir ordunun temsilcileri olarak oraya oturduk. İsmet Paşa'nın bir açılış nutku vardır. Yani hakikaten herkesin defalarca defalarca okuması lazım. Bu işgaller yüzünden diyor, bu zalim adamlar yüzünden Anadolu'da 1 milyon insan dağda taşta dolaşıyor. Evsiz, barksız, yersiz, yurtsuz kaldılar. Bunun bedelini ödenmesi lazım diyor. Neye göre söylüyor bunu? O 30 Ağustos zaferi var ya, o zafere dayanarak söylüyor. Çünkü bir şeyi gösterdik biz, yenilmeyeceğimizi gösterdik. O zaman şartları eşitleyelim. Kazananları kaybedenler cephesinden değil de ne kazanacağız ne kazandıracağız cephesinden meseleye bakalım. Lozan Anlaşması'na giden yol 30 Ağustos'tan geçiyor. Sonra ne oldu? Cumhuriyet. Biz artık yeni bir şekle büründük. Yani devleti adeta bir yerden kaldırdık, yeni bir yere koyduk ve bu yeni yerden yeni baştan bir daha başlama imkanımız oldu. Ama artık her şey yeniydi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan ordunun mensupları yeni devletinde hem ordusunun hem siyasetinin şekillenmesinde, yeni devletin modernleşmeye çalışmasında öncü rolü oynamada her türlü görevde bunlar gene bulunuyordu. Ama şu vardı, Türkiye artık yeni bir devletti. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür cümlesi büyük ölçüde tesis edilmişti. Eksik kalanlar 1926'da son Ankara Anlaşması ile beraber Irak sınırı çizilerek, 1934'te Montreux Anlaşması'nı imzalanarak Boğazların yeni bir hukuki statüye kazandırılması. Ama bütün bunlar, yani iç ve dış politikadaki bütün gelişmeler elbette Türkiye'yi hızlı bir şekilde şekillendiriyordu ama ne oldu biliyor musunuz? Türkiye 100 yıldan fazla bir süreç içerisinde barış dönemine girdi. Bu barış dönemiyle beraber, yani Lozan Barışı ile beraber

0: beraber biz kendi insanımızı tamir etme imkanı bulduk. Ülkemizi tamir etme, nüfusumuzu tamir etme, sağlık sistemimizi, yol sistemimizi, ulaşım sistemimizi, ziraatimizi, bahriyemizi, harbiyemizi, savunma sistemimizi, yani aklınıza gelecek her alanda Türkiye canla başla kendisini yenilemeye, değiştirmeye gayret etti. Bugün geldiğimiz noktadan geriye doğru baktığımızda bu konuştuklarımız insana hayal gibi geliyor. Ama düşününüz ki yol ağımız sadece 14 bin kilometreydi. Şose. 4 bin kilometre asfalt. Bu kadar bir yoldan. Bugün 69 bin kilometre ve belki biraz daha fazla yol ağına ulaşmış durumdayız ki ne kadar fark ediyor değil mi? Yani toprak yollarda, kağnıların gittiği patika yollardan bugün geldiğimiz yollara bakarak Türkiye'nin 1923'ten bu tarafa nasıl canla başla mücadele ettiğini daha iyi görürsünüz diye düşünüyorum.
1: Peki Tufan Hocam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği tabii bu süreçte oldukça belirleyiciydi. Sizce Atatürk'ün askeri dehasını ve liderlik yönünü diğer çağdaş komutanlardan ayıran temel özellik nedir?
0: Şimdi bir kere Mustafa Kemal Paşa hakikaten çok iyi yetişmiş bir subay, iyi bir kurmay. Savaşın daha çok küçük yaşlardan itibaren de savaşın içinde yetişiyor. Ama o dönemin gençlerinin bir özelliği daha var. Onlar aynı zamanda siyaseti de çok yakından takip ediyorlar. Siyaset derken parti yapılanmalarını kastetmiyorum. Dünyada neler oluyor? Yönetime dair neler değişiyor, neler değişmiyor? Bunların çok iyi farkındaydılar. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın çok iyi bir gözlemci olduğunu da unutmamak lazım. Ama aynı zamanda ateşin içinden gelen bir subay. Nasıl ateşin içinden geliyor? Mustafa Kemal Trablusgarp'ta savaşırken Selanik kaybedildi biliyor musunuz? Mustafa Kemal Seleniklidir. Yani Osmanlı toprağının bir bölümünü kurtaralım diye uğraşırken kendi toprağını kaybeden subaylardan biridir Mustafa Kemal Paşa. Onun acısını da hep yüreğinde taşımıştır. O zaman çok daha dikkatli olmak, çok daha kararlı olmak gerekiyor. Milli mücadeleye başladığı sırada Mustafa Kemal hiç sarsılmadı mı? Hiç yorulmadı mı? Hiç usanmadı mı? Hiç bıkmadı mı? Hiç umutsuzluğa kapılmadı mı? Bütün bunlar emin olun ki yaşanmıştır. Çünkü nihayet o da bir insandır. O da büyük hayal kırıklıkları yaşamıştır. Büyük ihanetler görmüştür. O da ölümle burun buruna geldiğinde hayatını gözünün önünden geçirmiştir. Ama liderler bunlarla pişerler. Liderlerin bir sınama evresi vardır. Mustafa Kemal hep sınana sınana gelmiştir ve bunun da farkındadır ve hep bu zorlukları aşmaya kalkışmıştır. Ama güvendiği Türk milletinin kendisidir. 30 Ağustos taarruzu için, büyük taarruz için hazırlıklar yapılıyor, tamamlanıyor, planlar hazırlanıyor. Planlar da biliyorsunuz Fevzi Paşa hazırlıyor. Birkaç plan var. Bir tanesi Fevzi Paşa. Mustafa Kemal Paşa da Fevzi Paşa'nın hazırladığı plana daha yatkın biri. Bütün komutanları topluyorlar. Plan üzerinde uzun uzun uzun tartışıyorlar. Sonra Mustafa Kemal Paşa diyor ki şu andan itibaren herkesin rütbesi eşit. Kim ne biliyorsa açıkça söylesin. Bu sefer tartışma planın doğruluğu, yanlışlığı, eksikliği, fazlalığı ama eşit şartlarda olacak şekilde devam ediyor. Nihayet Yakup Şevki Paşa, 2. Ordu Komutanı, o da çok değerli bir komutanımızdır. Yakup Şevki Paşa diyor ki biz bu planı uygularsak başarısız oluruz. Ben bu plana karşıyım. Konuşma şöyle cereyan ediyor. Taarruz planı başarılı olmazsa memleketin savunması tehlikeye girer. Çünkü taarruz planı bir kuşatma harekatı gibi planlanmış. Yakup Şevki Paşa diyor ki eğer biz bu kuşatmada başarılı olamazsak biz kuşatılırız. Biz imha olursak yeniden ordu toparlayamayız. O yüzden geride en azından bir 50 bin 100 bin kişi geride bırakalım. Başarısız olursak hiç olmazsa onlarla yeniden bir nüve teşkil ederiz. Diyor ki Türk milletinin nesi var nesi yoksa hepsi bu. Silahı bu, askeri bu. Siz diyor Mustafa Kemal Paşa'ya, siz bunu nasıl bir başarı ihtimali üzerine harcama cesareti gösteriyorsunuz? Mustafa Kemal Paşa diyor ki, Türk milletinin bütün verebileceği bundan ibaret mi? Yani 220 bin askerimiz var. Türk milletinin bütün verebileceği bundan ibaret mi? Paşa evet diyor. Mustafa Kemal Paşa, o halde kat'i neticeyi onunla

0: almaya mecburuz. Komutanlık budur işte. Elinizde ne varsa onunla başaracağınıza inanmak. Bir ihtimali geriye bırakmış olsalardı Allah bilir başka neler cereyan eder. Onu biz bilemeyiz. Ama eğer bir zafer arzusu varsa eldeki tüm imkanları o gün orada onu almakla mümkün. Bakın bir İngiliz raporu var. Müsaade ederseniz onu da size hemen aktarayım. Türklerle Yunanlar arasındaki cephe hattında çok sağlam tahkim edilmiş tel örgüler var. Askerler yani yaya askerleri özellikle piyadeler geçemesin diye bilirsiniz. Çok görmüşsünüzdür her yerde bunları. Diyor ki İngiliz subay raporunda Türkler diyor bu hattı bu tel örgü hattını 4-5 ayda geçemezler. Eğer geçerlerse buna bir günde geçtik desinler diyor. Bu kadar zor. Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzdan sonra neler olup bittiğini meşhur nutkunda anlatırken diyor ki saat 6'da Tınaztepe'ye yaklaşmış bulunan piyadelerimiz önlerindeki tel örgüleri kesmeye ve bertaraf etmeye lüzum görmeyerek ayağını kaldırdı ve tel örgülerden bacağını aşırarak atladı. Orada bulunan Yunan neferlerini süngüleyip Tınaztepe'yi ele geçirdi. Ben bu manzarayı seyrederken bir sualede cevap buldum. İngiliz subayının şeyini diyor yani. Bir sualde cevap buldum. Bu tel örgülerini nasıl geçebilirsiniz diyorlardı. Oradakilere dedim ki işte böyle. Ayağınızı kaldırır ve geçersiniz. Ayağını kaldırıp geçen sadece Mustafa Kemal askerleri değildi. Topyekun bir dehaydı, topyekun bir akıldı. Ve o inançtı. Onlara tel örgü olarak görülmemiştir ki o. O bir stratejinin, bir zekanın, bir inancın sonucu olarak görülmüştür.
1: Hocam bugün dinleyicilerimiz özellikle de genç nesil 30 Ağustos yalnızca bir tarih olarak değil de bir anlam olarak peki nasıl kavramalı ve tabii bu büyük zaferden çıkarılacak en temel tarihsel ve insani ders sizce ne olmalı?
0: Şimdi şöyle ne yazık ki zaman çok hızlı ilerliyor ve her dönem yeni bir nesil yeni bir hayat şekli ortaya koyuyor. Elbette herkes değil ama bazen sanki dünya dün kuruldu Türkiye'de bugün kuruldu zannediyoruz. Öyle zannedenler de çok oluyor. Ne dünya dün kuruldu ne de Türkiye bugün kuruldu. Bunların hepsi büyük emeklerle, büyük çabalarla, gayretlerle bugüne geldik. Halimize şükrediyoruz ki bugün özgür ve bağımsız bir ülke olarak yaşıyoruz. Ancak özgür ve bağımsızlığın bir bedeli vardır. Bu bedeli Allah'a çok şükür bize ödetmiyorlar ama ecdadımız, atalarımız bu bedeli çok çok çok ödediler. 30 Ağustos bize yenilmeyeceğimizi gösterdi. 30 Ağustos bize her kağıdın üzerine yazılan bir yazının, bir anlaşmanın, bir diktenin Türk milletine kolay kolay kabul ettirilemeyeceğini gösterdi. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin meydana çıkmasında anahtar rolü oynadı. 30 Ağustos nice kahramanlar yetiştirdi. Nice kahramanlar da bu toprağın sinesinde saklamaya aldı, korumaya aldı. Bizim 30 Ağustos'a bakışımız sadece bir savaş olarak olmamalıdır. Bir milletin başına her zaman felaketler gelir. Bir millet her zaman yüksek başarılarla yaşamaz. Her zaman dünyanın tek kurtarıcısı olmaz. Zaman zaman düşüşleri de olur. Bizim tarihimize baktığımız zaman Hunlar gibi, Göktürkler gibi, Selçuklar gibi, keza devasa bir Osmanlı gibi bir devletimiz vardı. Bunları görüyoruz. Ama nasıl Hunlar, Göktürkler, Selçuklar, Karahanlılar yıkıldıysa, devrildiyse Osmanlıların da bir gün sonu gelecekti. Onların da sonu geldi. Ama biz o sondan bir cenaze çıkarmadık. O sondan yeni bir doğum çıkardık. Gençlerimiz meseleye böyle bakmalı. En düştüğü dönemlerde bile, en zaafa uğradığı dönemlerde bile yeni bir doğumun olabileceğini, yeni bir çıkışın olabileceğini, milli mücadelenin bir Ergenekon'dan çıkış gibi çıkış olabileceğini gençlerimiz her zaman düşünmeli. İlham alacağımız kaynak bizim tarihimizdir. Bakmamız yeterli.
1: Sayın Profesör Doktor Tufan Gündüz'e kıymetli değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün burada konuşulan her bir başlık yalnızca geçmişe ait bir anlatı değil, aynı zamanda bugünün ve yarının hafızasına bırakılan bir hatırlatmadır. Çünkü tarih yalnızca yaşananları değil, nasıl hatırlandığını da şekillendirir. 30 Ağustos bir askeri başarının ötesinde iradenin, kararlılığın ve bağımsızlık fikrinin somutlaştığı bir dönüm noktası olarak anlamını korumaya devam ediyor. İşte bu bilinçle programımızı noktalıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

Bir araya gelsek bile eski tadı olmayacak. Eski biz hiç olmayacak. Giden şeyler gelmeyecek. Ve başka gölgelerle yaşamak imkansız olacak demiştim.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Bugün 30 Ağustos 2026.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, ben Mehmet Kancı. Daha önce sizlerle tarih programlarında buluşmuştuk ve bu defa 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programı için sizlerle bir kez daha beraberiz. Beraberimde bu defa iki de konuğum var. Programımızın konusu olan iki kitabın yazarları. Hasan Tahsin Benli, Ramiz adlı eserinin, Sinan Onuş ise Kızılca Kıyamet adlı eserinin kahramanlarının Kurtuluş Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebelerindeki rollerini anlatmak üzere önümüzdeki bir saat boyunca yaklaşık bizlerle beraber olacaklar. Hoş geldiniz Hasan Tahsin Benli, hoş geldiniz Sinan Onuş.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Evet, Balkan Savaşları'ndan başlayarak 30 Ağustos 1922 gününe kadar 10 yıl boyunca neredeyse cepheden cepheye koşmuş olan Ramiz Bey'in, Ramiz Bey'in teyzesinin oğlu Ali Rıza Bey'in ve yine Ramiz Bey'in amcasının oğlu Rauf Bey'in ve de Fuat Beylerin ortak hikayelerine geçmeden önce şu konunun üzerinde önemli durmak gerektiği kanaatindeyim. Tüm bu insanları, motivasyonlarını ve Kurtuluş Savaşı'ndaki cansiperane katkılarını anlamak için herhalde ilk bakmamız gereken yer 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı. Hatta bu savaşın içindeki 19 Temmuz-10 Aralık tarihleri arasında cereyan etmiş olan Plevne Muharebesi'ni de anlamak icap ediyor. Bu savaşın yalnızca jeopolitik sonuçları değil, yani büyük jeopolitik sonuçları değil, Osmanlı toplumunun tüm katmanlarını etkileyen sosyal ve ekonomik boyutları ile ele almak gerektiği kanaatindeyim. Nitekim biraz sonra bahsedeceğimiz Türk subaylarının mensup olduğu iki aile, Mamoyzadeler ve Viçeli Hacı Şahinzadelerin geleceği temelde bu savaşlarla şekillendi ve bu ailelerin mensupları geleceklerine dair tüm tercihlerini de neredeyse bu 93 Harbi'nin yarattığı etkilerle belirlediler. Türkiye Cumhuriyeti tarihini dramlardan ziyade zaferlere odaklı olarak değerlendirmeye yönelik bir tarihçilik anlayışı var malum ülkemizde ama bu dramları da iyi etüt etmezsek bugünlerimizi anlamak herhalde mümkün olmaz. Evet Hasan Tahsin Benli, ilk sözü size bırakırken sizin de mensup olduğunuz Ramiz Bey'in ailesini 93 Harbi, sadece Balkanlar ya da Doğu Anadolu ölçeğinde değil yani Karadeniz bölgesini ve bu aileleri nasıl etkiledi? Biraz bu iki aileden bahseder misiniz kitabınızdan?
1: 30 Ağustos gibi hepimiz için çok anlamlı bir günde bizi bu programa davet ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette ki ben bir tarihçi değilim. Tarihle amatör olarak ilgilenen ve bir şeyler yazmaya çalışan biriyim. Ama bütün okumalarım, tarih okumalarımdan öğrendiğim bir şey var ki 93 Harbi gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu için bir kırılma noktası, bir sonun başlangıcı denilebilecek bir gelişme. İşte bu kamuoyunda 1293 yılına denk geldiğinden dolayı 93 Harbi olarak adlandırılan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nda çok travmatik gelişmeler yaşanıyor ve özellikle bu gelişmeler 1880 kuşağı denilen, hatta bazı tarihçiler tarafından kayıp kuşak olarak da adlandırılan o dönemin gençliğini çok derinden etkiliyor ve bir vatan kavramının ortaya çıkmasına, vatan kurtarma anlayışının gelişmesine neden oluyor. Benim kitabımda sözüne ettiğim aile büyükleri açısından da bu tür etkileri var. Çünkü o dönemin gençliğine baktığınızda işte Mustafa Kemal Paşa da o kuşaktan, hatta milli mücadelenin en önde gelen kadroları o kuşaktan, benim büyük babam ve onun kuzenleri de bu kuşaktan, hepsinde bu travmanın yarattığı etkilerle asker olma, işte orduya katılma, savaşma ve ülkeyi kurtarma motivasyonu gelişiyor. Bir de bunun bizim ailelerimiz açısından bir başka boyutu var. O da şu, biz Doğu Karadenizli bir aileyiz. İşte Hopa ve Fındıklı kökenli bir aileyiz. Daha doğrusu iki ailenin birleşiminden oluşan bir aileyiz. O bölge özellikle o zamana kadar bölge açısından çok önemli bir merkez olan Batum'un bu savaş sonucunda elden çıkmasıyla çok ciddi bir travma yaşıyor. Çünkü bu sadece bir toprak kaybı değil, aynı zamanda sosyal ilişkileri değiştiren

Türk milletinin bağımsızlık ve kahramanlık destanlarından biri olarak tarihimize altın harflerle kazınmış Zafer Bayramımızın 104. yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programımız başlıyor.

0: ekonomik ilişkileri değiştiren de bir gelişme.
1: Bölgenin ağırlık merkezi değişiyor
0: Bölgenin
1: yani bir
0: ağırlık
1: anda.
0: merkezi değişiyor. Yani o güne kadar bölgenin merkezi konumundaki Batum, bu savaş sonucunda işte bir savaş tazminatı olarak Ruslara bırakılıyor. Keza Ardahan ve Kars'la birlikte bu üç vilayet, üç sancak ya da işte başka bir deyimle Ruslara bırakılıyor. Batum'un elden çıkışı o bölgedeki ekonomik ilişkileri de, sosyal ilişkileri de değiştiriyor. Mesela benim anneannem anlatırdı, işte hastalandıklarında ya da diş hekimine gidecekleri zaman Batum'a giderlermiş. Ya da işte o bölgede yaşayan birçok insan Batum'da mülk sahibiymiş, orada ticaret yaparmış, orayla ticari ilişkiler çok yaygınmış. Bir anda bu tür ilişkiler de değişiyor. Çünkü o bölge açısından Batum çok önemli. İstanbul'dan belki daha önemli. Çünkü İstanbul'a erişim çok zor ama Batum'a erişim coğrafi olarak çok daha kolay. Bütün bu etkiler işte benim büyük babamın da içinde bulunduğu kuşağı derinden etkiliyor ve hepsinde bir asker olma motivasyonu gelişiyor. Bir de büyük babamın anne babası, anne dedesi de bu Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit oluyor ve onun hikayeleriyle büyüyor büyük babam. Ben işte kitabımda büyük babamın bu
1: Ramiz Bey'in yani.
0: Ramiz Bey'in buradan başlayan ve işte milli mücadelenin sonuna kadar devam eden o mücadeleye az da olsa bir katkısını anlatmaya çalıştım. Elbette ki sadece bu onun mücadelesi değildi. O kuşağın bir bütün olarak mücadelesiydi. Belki yüzlerce, belki binlerce Türk subayı, askeri bu mücadelenin içinde yer aldı. Ama ben de yani bu mücadelenin, bu çabanın kaybolmaması, bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması için bu kitabı hazırladım. Yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bu kuşak büyüyor ve asker oluyor ve ilk ateşle imtihanını Sinan Onuş
0: Evet.
1: Balkan Savaşları'nda yaşıyorlar ki bu Balkan Savaşları da yine beraberinde aslında bir travma, yeni bir
0: Tabii.
1: travma dalgasını getiriyor. Osmanlı Balkanlardaki topraklarını kaybediyor. O güne kadar büyük yatırımlar yaptığı, demiryolları inşa ettiği, tarımsal üretiminin büyük bir kısmını karşıladığı bu topraklar elden çıkıyor. Ve devletin askeri siyasi kademelerindeki birçok isim de aslında bu topraklarda doğmuş ve
0: Evet.
1: büyümüş. Osmanlı'nın kuruluşuyla başlayan o Viyana'da duran batıya ilerleme, hem fikri ilerleme hem de fiziki ilerleme bu noktada kesiliyor. Bu nasıl etkiliyor peki Ali Rıza Beyleri, Ramiz Beylerin o kuşağı nasıl etkiliyor? Bu 30 Ağustos zaferine giden süreçte siyasi sonuçları daha ziyade ne oluyor
0: Evet.
1: malum?
0: Yani şimdi şöyle, Hasan Bey'in biraz önce belirttiği gibi Batum'daki durum benzer şekilde Balkanlarda yaşanıyor. Ve büyük bir travma. İşte daha sonra gördüğümüz komutanların önemli bir kısmı orada doğumlu ya da orada askeri okulda okumuşlar. Ve bir geri çekiliş var. Doğdukları topraklar ellerinden gidiyor. Tabii akabinde ordu içerisinde büyük bir değişiklik oluyor ve orduda gençleşme başlıyor. İşte Enver Paşa öncülüğünde bir gençleşme başlıyor ve orduda daha eğitimli subaylar. Çünkü Balkan Harbi'nde yaşanan sıkıntı esas olarak eğitimli olmayan subaylara biraz fatura ediliyor ve eğitimli subayların öne geçmesi sağlanıyor. Daha sonra tabii o nesil yeni bir savaşa gidildiğinin farkında, Birinci Dünya Savaşı'nın başlayacağının hazırlıklar yapıyorlar. Tabii Osmanlı'nın o kuşağının en büyük sıkıntısı toprak kaybetmeye başlayınca ülkenin elden gideceğini düşündüğü için, yani bu savaşın dışında kalamayacağını bildiği için, çünkü bir bölüşüm savaşı ve bu bölüşüm savaşında da toprağa büyük olanı bölecekler. Bu da Osmanlı Devleti'ydi. O anlamda bir arayışa giriyorlar işte İngilizlerle, Fransızlarla, fakat onlardan herhangi bir olumlu yanıt almayınca Almanlarla bir ittifak oluyor. Tabii Almanlarla ittifak öncesinde de Osmanlı Devleti'nin askeri aydınları hazırlıklarını yapmaya başlıyorlar ve 2 Ağustos 1914'te tabii seferberlik ilan ediliyor.
1: Burada şunu sormak
0: Tabii.
1: istiyorum, yani sizin yaptığınız araştırmalarda da karşınıza çıkmıştır. Almanya seçeneği çok da tercih edilen bir seçenek olmaktan ziyade yaklaşan Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun bir paylaşım
0: Evet.
1: saldırısına maruz kalacağının bilinciyle tutunulacak tek dal olarak, tek seçenek olarak herhalde karşımıza çıkıyor. Çünkü savaşın ilerleyen safhalarında Filistin cephesinde, Kafkaslar'da, hatta Fas'ta Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu aleyhine

0: Faaliyetleri
1: Müttefik
0: var tabii.
1: olmasına rağmen faaliyetler olduğunu görüyoruz.
0: Yani özellikle petrol bölgelerinde Almanya mesela Kafkaslar'da Hazar Denizi'nde Osmanlı'yı saf dışı bırakmaya çalışan hareketleri var. Bunun da farkındalar ama tabii şöyle bir durum var. Yani İngilizler ve Fransızlar Osmanlı toprağına göz dikiyorlar. Almanya tercihi bir seçenek değil, mecburiyetten kaynaklanıyor. Yani kimse olmayınca. Çünkü mesela Feroz Ahmet'in bu konudaki kitapları çok önemlidir. İttihat Terakki'nin kuruluşu ve sonraki süreçlerini anlatan. Orada bu ilişkileri anlatıyor. Yani İngiliz elçiliğine İstanbul'da kapı aşındırılıyor. Fakat İngilizler istemiyorlar ve Almanlarla böyle bir ittifak yapılıyor. Dediğim gibi 2 Ağustos'ta ya da sizin belirttiğiniz gibi 2 Ağustos'ta seferberlik ilan edilmeden önce Almanya Osmanlı ile ilişkileri sürdürürken Karadeniz'de kendisine alanlar açmaya çalışıyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanan Osmanlı Devleti bunu da gördüğü için işte teşkilat-ı mahsusayı kurup 3 bölgeye gönderiyor.
1: Çok güzel bir noktaya
0: Evet.
1: geldiniz. İsterseniz orada yine
0: Evet.
1: Hasan Tahsin benliyle biraz devam edelim,
0: Tabii.
1: size döneceğim. Şimdi bu asker kuşağın bir de tabii ki farklı bir özelliği var. Yani bu vatan kurtarma kavramıyla büyümüş bu kuşak ister istemez siyasete de dahil oluyor ve konunun İttihat Terakki ve Teşkilat-ı Mahsusa boyutları var. Bu saydığımız kadro, sizin akrabalarınız olan kadro aynı zamanda bu hareketlerin de içinde yer alıyorlar.
2: Evet. Şöyle Ali Rıza Bey, yani büyük babamın teyzesinin oğlu, zaten İttihat ve Terakki içinde bir görevi var, bir şube müdürü. Rauf Bey ise, o da amcasının oğlu büyük babamın, o daha önce 2. Meşrutiyet'te Tikveş'te Enver Paşa ile birlikte dağa çıkmış bir subay. O zaman mülazım rütbesinde. Oradan Enver Paşa ile bir yakınlığı var. Büyük babam da o sırada, yani Teşkilat-ı Mahsusa kurulduğu sırada İstanbul'da bir masa başı görevde. Ahsa Askerlik Şubesi'nde görevli. Bu kişilerin Teşkilat-ı Mahsusa'ya katılması tabii ki tesadüf değil. Yani o İttihat Terakki ve özellikle Enver Paşa ile olan ilişkileri nedeniyle Enver Paşa tarafından özel olarak tercih edilen.
1: Bir de ailelerin, herhalde mensup oldukları ailelerin Rus işgaline uğramasına rağmen hala Batum tarafıyla olan devam ettirdikleri
2: Tabii,
1: ilişkiler de
2: zaten
1: önemli rol oynuyor.
2: aynen öyle. Zaten büyük babamı Trabzon Teşkilat-ı Mahsusası'nda görevlendiren, o sırada Teşkilat-ı Mahsusası'nın başındaki Süleyman Askeri Bey bu konuda Trabzon bölgesine çektiği telgrafta bunu belirtiyor zaten. Yani bölgede nüfuz sahibi olan bir aileye mensup olduğu ve oradaki çalışmalarda katkısı olacağını söylüyor. Bu bir tesadüf değil. Yani hepsi aslında daha önce Enver Paşa ile 2. Meşrutiyet sürecinde birlikte olmuş, mücadeleye o noktadan başlamış genç subaylar ve özellikle tercih ediliyor. Tek tek işte bulundukları bölgeden, işte büyük babam İstanbul'dan, Rauf Bey o sırada Trabzon Of'da görevli. O oradan seçilerek Trabzon Teşkilat-ı Mahsusası'nda görevlendiriliyorlar. Orada aslında daha çok, hani biliyorsunuz, o faaliyetler daha çok böyle çete savaşı falan gibi anlatılır ama bunlar muvazzaf subay olduğu için orada daha çok görevlerinin gerektirdiği hizmetlerde bulunuyorlar. İşte toplanan askerlerin eğitimi vesaire gibi. O dönem işte cezaevleri boşaltılıyor. Cezaevlerindeki askerlerden birlikler oluşturuyor vesaire. Onların eğitimiyle, işte daha böyle hani askeri faaliyetlerle görevliler ve daha sonra oradaki yapılar düzenli orduya dönüştürüldüğünde de işte oluşturulan 109. Alay'ın komuta kademesi oluyor. Ve orada da işte en önemli görevlerinden biri daha sonra gidip Batum'u zapt etmek oluyor. Onun arkasından da işte bir Suriye-Filistin cephesi aşaması.
1: Oradan tekrar Sinan Onuş'a dönmek istiyorum. Biraz önce Teşkilat-ı Mahsusa'nın işte 3 bölge belirlendiğini söylemiştiniz.
0: Evet. Bunlardan bir tanesi Erzurum, bir tanesi Trabzon, bir tanesi de Fas. Buraya insanlar gönderiliyor. Bahattin Şakir Erzurum'a gidiyor. Rıza Bey Trabzon'a gidiyor. Fas'a da şimdi adını hatırlayamadım. Hatırladığımda onu bir şekilde söyleyeceğim. Başka bir subay gönderiyorlar. Ve Karadeniz'de biraz önce Hasan Bey'in söylediği gibi bir örgütlenme oluyor. Bu örgütlenme sırasında Rıza Bey önce merkezi kurmak için Rize Fındıklı'ya geçiyor. Rize Fındıklı da Ahmet Bey'le bir araya geliyor. Ahmet Bey de

0: Ramiz Bey'in, Hasan Bey'in kitabını yazdı. Ramiz Bey'in akrabaları, anne tarafının
1: Dayısı.
0: dayısı.
1: Evet.
0: Evet. Orada Ahmet Bey'le, çünkü Ahmet Bey uzun süre Batum'la ilişki içerisinde olduğu için ve Karadeniz'de kaldığı için asker olmadan Batum'daki ve o bölgedeki Osmanlıları tanıyor ve bunlarla bir teşkilat mahsusu kurmaya çalışıyor. Ve ardından işte Rauf Bey dahil oluyor bu işe. Sonrasında tabii Sarıkamış harekatı, İHA harekatı başladığında aşağıda Karadeniz'de de teşkilat mahsusa birliklerine yukarıdan destek olmaları isteniyor.
2: Bu arada tabii mutlaka rastlamışsınızdır kaynaklarda. Genç dinleyiciler için veya yani genç olmayan dinleyiciler için de şunu ifade etmek lazım. O tarihte İstanbul'dan bir yetkilinin Doğu cephesine gitmesi kaç gün sürüyor Sinan Onuş? Karadeniz'deki Rus donanması nedeniyle zaten deniz yolunu
0: Evet,
2: kullanmak
0: deniz
2: mümkün değil.
0: yolunu kullansalar yakın 10 günde filan gidiyorlar
2: Yakın
0: herhalde.
2: dediğiniz 10
0: Evet,
2: gün,
0: tabii.
2: ama bu arada batırılan Osmanlı lojistik gemileri var
0: Tabii
2: cephe.
0: kullanamıyor, Karadeniz'i
2: Tabii.
0: kullanamıyor bu
2: Tren yolu
0: anlamda.
2: nereye kadar? Adana'ya kadar,
0: Adana'ya
2: Çukurova'ya
0: kadar,
2: kadar
0: evet,
2: yanılmıyorsam.
0: tabii.
2: Yani Doğu'ya tren yolu yok. Benim bildiğim kadarıyla Bahattin Şakirlerin seyahati neredeyse bir ay sürüyor.
0: Tabii.
2: Kars'a gitmek için, İstanbul'dan Kars'a. Bunu da dikkate almak lazım herhalde o günkü
0: Tabii.
2: Osmanlı İmparatorluğu'nun şartlarını.
0: Yani şöyle mesela Kafkas cephesindeki savaş sona erdiğinde, yani savaş sona erdi değil mi de Ruslar çekildiğinde oradaki birlikleri Çanakkale'ye gönderirken bir Denizli alayı var. Bununla ilgili bir kitap var, çok enteresandır. Mesela onları karayoluyla önce Bor'a getiriyorlar.
2: Niğdebor.
0: Nidebor. Ardından oradan trenle bir yere kadar getiriyorlar. Sonra indiriyorlar. Çanakkale'ye kadar yürüyor bunlar. Yani hani düşünün bir savaş sürüyor ve siz 2 ayda, 2,5 ayda birliğinize
1: Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam kitabında o hikayeyi çok güzel
0: gidebiliyorsunuz. Evet.
1: anlatır. Yani o da işte Kafkas cephesine Asteğmen olarak gittiğinde İstanbul'dan trenle Pozantı'ya kadar
2: Evet.
1: yürüyor. Ondan sonra bütün yolu yürüyerek devam ediyor.
2: Evet, yani bu tarihteki bu olayları irdelerken o günün coğrafi koşullarını, yol koşullarını ve imkanları da dikkate almak gerekiyor. Bir takım şeylerin
1: Evet.
2: nasıl başarıldığını ya da bir takım noktalarda neden başarısızlık yaşandığını
0: Tabii.
2: da iyi irdelemek
0: Ya
2: lazım.
0: mesela Adana tarafına gidenler bilir, Mersin Adana tarafına, işte Gülek Boğazı'ndan geçerken bu eski yol vardır.
2: Evet.
0: Şimdi trenle işte oraya kadar geliyorlar, sonra develerle, katırlarla o dağı bütün orada aşıyor. Düşün, kışın
2: Evet.
0: karda, çamurda o dağı aşmaya çalışıyorlar ve işte o dönem orada dağı delip tren yolu inşa edilmeye çalışıyor Adana'ya kadar gitsin diye. Mesela o yoldan geçenlere belki önerebilir, ziyaret edebilirler. Orada bir Alman mezarlığı var. Bu Alman mezarlığı oradaki demiryolunun inşaatında ölenlerin defnedildiği mezarlık orası. Ya tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayan bir süreç. Tekrar mesela konumuza gelirsek, Sarıkamış harekatı başarısızlıkla sonuçlanınca düzensiz ordu da tartışılmaya başlanıyor. Yani bu teşkilat-ı mahsusa birlikleri ya da şu anki meşhur adıyla Umur-i Şarkiye dairesi tartışılmaya başlanıyor. Gerçekten faydası var mı yok mu diye. Bu anlamda da deniyor ki bunları düzenli orduya geçirelim. Tabii Rıza Bey İttihat Terakki'nin önemli bir adamı, teşkilat-ı mahsusunun başındaki. Fakat orada Naili Bey gibi ya da Bahattin Şakir gibi başka isimler de var. Bir de daha önce Erzurum kale olsaydı eğer topçu yarbayı olacak olan Stanj Bey var. Bu Stanj Bey halka İbrahim Bey diye tanıtılıp teşkilat-ı mahsusa yalım 8. Alay Komutanı yapılıyor. Ve bunlar Rıza Bey ile sıkıntı yaşamaya başlıyorlar. Ve İstanbul'a karşı yoğun bir propaganda başlıyor. Telgraflar çekiyorlar, bunu görevden alın, bu yapamıyor, beceremiyor diye. O sırada tabii bu programda da bir başka hatayı da
2: Evet,
0: düzeltelim.
2: yani bu
0: Evet.
2: programda sosyal medyanın maalesef
0: Evet.
2: doğru bilinen yanlışlar diye sık sık karşımıza çıkan konular var.
0: Evet.
2: Birazdan onlardan birine de
0: Tabii
2: ayrıca
0: tabii.
2: değineceğiz,
0: Evet,
2: ama
0: ayrıca
2: buyurun lütfen.
0: evet. Şöyle şimdi Rıza Bey orada teşkilat-ı mahsusunun komutanı. Bu tazyikler sonrası Rıza Bey görevden alınıyor. Zaten Karadeniz'de büyük bir başarısızlık oluyor Sarıkamış'la birlikte. Rıza Bey görevden alınıyor ve yerine başka biri atanıyor. O da Ali Rıza Bey.

0: Şöyle bir sıkıntı var. Birçok doktora tezinde, kitapta vesaire bu yanlışlık şöyle ya da böyle o belgesizlikten belge bulmaya ulaşmakta zorlanmaktan belki sıkıntı oluyor ve şöyle deniyor birçok araştırmada. Ona kimi zaman Ali Rıza Bey, kimi zaman Rıza Bey, kimi zaman Yusuf Rıza Bey derlerdi diyorlar. Aslında öyle değil. Ali Rıza Bey ayrı kişi, Yusuf Rıza ayrı kişi. İkisine de Rıza diyorlar fakat karışan şu. İkisi de binbaşı o dönem. Fakat birisi topçu binbaşı, emekli. Diğeri süvari binbaşı. Yani Ali Rıza Bey süvari binbaşı, Rıza Bey, Yusuf Rıza Bey topçu binbaşı. Ve ikisi de Hopalı. Fakat birinin soyadı daha sonra Benli oluyor, diğerinin soyadı yol ustası oluyor.
1: Evet,
0: Yani
1: biz burada süvari Ali Rıza Bey'i,
0: tabii yani
1: sizin
0: Rıza
1: de
0: hep mesela
1: kitabınızda
0: tabii
1: Kızılcık
0: tabii
1: Kıyamet'te
0: evet. Ya
1: merhum Ali Rıza Bey'i
0: mesela
1: konuşuyoruz.
0: Ocak ayıyla Şubat ayı arasında, yani daha doğrusu Aralık 27 ile Şubat'ın 20'si arasındaki o 2 aylık süreçte aslında orada iki Rıza var. Ve bu iki Rıza olduğu için de birisi görevi alıyor, diğeri görevi devretmiyor, Trabzon'da sıkıntılar oluyor. Herkes bu Rızaları aynı kişi zannediyor. Bu Rızalar aynı kişi değil. Yani Aralık sonundan Şubat'a kadarki süreçteki Rızalar aynı kişi değiller. İlk baştaki teşkilat-ı muassasanın başındaki Rıza görevden alınıyor. Yerine yeni bir Rıza, yani Ali Rıza Bey atanıyor.
1: Peki buradan da şimdi o zaman Doğu cephesini burada bırakıp Filistin
0: Ha tabii, o
1: cephesine.
0: zaman şöyle düzenli ordu diyeyim ben, Filistin'e
1: Evet.
0: geçmeden sizin o
1: Evet.
0: topunuz, tabii orayı atladık. Şöyle oluyor işte, düzenli orduya geçtikten sonra birliklerin yapıları da değişiyor. Orada bütün teşkilat-ı mahsusa birliklerini düzenli orduya alıyorlar ama onlar hala teşkilat-ı mahsusa birliği olarak biliniyor. Fakat sadece muvazzaf subaylar ve ordunun aldığı çete olmayan askerler dahil edilmeye başlıyor oraya. Ardından işte 1917'de Ekim Devrimi olduktan sonra Rus cephesi artık tavsıyor. Rus cephesi tavsayınca oradaki birlikler biraz boşa düşüyorlar. Tabii bu arada bu birliklerin başka yerlere gönderilmesi gerekiyor.
1: O sırada
0: İhtiyaç
1: Kanal
0: var.
1: bölgesinde
0: Evet.
1: İngilizlere yönelik yine
0: Tabii.
1: Almanları memnun etmek amaçlı bir
0: Tabii
1: harekat
0: batıdan,
1: planlanıyor
0: batıdaki
1: maalesef.
0: yani Sarıkamış'ta Tannenberg'ten şey alıp örnek
1: Örnek
0: alıp
1: alıp
0: kendimize batıdaki Almanları
1: rahatlatmak
0: rahatlatmaya
1: için.
0: çalışmak için Sarıkamış'ı yapmıştık. Şimdi de kanalda, yine batıda
1: Kanal Süveyş Kanalı oluyor
0: evet
1: burada.
0: tabii Süveyş kanalındaki Alman birliklerini rahatlatmak için Osmanlı'nın oraya birlik kaydırması gerekiyor. Ve Ali Rıza Bey'in, Ramiz Bey'in, Rauf Bey'in oldu. Çünkü bunlar o dönem orada işte 1917'deki Ekim Devrimi sonrası bir kez daha o bölgede eylemler oluyor ve Çoruh grubu kuruluyor. Bu Çoruh grubunun içinde de Rıza Bey, Ali Rıza Bey, ya aile olarak bir şey, birlik
1: Evet,
0: orası,
1: yani
0: aile
1: böyle
0: birliği gibi.
1: ilginç bir şekilde
0: Evet.
1: böyle kuzenler hep beraber bütün cepheleri neredeyse Balkan Savaşı'ndan başlayarak
0: Yani
1: dolaşıyorlar.
0: doktor bile kuzenleri. Yani
1: Evet,
0: böyle bir şey var.
1: evet.
0: Sivilinden askerine kadar bütün sülale orada birlik halindeler. Ve orada Batum'u işte tekrar alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Çoruk grubu kuruluyor. Ali Rıza Bey Ruslarla altın görüşmeleri yapıyor. Oradan silah işlerine giriyor. Ailenin diğer üyeleri aynı şekilde. Akabinde 3. Kafkas Tümeni'nin bütün birliklerini Filistin'e gönderme kararı alınıyor. Yani 7. Ordu emrine, Nablus cephesine. Ali Rıza Bey ile birliği yola çıkıyor. Fakat Tuzla'da Ali Rıza Bey'e diyorlar ki, sen bu bölgeyi iyi biliyorsun. Biz, yeni bir süreç başlayacak. Doğuda Ermenilere karşı mücadele, çünkü Ermenilerin saldırıları var. Sen tekrar oraya git diyorlar ve Romanya'dan gelen 177. takviyeli alayın başına geçiriyorlar Ali Rıza Bey'i. Fakat birliğini de Nablus'a gönderiyorlar. Bu mesela tarih kitaplarında çok eleştirilir. Askeri tarihçilerde. Hatta o dönemin günlüklerini yazan subaylar da eleştirirler. Derler ki, yani sen komutanını bırakıp,
1: Ayırıp.
0: ayırıp birliği oraya gönderdiğin zaman bu sıkıntı olur yeni birlikle diye. Zaten aslında sıkıntı olacak bir şey, zaten sıkıntı vardı. 7. Ordu geri çekilmeye başlamıştı. Yıldırım Ordu grupları toplanmıştı. Mustafa Kemal orduyu nasıl toparlarım, nasıl kurtarırım derdindeydi. İşte Ramiz Bey, Rauf Beyler de ailenin başka üyeleri de o bölgeye gitti.
1: Gitti. Şimdi Fas'a gönderilen teşkilat-ı mahsusa subayının ismi Binbaşı Tahir
0: Ha
1: Bey'di
0: evet.
1: yanılmıyorsam. Onu
0: Evet.
1: da bu vesileyle analım
0: Analım,
1: araya
0: evet.
1: not olarak ve Hasan Bey'le devam edelim. Şimdi Filistin cephesine gidildi. Filistin cephesi 1. Dünya Savaşı'nın sonu ve esaret günleri başlıyor.
2: Evet. Sinan Bey'in anlattığı gibi işte bu Batum'dan dönen

0: 109. alay gelen bir emirle Suriye Filistin cephesine gönderiliyor ve orada Mustafa Kemal Paşa'nın komutanı olduğu 7. Ordu emrine giriyor ve oraya gittikten kısa bir süre sonra işte tarihte Nablus Meydan Muharebesi adı verilen işte İngilizlerle, yani Arapların desteğiyle İngiliz ordusuyla Osmanlı ordusunun çok çetin bir savaşı var. Rauf Bey kendi doldurduğu anılarında
1: Bir de Rauf Bey kitabı gelecek, değil mi?
0: Evet,
1: Evet.
0: onu da
1: Rauf Bey
0: filan diyor.
1: kitabını bekleyeceğiz.
0: O da anılarında diyor ki iki kere yaptığımız çarpışma sonucunda mühimmatın fukdanıyla diyor, yani
1: Kesinlikle.
0: tükenmesiyle Süngü Savaşı'na girdik diyor ve o Süngü Savaşı'nda işte yaralanıyor Rauf Bey. Orada esir düşüyor ve aynı akşam büyük babam Ramiz Bey de esir düşüyor. Ve bu esirleri Mısır'da Seydi Beşir'de bulunan Kuvesna esir kampına götürüyorlar.
1: Sözü gelmişken hemen yine doğru bilinen yanlışlar parantezini açalım. Bu Mısır'daki kamplarla ilgili pek çok tevatür vardır. İşte oradaki siz de kitabınızda değiniyorsunuz. Gerçekliği olmayan bir takım iddialar var.
0: İşte orada Osmanlı esirlerinin işte kör edildiğine ilişkin filan bir takım iddialar var ama bunların hiçbiri kanıtlı, belgeli şeyler değil. İşte savaş, büyük babam ve Rauf Bey, kuzeni Rauf Bey esir düştükten yaklaşık bir ay sonra filan Birinci Dünya Savaşı sona eriyor aslında. Normalde serbest bırakılmaları lazım ama bırakılmıyor.
1: Peki ev halkının bu esareti öğrenmesi ne kadar vakit alıyor? O yıllarda
0: Aşağı
1: sadece bir
0: yukarı
1: yerden bir yere gitmek değil, bu haberlerin ulaşması da
0: tabii
1: problem.
0: hiçbir bilgileri yok akıbetlerine ilişkin. Aşağı yukarı 6 ay sonra diğer kuzen Ali Rıza Bey İngilizlere başvuruyor ve diyor ki işte iki kuzenimden haber alamıyorum.
1: Savaşın bitmesinden sonra.
0: Savaşın bitmesinden sonra onların durumu ile ilgili bilgi istiyorum diyor. Onlar da bir takım yazışmalar yapıyorlar. Çok ilginç. Ben bütün bu yazışmaları Osmanlı arşivinde buldum. Bir takım yazışmalar yapıyorlar ve en sonunda ona cevap veriyorlar. Diyorlar ki işte Mısır'daki Seydi Beşir esir kampındalar, İskenderiye'deki. Şey yaralı Rauf Bey. Büyük babam yaralı değil. Ve buradaki işin ilginç tarafı işte biliyorsunuz bu Rauf Orbay'ın İngiliz amiraliyle yaptığı bu Mondros mütarekesi sırasında bu esirler de gündeme geliyor. Ve
1: Ki
0: İngilizler
1: serbest bırakılmaları gerekiyor normal
0: serbest
1: şartlarda.
0: bırakılmaları gerekiyor. Savaş bitmiş, üstünden de zaman geçmiş. İngilizler biz savaşın galibiyiz. Elimizdeki esirleri ne zaman bırakacağımıza biz karar veririz ama siz elinizdeki İngiliz esirleri bırakacaksınız diyorlar. Ve nitekim öyle oluyor. Yani savaş bittikten aşağı yukarı 15 ay sonra
1: Ancak.
0: ancak serbest bırakılıyorlar. O zamana kadar işte Mısır'da, İskenderiye'de esir kampında kalıyorlar. Daha sonra da serbest bırakıldıktan sonra da yani bunlar çok enteresan, yani ben kitabı yazarken biraz da hayret ederek yazdım bunları. Yani insan işte uzun süre cephede, oradan esaret 16 ay ve oradan kurtulduktan sonra normalde insanın ailesine koşması lazım, işte eşini, çoluk çocuğunu görmesi lazım. Bunlar İstanbul'a gidiyorlar Beyrut'tan serbest bırakıldıktan sonra ve ailelerine gitmeyi düşünmeden İttihat Terakki'nin önde gelenlerinden Yeni Bahçeli Şükrü Bey'le buluşuyorlar İstanbul'da. Onlar da işte karakol cemiyetini kurmuşlar o sırada.
1: Anadolu'ya silah kaçırma, insan
0: Anadolu'ya
1: kaçırma
0: silah kaçırma.
1: operasyonları başlamış.
0: Onlar başlamış.
1: 1880 kuşağı dediğimiz böyle bir kuşak.
0: Aynen öyle.
1: Aileden önce vatan.
0: Aynen
1: Hatta
0: öyle.
1: şöyle bir küçük bir parantez açayım. Rauf Bey yaralı Seydi Beşir'de diyorsun. Mesela Karadeniz'de teşkilat mahsusa savaşları sırasında Sarıkamış'a destek için Rauf Bey iki yerinden yaralanıyor. Tedavi oluyor. Devam ediyor Devam ediyor.
0: savaşa. İşte Nablus'a gidiyor. Nablus'ta yaralanıyor. Geliyor, devam ediyor. Kurtuluş Savaşı'nda gene yaralanıyor. Yine devam ediyor. Yani hani çürük raporu falan almaya da çalışmıyor.
1: Tabii ki öyle
0: Tabii.
1: bir düşünce tarzı yok.
0: Şey çok önemli. O dönem biliyorsunuz Anadolu'yla İstanbul'un en önemli bağlantısı İstanbul-Ankara yolu. Anadolu'ya açılan yol orası ve o yol çok kritik. Çünkü oradan Anadolu'ya milli mücadele, insan sevgisi.
1: Üsküdar'da Özbek Tekkesi'nden başlayıp
0: bir şey var.
1: Sakarya, Hendek.
0: Fakat o yol çok önemli. İşte insan sevkiyatı oradan, silah sevkiyatı oradan, her şey oradan yapılıyor. Telgraf hatları orada. Fakat aynı zamanda da çok tehlikeli.
1: Akabinde İngilizler Yunan askerini de oraya yerleştiriyor.
0: Aynen öyle. Ve oradan geçişler çok zor. Ali Fuat Cebesoy anılarında büyük babam Ramiz Bey ve kuzeni Rauf Bey'i orada o bölgede özel olarak görevlendirdiklerini söylüyor. Çünkü oradaki Karadenizlileri örgütleyerek işte bu geçişleri rahatlatmak, bu geçişleri sağlamakla görevlendirdiklerini söylüyor. Nitekim işte Albay İsmet Bey'in, daha sonra işte İsmet İnönü olacak olan Albay İsmet Bey ve arkadaşlarının geçişini işte bizimkiler sağlıyor. Biraz sonra, bir süre sonra Halide Edip ve arkadaşlarının geçişini, güvenli bir şekilde geçişini sağlıyorlar. Bunlar kitapta ayrıntılarıyla var.
1: Kuvayi Milliye Defteri açılıyor yani.
0: Kuvayi Milliye Defteri açılıyor ve bu sefer böyle bir görevle görevlendiriliyorlar. Ve bu görevde de başarılı oluyorlar. O bölgede asayişi sağlıyorlar. İşte daha sonra Kuşçubaşı Eşref görevlendiriliyor bölgede. İşte onlarla birlikte bir takım cephane baskınları vesaire, önemli bir takım işler yapıyorlar. Ve böylece işte milli mücadele sürecinde de önemli katkılarda bulunuyorlar.
1: Evet, 1. ve 2. İnönü zaferleri ancak Sinan Onuş, senin kitabında evet, geniş yer tutan bir Eskişehir-Kütahya muharebeleri süreci var.
2: Tabii.
1: Ve Albay Ali Rıza Bey'in burada oynadığı önemli rol ve Kütahya-Eskişehir muharebeleri belki de iki taraf içinde bir kırılma anı.
2: Evet.
1: Yani.
2: Şöyle, işte milli mücadele dönemi başladığında Ali Rıza Bey hala Karadeniz'de 3. Kafkas Tümeni komutanı. Orada Ermenilere karşı Doğu cephesinde zaferler kazanılınca bu kez oradaki birliklerin Batı cephesine gönderilmesi gerekiyor. Fakat Batı cephesine gönderirken 3. Kafkas Tümeni ve Ali Rıza Beyler üzerinden Ankara hükümetiyle büyük tartışmalar yaşanıyor. Onu da mesela böyle anekdot olarak anlatalım. İsmet İnönü onların gelmesinden, Ali Rıza Bey'in mesela, çok hevesli değil. Çünkü aslında Ali Rıza Bey değil, Ali Rıza Bey'in de Enver Paşa'ya yakın olduğunu düşünüyor. Ama Enver Paşa'nın yaveri Yenibahçeli Şükrü orada 8. Alay Komutanı. Öyle olunca diyor ki ya buraya gelecekler, Enver Paşa'yı yardım edecekler. Çünkü Ankara'nın böyle bir korkusu var. Sonra büyük telgraflar oluyor Kazım Karabekir'le ve Kazım Karabekir en son diyor ki yani onu diyor buraya atayan zat işleri müdürü kimdi diyor İstanbul'da. Sendin İsmet diyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal diyor ki tamam, bu iş olmaz, gelsinler. Ve 3. Kafkas Tümeni Yenibahçeli Şükrü'yü almıyorlar. O Ankara'da kalıyor. Yenibahçeli Şükrü hariç diğerlerinin tamamı Batı cephesine gidiyorlar. Tabii Batı cephesine gittikten sonra önce orada Eskişehir-Kütahya Muharebesi'ne katılıyorlar. Eskişehir-Kütahya Muharebesi yeni kurulan devlet için büyük bir bozgun. Yani şöyle
1: Türkiye
2: oluyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin evet, en çetin sınavı yani.
2: Tabii en çetin sınavı şöyle oluyor. Yunan kuvvetleri inanılmaz şekilde orduya baskı yapıyor, Türk ordusuna, ve Türk ordusu bozulmuş halde dağılıyor ve geri çekilmeye başlıyor. Hatta bunu Yüzbaşı Fuat Bey, sivil asker, asteğmen olarak katılıyor. Sonra yüzbaşılığa kadar yükselen Fuat Bey, doktor, diyor ki bozulmuş asker yaprak hışırtısından korkan askerdir diyor. Öyle bir kaçtık ki diyor, kimisi Giresun'a, Samsun'a vardı diyor. Yani o kadar ordu kaçıyor. Zaten Eskişehir nasıl uçaldı, ordunun yarısı firar ediyor. Bir o kadar adam da o firarı toplamak ve bunları cezalandırmak için geride birlikler oluşturuluyor. Sonunda Yunan duruyor. Çünkü Yunan'ın ikmal kuvvetleri ordunun kendisi kadar hızlı gelmiyor. Tabii burada başka bir deha devreye giriyor. Yani bu deha da şu, oturuyor kurmay heyeti, Mustafa Kemal ve kurmay heyeti Batı cephesi, diyor ki yani biz Yunan'a, bu saldıran Yunan'a karşı koyarsak zaten ordunun yarısı dağıldı. Elimizdeki orduyu da kaybederiz diyor. O zaman ne yapalım? Sakarya'nın doğusuna geçelim diyor ve Sakarya'nın öbür tarafına geçiyorlar.
1: Şimdi Sakarya derken tabii bunun nehir olduğunu belirtelim
2: istersen
1: Sinan, malum.
2: Çünkü evet, bazı
1: günümüzde bazen bunu hatırlatmak gerekiyor.
2: Evet, il olarak filan zanneden olabiliyor. Nehir olanın doğusuna geçiyor. Tabii Yunan kuvvetleri de duruyor.

0: Ve Yunan kuvvetleri arkadan cephane gelmeyince onlar da eski yerlerine dönüyorlar. Ve burada işte Türk ordusunu kurtarıyor bu kurmay kafa. Ve bir yıl boyunca hazırlık
1: Hazırlık yapıyor.
0: yaparak işte 30 Ağustos yani Sakarya Harbi'ne
1: Harbine doğru.
0: doğru hazırlık başlıyor.
1: Evet yani isterseniz buradan sonra o 30 Ağustos sürecine gidelim. Çünkü vaktimiz de malum
0: Evet.
1: azalıyor. Bu ekip, bu kuzenlerden oluşan subaylar ekibi 30 Ağustos muharebelerinde neler yapıyorlar? Ve meşhur şu Trikopis'in
0: Evet.
1: esir alınma hikayesi. Her yıl sosyal medyada karşımıza çıkan ve sağduyulu tarihçilerin düzeltmeye çalıştığı ancak sosyal medyaya yenildiği vakaya gelelim.
0: Tabii çünkü şöyle, Science dergisinde 8 Mart 2018'de bir araştırma yayınlanmıştı. Bu araştırmada diyor ki yanlış bilgi içeren tweetler insanlara doğru bilgi içerenlerden 6 kat daha hızlı ulaşıyor diyor. Yani bir yalan attığınızda doğrudan 6 kat daha hızlı,
1: Hızlısınız.
0: evet hızlısınız. Böyle bir avantajı var. Yani şöyle oluyor. Her 30 Ağustos'ta bir şey devreye giriyor. Yani bunu ben hani kitabı yapan olarak ya da bu işte uzman olanlar daha sonra da düzeltmeye çalıştılar. İşte Afyon'dan kaynaklanıyor bu bilgi. Bunu söylediğimizde daha hayır efendim öyle değil diye çünkü hani siz mi bileceksiniz gibi bir şey var bizim ülkemizde. Yani hani evet biz bileceğiz çünkü biz araştırdık. Bir deliller var ortada biz biliyoruz. Siz de elinizi koyarsanız sizin bildiğinizden bir sentez oluşturabiliriz. Olay şu, Afyon'la Ahmet Çavuş ve yanındaki iki er esir alıyor diye Trikopis'i bir iddia
1: Bir
0: yayılıyor.
1: efsane.
0: Evet Ahmet
1: Şehir
0: Çavuş,
1: efsanesi.
0: evet
1: Hatta bu
0: yani
1: konuda kitap var Afyon Belediyesi'nin
0: evet
1: yayınladığı.
0: Afyon Belediyesi'nin yayınladığı
1: Evet.
0: kitap var. Evet yani ya Ahmet Çavuş milli mücadeleye katılmış, yararlılıkla da göstermiş. Yani böyle diyerek onun manevi şahsını zedelemek de hoş değil. Çünkü ama öyle değil. Yani bu böyle olmuyor. Çünkü mesela şey diyor ki yani şöyle iddialar var. Mesela Trikopis'in esir alınması çok önemli bir şey. Ve herkes
1: Yunan
0: yakala
1: başkomutanı.
0: tabii. Bir de her yüksek rütbeliği yakalayan diyor ki ben Trikopis'i esir aldım. Böyle bir şaia dolanıyor ortada. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarda Ali Rıza Bey'in günlüğünü ya da Ali Rıza Bey'in izlediği, anlattığı yolu takip eden araştırmacılar Ali Rıza Bey'in anlattığı şeyin haritada da doğru olduğunu gösteriyor. Tek sıkıntı şu, Genelkurmay'ın yayınladığı, Atese'nin yayınladığı bazı eserlerde bir şey var. Orada da Sivaslı Ahmet Bey, Ahmet Ok var. Bu komutan diyor ki biz aldık çünkü o başka bir birliğin komutanı. O orayı 3. 5. Kafkas tümenine bırakmaları isteniyor. Bırakırken de 5. Kafkas tümenine yardımcı olmaları gerekiyor. Diyor ki biz esir aldık fakat biz bunu birliğimize götürürken Ali Rıza Bey ve yanındakiler geldi. Zorla elimizden
1: Trikopis'i alın.
0: Trikopis aldı çünkü orası onlara aitti, onların yeriydi. Komutan olarak da benim üstümdü. Emir verdi, alacağım dedi. Zorla elimizden aldı diyor. Fakat harp cerideleri bu konuda aslında yazılanlar tabii ki o da rapor veriyor devlete ama harp cerideleri ne esas almamız gerekiyor? Onlar daha resmi raporlar ve harp cerideleri'nde Trikopis'i esir alanın 5. Kafkas Tümeni Tugay Komutanı 5. Kafkas Tümeni'nin aldığı gidip almaya gidenin de Ali Rıza Bey olduğu net. Çünkü
1: Kızılca Kıyamet kitabında
0: evet
1: bu süreç
0: bütün bu
1: anlatılıyor.
0: iddialar yani herkesin ben aldım diyen herkesin anlattığı var. Ama Ali Rıza Bey'in birliğindeki başka birlikteki subaylar da günlüklerinde kendileri diyor yani bizim birliğin Trikopis'e esir aldığı bilgisi geldi ve büyük eğlence yaptık diye de anlatıyorlar.
1: Evet. Bu arada bir araya gireyim müsaadenizle. Bunun tabii nedeni şu. Trikopis'in esir alınmasından kısa bir süre sonra Ali Rıza Bey ne yazık ki hayatını kaybediyor.
0: Evet,
1: Evet.
0: şimdi ona gelecektim. Ali
1: Yani
0: Rıza Bey bu süreci yani zaferin sonunu
1: tam
0: göremiyor,
1: anlamıyla göremiyor.
0: göremiyor.
1: Yani çok kısa bir süre sonra Trikopis'in esir alınmasından kısa bir süre sonra işte birliği Bursa'dayken rahatsızlanıyor ve orada işte
0: Geçirdiği ameliyatın
1: ameliyata
0: neticesinde.
1: alınıyor ve ameliyattan 2-3 gün sonra
0: Hatta
1: yanılmıyorsam
0: Mustafa
1: vefat
0: Kemal
1: ediyor.
0: yanılmıyorsam kendisini yurt dışına göndermeyi
1: Evet,
0: teklif ediyor ama
1: reddediyor onu.
0: kabul etmiyor.
1: Tabii şimdi Ali Rıza Bey çok kısa bir süre sonra öldüğü için bu mesele biraz da sahipsiz kalıyor.

0: Evet.
1: Yani meselenin sahibi yok çünkü artık ortada. Biraz da onunla ilgili.
0: Kendisinin kabri de hala Bursa'da
1: Hala
0: yanıyor.
1: Bursa'da Pınarbaşı mezarlığında kabri orada defnediliyor. Yani o bu karmaşanın şeyini biraz da açıklamak adına söylüyorum bunu. Yani mesele sahipsiz ortada. Herkes işte ben aldım diyor, ben yakaladım diyor vesaire. Ama Sinan Bey'in anlattığı birçok ciddi tarihçi tarafından belgelerle kanıtlanmış.
0: Evet.
2: Bu arada şeyi düzelteyim, ben Ahmet Ok dedim. Ahmet Çavuş'u çok anınca Ahmet Ok değil, Nihat Ok olacak.
0: Nihat Ok.
2: Yüzbaşı Nihat Ok olacak o raporu veren.
0: Tamam. Şimdi buradan sonra da şeye geçelim isterseniz. Yani Kurtuluş Savaşı bu şekilde bitiyor ve daha sonra bu kuzenler ne yapıyorlar? Hayatlarına nasıl devam ediyorlar? Ve bir de tabii ki sizin Ramiz kitabınızda vurguladığınız bir nokta var. Bu ailelere, bu ailelerin sahip olduğu mal mülk Yunan işgalciler tarafından yakılıp yıkılıyor. Dört divandaki çiftlik. Ama bunların tazmin edilmesini dahi talep etmiyorlar.
1: Evet. Şöyle, işte biraz önce söylediğim gibi Ali Rıza Bey işte Trikopis'in teslim alınmasından kısa bir süre sonra Bursa'da vefat ediyor. Diğerleri işte Rauf Bey Sakarya Savaşı'na,
0: evet,
1: büyük taarruza katılıyor. Orada yaralanıyor ve Ankara'ya getiriliyor. Önce Ankara'da merkez komutan yardımcısı oluyor. Daha sonra merkez komutanı oluyor ve Cumhuriyet'in ilanından sonra da Mustafa Kemal Paşa tarafından 2. Mecliste Rize mebusu yapılıyor. Büyük babamsa işte ne yazık ki bir şeker hastalığına müptela ve işte bu savaş sırasında tabii kendine dikkat etmediği için bu hastalığı gitgide ilerliyor ve işte başvurarak geri hizmete alınmayı talep ediyor. Ve bunun üzerine işte Cumhuriyet'in ilanından sonra Giresun Askerlik Şubesi başkanlığına getiriliyor. İşte aşağı yukarı 7 yıl kadar falan orada yaşıyor. Sonra tekrar bir kıta görevi veriyorlar. Fakat gene sürdüremiyor rahatsızlığı nedeniyle. Gene geri hizmete alınmasını talep ediyor.
0: Giresun'daki görevi sırasında Mustafa Kemal'in meşhur Giresun ziyareti de,
1: evet,
0: onun görev dönemine denk geliyor.
1: Onun görev dönemine denk geliyor. 1924 yılında işte Mustafa Kemal Paşa beraberindeki heyetteki, bu heyette Rauf Bey de var, İşte Giresun'u ziyaret ediyor ve askerlik şubesini ziyaret ederek özellikle de büyük babamla görüşüyor. Daha sonra da işte Adapazarı askerlik şubesi başkanlığını talep ediyor. Oraya gönderiliyor. Çünkü orada babasından kalma bir işte çiftlik var, toprak var. Fakat orada da gene rahatsızlığı nedeniyle devam edemiyor görevine ve emekliliğini talep ediyor. Emekli oluyor. Çok enteresan. Mesela ben emeklilik kararnamesinde gördüm. Hiç bizim aile bilgimizde böyle bir şey yok. Diyor ki işte müptela olduğu şeker hastalığı ve sağırlığı diyor. Mesela babam dahi bilmiyordu bunu. Biz emeklilik kararnamesinde gördük ki altında işte Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve İsmet Paşa'nın imzaları var. Çok yıpranmış tabii. İşte kitapta bir fotoğrafı var. Henüz 48 yaşında ama işte herhalde yaşını bilmeden o fotoğrafa bakanlar 75-80 yaşında filan derler yani.
0: Yani koştuğu cepheden cepheye koştuğu, evet, coğrafyayı ve şartları dikkate, evet, alırsak o dönemin insanların o mücadelenin sonunda söylediğiniz gibi henüz, evet, 40'lı yaşlarındayken 60-70 yaşında görünmesinden daha doğal bir durum olamaz herhalde.
1: Evet, daha sonra da vefat ediyor. O söylediğiniz şey çok önemli. Yunanlılar Adapazarı'nı işgal ettiklerinde işte Serdivan'da o babasından, evet, kalan çiftliği yakıp yıkıyorlar. Ve işte devlet senet veriyor tazminat için. İşte daha sonra tahsil edilmek üzere. Mesela işte onu tahsil etmek aklından bile geçmiyor.
0: Evet.
1: Yani bunlar tabii çok enteresan şeyler. Yani o işte vatan için savaşma, o uğurda mücadele etme filan, hani malın, mülkün,
0: ailenin bırakın, hatta yeri geldiğinde,
1: ailenin, hatta canının yani,
0: evet,
1: hiç önemli olmadığı şeyler. Yani ben bir de izninizle bir şey söylemek istiyorum. Hani bununla da bağlantılı. Şimdi benim bu kitabı hazırlamamdaki iki motivasyonum vardı. Birincisi işte benim büyük babam böyle bir mücadele içinde yer almış. İşte bu kaybolmasın, yok olmasın, işte gelecek kuşaklara kalsın.

0: de bir tanesi. Diğeri de şuydu, yani bir şey anlatmak istedim. Ya bu insanlar bütün bunları yapıyorlar. Baştan beri konuşuyoruz. İşte vatan kavramı, tam bağımsızlık ilkesi, şusu busu. Ama onun dışında bu insanlar daha sonra da hiçbir şey beklemiyorlar. Yani kitabın ön sözünde Sinan Bey'in söylediği çok güzel bir şey var. Yani sanıyorum Falih Rıfkı
1: Evet.
0: Atay'a atfen söylediği bir söz var. Yani ne devletten ne edebiyattan hiçbir şey beklemiyor bu insanlar. Köşelerine çekiliyorlar. Hiçbir talepleri yok, hiçbir beklentileri yok. Yani bugün herkesin işte kendisine bir ayrıcalık sağlama peşinde koştuğu bir dönemde mesela bu çok çarpıcı bir şey. Ben yani yalnızca bunun için bile bu kitabı yazmış olabilirdim. Anlatabiliyor muyum?
1: Mesela
0: Yani
1: Fuat Bey'in durumu da öyle. Yüzbaşı Fuat Bey aslında sivil bir
0: doktor.
1: kişi, doktor. Birinci Dünya Savaşı'na alınıyor. Ardından Kurtuluş Savaşı'na ve çok az sayıda insan yüzbaşılığa nasbediliyor sivilken. Sonra Kurtuluş Savaşı oluyor. Savaş bitiyor. Sağlık Bakanlığı'nda işe başlıyor. Zat İşleri Müdür Yardımcısı iken, yani düşünün, çok nadir, çok az insan yüzbaşı olmuş. Sizi de yüzbaşı yapmışlar. Zat İşleri Müdür Yardımcısı iken 1940'ta kalp krizi geçirip görevinizin başında vefat ediyorsunuz. Yani
0: Evet.
1: hani ben daire başkanlığı istiyorum, genel müdür olacağım, bakan
0: Milletvekili
1: olayım,
0: olacağım
1: milletvekili
0: bakın.
1: olacağım demiyor. Zat işleri müdür yardımcısı yani durum.
0: Evet.
2: Evet. Şimdi programın sonuna gelirken şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de malum anı yazmak çok yaygın rastlanan bir durum değil. Siz de bu kitabı Ramiz'i yazarken özellikle hatta her iki eserin kaynağı Ali Rıza Bey'e ait belgelerin de kardeşi Halit Benli tarafından muhafaza edilmesi sayesinde bu eserler ortaya çıktı. Yani bu kadar bilgi belgeyi araştırmak, bunlara ulaşmak kolay oldu mu? Yani dinleyicilerimiz bunu da bilsin, yani bu işler hiç kolay değil.
0: Hiç kolay değil ama şöyle neyi aradığınızı ve nerede bulabileceğinizi bilirseniz aslında bir parça kolay. Mesela ben açık söyleyeyim, yani bu kitabı çalışmaya başlamadan önce yani bu kadar geniş bir arşiv olduğunu emin olun bilmiyordum. Yani işte biraz önce anlattığım o işte bizimkiler şeyde Mısır'da esirken işte yapılan o yazışmalar falan hepsi Osmanlı arşivinde. Ya da işte büyük babam Giresun'da askerlik şubesiyken o günkü 400 sayılı kanun gereğince İstiklal Madalyası almak için başvurmuş. Mesela onunla ilgili yapılan yazışmalar filan hepsi Osmanlı arşivinde. Yani neyi nerede aradığınızı bilmek lazım. Ve aramak lazım tabii yani. Ha ben bunları buldum, daha fazlasını bulabilir miydim? Daha fazlası var mıdır? Belki vardır. Belki henüz şey açılmamıştır. Araştırmacılar için ortama konmamıştır. O açıdan yani Türkiye'de iyi bir arşivcilik olduğunu düşünüyorum. Örneğin ben işte bu esareti araştırıyordum, esaret dönemini. İşte sürekli internette aramalar yapıyorum. Baktım ki bu esaretle Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı esirleriyle ilgili birçok şey Kızılay yayını, Kızılay yayınlar yapmış. Allah Allah, yani Kızılay'ın ne alakası var bu işte diye düşünürken Kızılay'a başvurdum ve büyük babamın Mısır'daki esaret kartı Kızılay arşivinde çıktı.
2: Muazzam.
0: Muhtemelen işte Kızıl Haç onları
2: Tabii
0: Kızılay'a devretmiş
2: esir değişimleri esnasında.
0: falan. Yani hiç ummadığınız yerden ummadığınız şeyler çıkabiliyor. Bu gerçekten çok ilginçti. Ama tabii büyük babamın bir hatıratı yok ne yazık ki savaşla ilgili. Emekli olduktan sonra tuttuğu ufak tefek günlükler var ama onlar bile çok ipucu veren güzel şeyler. Tabii hatırat önemli.
2: Evet.
0: Ama işte bu insanlar yani yaptıkları işi normal bir iş yapılması gereken bir
2: Bir
0: görev
2: görev.
0: olarak kabul ettikleri için hani
2: Bir önem atfetmemişler.
0: ben bunları yazayım ileride bunlar kitap olsun falan diye düşünmemişler
1: Yani
0: belki.
1: emekli olduktan sonra, siz söylemiyorsunuz da, yani Ramiz Bey emekli olduktan sonra bir inek alıyor. Yani inekler değil, bir tane inek alıyor. Diyor ki inek aldım diyor. Yani o ineğin sütünden, yoğurdundan bir tane inek. Yani hani böyle böyle insanlar.
2: Yani
1: Yani
2: mütevazi hedeflerle
1: evet.
2: hareket etmişler
0: Evet,
2: bütün
0: evet.
2: hayatları boyunca.
1: Ya yani arşivcilikle ilgili tek sıkıntı şu Türkiye'de. Hasan Bey'in söylediği gibi hakikaten Türkiye, ya her şeyin bir mutlaka arşivi var. Hani böyle bir espri yapılır ya, ya işte filanca arşivi imha edin ama birer örneğini alın diye. Bizde her şeyin önü. Yani biz

0: elimizde her şey var. Yani emin
1: Evet.
0: olun 20 yıl önceki elektrik faturamızı bile çıkartabiliriz arşivden. Devlet böyle arşivci bir devlet. Bu Osmanlı geleneğinden gelen bir şey belki. Büyük devlet olmanın da getirdiği belki. Fakat orada sıkıntı şu. Eğer akademisyen değilseniz ya da aileden değilseniz bu belgeleri almakta çok zorlanıyorsunuz. Yani mesela ben akademisyen değilim, gazeteciyim. Hani bunun için bu günlükleri okuyabilmek için eski Türkçe öğrendim. Bunların hiçbirinin önemi yok. Diyor ki sen akademisyen değilsin, aileden değilsin. Mesela şimdi bir üç defter var yaptım. Onun dosyasına ulaşmam lazım. Ama işte ailesini bulacağım ki ailesi dilekçe yazsın,
1: İzin
0: dosya
1: verecek.
0: izin versin. Ya da ben
1: Kesin.
0: birilerini bulacağım gazeteci olduğum için. Ya bunu nasıl buluruz diyeceğim. Ne kadar eksik olacak, ne kadar fazla. Bu sıkıntımız var.
1: 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in devlette hiçbir şey kaybolmaz sözünü hatırladım. Siz mutlaka arşivlerde
0: Evet,
1: vardır
0: var
1: derken.
0: tabii.
1: Bir de tabii eski yazı öğrendiniz değil mi?
0: Evet.
1: Bütün
0: Tabii.
1: bunları kitaplaştırmak için.
0: Yani şöyle oluyor, ben bunu kitaplaştırmak için eski yazı öğrendim. Bir ikincisi de şöyle. Şimdi arşivde bir şey aradığınızda buluyorsunuz, parasını verip çevirtebilirsiniz. Ama bu işi yapmaya devam edecekseniz ve bu işi hakikaten hakkıyla yapmak istiyorsanız bedelleri var. Bu bedellerden bir tanesi de bu dili öğreneceksiniz. İşte ben de gittim, hani şu an %100 değil çünkü çok zor. Hani okuma yazma, okur yazarlık da oradan çıkan bir şey. Mesela Osmanlıca biliyorsanız eğer yazmayı bilmeye olmanız, ben yazmayı bilmiyorum, okuyabiliyorum. Ben okurum, yazamam.
1: Evet.
0: Kuryazarlık hem okumak hem yazmak anlamına geliyor Osmanlıca'da da. İşte %60-70 civarında el yazılarını okuyorum.
1: Evet. Şimdi programı kapatmadan önce Ramiz kitabında beni henüz giriş kısmında çok etkileyen bir bölüm vardı. Onu okuyarak vedaya başlamak istiyorum. Hasan Tahsin Bendi şöyle diyor: Mustafa Kemal Paşa 1920 yılında milli mücadelenin başkenti Ankara'da Harbiyelilere seslenirken şöyle diyordu: Harbiyeliler, ne çocukluğunuzu bildiniz ne gençliğinizi yaşadınız. Birkaç gün sonra da çok sert bir savaşa katılacak, gerekirse canınızı feda edeceksiniz. Biliniz ki gelecek nesiller bu fedakarlıklar sayesinde medeni alemde eşit haklara sahip, bağımsız bir milletin fikri hür, vicdanı hür, İrfanı hür çocukları olarak yaşayacaklar. Size söz veriyorum. Herhalde Ramiz Bey, Rauf Bey, Yüzbaşı Fuat Bey ve Albay Ali Rıza Bey'in hikayelerini anlatacak bundan ve o 1880 kuşağı olarak tanımladığınız kuşağı bundan daha iyi tanımlayacak sözler bulamayız.
0: Bence
1: Evet, bu 30 Ağustos özel programında Sinan Onuş'un Kızılca Kıyamet ve Hasan Tahsin Benli'nin Ramiz kitaplarından yola çıkarak beraberdik. Her iki konuğuma teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicilerine de umarım güzel bir program sunmuş olduk böylece.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu ve coşkusunu birlikte paylaştığımız yayınımızın sonuna geldik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hoşça kalın.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

İki takım oyuncuları oyun alanında karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Bomboş tribünler değerli dinleyenler, gerçekten Süper Ligimize bu görüntü, bu tablo yakışmıyor. Tribünler bomboş. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda en azından karşı tribünler görmüş olduğum kadarıyla çok az seyirci var. Seyircilerin tribünlere gelip takımlarımızı desteklemesi çok ama çok kıymetli ve değerli, ama maalesef bunu Eyüpspor, Kore'nin Alanyaspor mücadelesinde Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda göremiyoruz. Görmemiz gerekiyor. Umarız görürüz ve futbolumuz, Süper Ligimiz seyirciyle güzel, taraftarla, 12. adamla güzel. Değerli dinleyenler, İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşma başladı. Karşılaşmaya Alanyasporlu oyuncuların vuruşuyla başlanıyor ve iki takıma da başarılar diliyoruz. Eyüpspor'un kalesini Moldovan koruyor. Talha, El Yamik, Jack Jules, Cordona savunma dörtlüsü. Bu arada Alanyaspor atak geliştiriyor. Sol kanattan ceza alanı. Yerden vuruş çekti. Vuruş ve top ağlarda gol. Henüz 27. saniye ve Alanyaspor deplasmanda Arda Usluoğlu ile 1-0 öne geçiyor. 27. saniye, 26 da olabilir değerli dinleyenler. Ve 1-0 öne geçiyor Corendon Alanyaspor takımı. Maçın henüz başı, sol kanattan gelişti atak. Offside bayrağı kalkmadı değerli dinleyenler ve pozisyon incelendiğinde, bilmiyorum, bir offside çizgisi çizildiğinde offside kararı çıkabilir mi? Tabii çok tartışmalı bir pozisyon olabilir. Sol kanattan gelişen atakta İbrahim topu aldı. Vuruşu yaptı, savunmadan seken top Arda Usluoğlu'nun ardından vuruşunda top ağlara gitti ve Alanyaspor 1-0 öne geçti. Eyüpspor deplasmanında değerli dinleyenler. Maç henüz yeni başladı. 27. saniye ve evet, gol tescilleniyor. Gol geçerlilik kazandı. Cihan Aydın orta noktayı işaret etti ve 27. saniye olarak ben de sizlerle bu golü paylaşmış olayım. Tabii dakika olarak bir, saniye olarak 27. saniye. Arda'nın atmış olduğu gol. Kore'nin Alanyaspor 1-0 önde. 11'leri tam sizlerle paylaşıyordum. Talha, El Yamik, Jack Jules, Cordona, Masanga, Royao nerindeki ikili savunma dörtlüsünün, Butoppa ve Mihalak kanatlarda. David Costa, Ahmet Abdullahi'ye gol yollarında destek veriyor. Eyüpspor'un 11'i bu şekilde. Alanyaspor'un kalesini Victor koruyor. Zaman zaman top rakipteyken 5'li, top Alanyaspor'dayken 3'lü savunma. 3'lü savunmada Ümit, Fidan Aliti ve Nuno Lima. Sol bekte Ruan, sağ kanatta Hader Conay, önlerinde Baran Ali ve Makuta. Sol açıkta İbrahim, sağ açıkta Yuco Van, ileri uçta Arda Usluoğlu. Alanyaspor'da forma giyiyor. Değerli dinleyenler, 1-0 üstünlüğü var Alanyaspor'un. Deplasmanda Eyüpspor, deplasmanında Eyüpspor Beşiktaş'a ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0'lık skorlarla kaybetti. Aslında geride kalan 2 haftada gol atamadı. Bu sezon golle tanışamadı Eyüpspor ama az gol yiyen de takım. 2 maçta sadece 2 gol gördü kalesinde. 1-0'lık skorlarla Beşiktaş'a ve Gaziantep'e kaybetti. 0 puanlı son sırada. Ligde galibiyeti olmayan Konyaspor'la birlikte 2 takımdan biri Eyüpspor. Kore'nin Alanyaspor'un 2 maçına baktığımız zaman geride kalan Gaziantep'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sezonu Gaziantep'te açtı. Evinde Beşiktaş'ı 1-0'la geçti ve şimdi Eyüpspor beraberlik için yükleniyor. Mihalak vuruşu yaptı ve top yandan dışarıya gidiyor. Sol çaprazdan ceza alanı içine girdi Mihalak. Vuruşu yaptı ve top yandan dışarıya gidiyor. Eyüpspor atak geliştirdi. Mihalak'ın sol çaprazdan ceza alanına sokuluşu, ardından vuruşu ve top dışarıya gitti. Maç pozisyonlarla başladı. Geçiş oyununu hızlı yapıyor iki takım da. Hızlı geçiş oyunlarıyla orta alanı hızlı geçerek gol arıyor. Alanyaspor maçın henüz 27. saniyesi, yani 1. dakikada Arda Usluoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Tartışmalı pozisyonlar da vardı. Alanyaspor Beşiktaş mücadelesinde tek golle 3 puanı uzanmayı başardı. Kore'nin Alanyaspor takımı Eyüpspor yükleniyor ceza alanına. Orta bu arada faul kararı geliyor. Karşılaşmanın hakemi Alanyaspor ceza alanından Alanyaspor lehine serbest vuruş veriyor. 5. dakikadayız ve 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Alanyaspor'un Eyüpspor deplasmanında değerli dinleyenler. Faulü yapan isim Ahmet Abdullahi. Ahmet Abdullahi faul yaptı ve serbest vuruşu kaleci Victor kullanıyor. Değerli dinleyenler, 29 numaralı formasıyla Ahmet Abdullahi Sunderland'den transferi Eyüpspor'un Nijeryalı oyuncu 22 yaşında. İleride sürekli hareket halinde. Bu sezon Eyüpspor golle tanışamadı. Yeni transferleri var. Onlardan biri golcü Ahmet Abdullahi. Ön alan baskısı yapmaya çalışıyor Eyüpsporlu oyuncular. Değerli dinleyenler, yine savunmada Zekçuz var. Zekçuz da Eyüpspor'da Rotherham United'dan geldi. İngiltere 1. Lig'de oynadı 2 sezon. İskoç oyuncu 29 yaşında Zekçuz. Eyüpspor'da savunmada El Yamik'le birlikte oynuyor. El Yamik de değerli dinleyenler faslı oyuncu, o da Suudi Arabistan Pro Lig'den El Najma'dan geldi. Real Zaragoza, El Vahda, Valladolid, Genoa formaları da giydi. Faslı oyuncu 34 yaşında El Yamik. Yeni transferleri stoper ikilisi tandemi oluşturuyor El Yamik ve Zekçuz. Uzun mesafeli gönderdi Moldovan, top dışarıya gidiyor. Özhan Pulat, Eyüpspor'un teknik direktörü, oyuncularını uyarıyor. Özhan Pulat 41 yaşında Eyüpspor'u çalıştırıyor. João Pereiro, Portekizli teknik direktör, Alanyaspor'un başında 42 yaşında. Değerli dinleyenler, Sporting'den geldi. 2024'te Sporting'i daha doğrusu çalıştırdı. 2025 yılından itibaren Alanyaspor'un başında João Pereiro. Değerli dinleyenler, ve 1-0'lık Alanyaspor üstünlüğü devam ediyor Eyüpspor deplasmanında. Sağ kanatta rakip yer alanda Eyüpsporlu oyuncular yükleniyor. Alanyaspor savunması kalabalık şekilde kapandı ve topu da kazandılar. Şimdi kendi yarı alanından pas yaparak çıkmak istiyor Alanyasporlu oyuncular. Ön alan baskısı sonuç getirdi ve Eyüpsporlu oyuncular topu kazandı. Şimdi savunma topu kazanıyor Alanyaspor'da ve Hader Conay topu aldı. Makuta döndü savunmadaki arkadaşı Ümit'e. Fidan Aliti, orta çizgiye doğru gönderilen top. Eyüpsporlu oyuncular topu o noktada kazandı ve kaptırdılar. Sağ kanatta, sağ bekte Talha Ülvan var. Alanyaspor'da İbrahim Kaya sol açıkta çok hareketli. Yine hemen arkasında Vuan var. Eyüpspor takımı kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor. Değerli dinleyenler, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonu 3. hafta mücadelesi İstanbul'da Eyüpspor 0 Alanyaspor 1 durumu devam ediyor değerli dinleyenler. Şu ana kadar oynanan ve alınan sonuçlara baktığımız zaman Gençler Birliği 1, Erzurumspor 1. Haftanın açılış mücadelesi İstanbul'daydı, Eryaman Stadı'nda. Cuma günü Gençler Birliği ile Erzurumspor karşı karşıya geldi ve maç 1-1 tamamlandı. Cumartesi günü dün 19'da Tümosan Konyaspor'un rakibi Kocaelispor'du ve Konyaspor evinde Kocaelispor'a 2-1 kaybetti.
21.30'da dün

İki karşılaşma oynandı. Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Deplasman takımı Çaykur Rizespor Gaziantep'ten 2-1'lik skorla sahadan ayrılmayı başardı. Ve Galatasaray karşılaşması dünün kapanış maçlarından iki maçtan biriydi 21.30'da. Galatasaray Göztepe'yi 3-2 ile geçti değerli dinleyenler. Mücadelede 10. dakikadayız. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Alanyaspor'un. ...21.30'da İstanbul Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa olacak. Samsun Spor'un rakibi ise Fenerbahçe. Bu karşılaşmaların heyecanı da TRT Radyo 1 frekanslarında olacak. Değerli dinleyenler, Eyüp Spor, Alanya Spor maçındayız. 10 dakikayı geride bıraktık ve 11. dakikadayız. Eyüp Spor 0, Alanya Spor 1 durumu devam ediyor. Değerli futbol severler, kendi yer alan ortasında Eyüp Sporlu oyuncular topu çıkarmak istiyorlar pas yaparak. Birincilikte de saat 19'da başlayan mücadelede Esenler Erok Spor'un rakibi Iğdır Futbol Kulübü. O karşılaşmada da 0-0'lık eşitlik söz konusu. 21.30'da Manisa Futbol Kulübü ile Bodrum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Ve bu karşılaşmayı da TRT Spor ekranlarından izleme şansınız olacak değerli dinleyenler. Abdullah yerde kaldı. Eyüp Spor takımında orta yuvarlakta. Maçın hakemi oyunu durdurdu. David Costa düzeltiyorum. Yerde kalan isim Eyüp Spor'da. Fazla sayıda siyahi oyuncu var artık ligimizde. Oyuncuları zaman zaman ayırt etmekte zorlanıyoruz. Ama saç stilleri uzun saçlı olanlar var. Kısa saçlı olanlar var. Kısa boylu olanlar, uzun boylu. Bir şekilde zaman zaman en doğru isimleri telaffuz etmeye çalışıyoruz. Değerli dinleyenler, önümdeki monitörden sizlere en doğru şekilde oyuncuları aktarmaya çalışıyorum. Sevgili dinleyenler, maçın hakemi bu arada Cihan Aydın var odasıyla görüşüyor. David Costa yerde kalmıştı. Onun pozisyonu şu anda inceleniyor. Evet, şu anda incelendi pozisyon ve oyun tekrar hareketlilik kazandı. Cordano geriye döndü. Kalecisi Moldovan orta yuvarlığa yakın bir noktaya kadar da çıktı. Kaleci Moldovan topun üzerine bastı. Döndü sol tarafa. Cordano çizgide kendi yer alanında sol kanatta topu aldı. Şimdi David Costa. David Costa kendi yer alanında pas yapıyor. Eyüp Sporlu oyuncular rakibini üzerine çekmek istiyorlar. Zach Jules ileriye doğru gönderdi. Göğsüyle kontrol etmek istedi Abdullah'yı. Topu ve dengesini orada kaybetti. Alanya Sporlu oyuncular da topu kaybediyor. İleriye doğru gönderilen topa Abdullah hareketlendi. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta Mihalak desteğe geldi. Mihalak Costa'da da destek veriyor. Costa döndü geriye. Cordano şimdi verdi pasını. Masanga geriye oynuyor ama tüm hatlarıyla rakip yer alanda. Eyüp Sporlu oyuncular şimdi sağ kanatta, ceza alanına doğru orta geldi. Savunma, Alanya Spor savunması kafayla karşılıyor. Eyüp Spor sağ kanattan ceza alanına orta yapmıştı Talha ile. Top dışarıda ve taç kullanılacak. Kendi yer alanından sol kanattan taç atışını kullanacak Alanya Spor takımı. Ruan kullandı, ileriye doğru gönderdi. Arda topu kontrol edemedi, kaptırdı. Costa ayak koymuştu. Şimdi Eyüp Spor takımı

Kendi yarı alanından çıkacak bir kez daha. 15. dakikadayız. Mihalak topu aldı, döndü geriye. Cordano kaleciyle, Zekçuls kalecisi Moldovan'la oynadı. Sol kanada Ruan'ın koşu yoluna doğru. Ruan hareketli ama topa daha yakın Elyamik. Elyamik verdi pasını Talha'ya. Kalecisi Moldovan, Eyüpspor kalecisi Moldovan yükseltti topu yaralarının sağ kanadına doğru. Alanyaspor oyuncular ön alan baskısı yaptı, topu kazandı. Masangara'ya girdi Eyüpspor'da. Eyüpspor oyuncular topu aldı ve sol kanata şimdi Eyüpspor'da rakip yer alanda Mihalak. Mihalak takım isimleriyle birlikte söylüyorum ki sevgili dinleyenler, radyolarının başına yeni geçen dinleyicilerimiz için hangi oyuncu hangi takımda oynuyor? Tabi sezon başındayız. Bu açıdan da betimlemeye, bunları da katarak, takım isimlerini de katarak anlatmaya çalışıyorum. Moldovan topu aldı. Eyüpspor kalecisi döndü sol kanada. Kendi yarı alanından, sol kanattan Eyüpspor çıkmak istiyor şimdi bir kez daha. Cordano, kaleci Moldovan. Moldovan yine yarı alan ortasına kadar çıktı. Hiçbir oyuncu baskı yapmayınca Jack Jules'la oynadı. Cordano rakip yarı alana gönderdi ve Alanyaspor oyuncular seken topu rakip yarı alanda aldı. Arda sıyrılamadı rakibinden ve bu arada faul yapıyor Arda. Masanga yerde kaldı. Değerli dinleyenler, serbest vuruş. İbrahim Kaya bu arada faul yapan isim. Masanga'yı şu anda kaldırıyor. Centilmen bir şekilde kaldırdı rakibini ve serbest vuruşu kendi yarı alanının ortasından kullanacak Eyüpspor takımı. Bir sıfırlık Alanyaspor üstünlüğü sürüyor. Birinci dakikada Arda Ustaoğlu'nun attığı golle Alanyaspor bir sıfır öne geçmişti. Oyuna Alanyaspor başladı ve 27. saniyede buldu golü değerli dinleyenler. Bir anda sol kanattan İbrahim Kaya ceza alanına girdi. Sokuldu ceza alanına. Vuruşu yaptı, savunmadan seken top. Arda topu ağlara gönderdi. Şimdi bir kez daha yükleniyor Alanyaspor, etkili geldi sol çaprazdan. Yerden vuruş ve direkten topu ağlara gidiyor gol ama yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Pozisyon offside. 18. dakika. Yuco Van topu ağlara gönderdi ama offside bayrağı kalkıyor. Yuco Van, evet, tekrar da izlediğimde çok da fazla tartışılacak bir tarafı yok pozisyonun. Top ayaktan, topla son oynanıldığında daha doğrusu Yuçovan offside pozisyonunda incelenmedi bile. Ve oyun tekrar hareketlilik kazandı. Yuçovan'ın ağlara gönderdiği top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Eyüpspor takımı yükleniyor bu kez. Sağ kanattan kaptan Fidan Aliti araya girdi. Top taça çıktı. Taç atışını sağ kanattan rakip yer alandan kullandı. Eyüpsporlu oyuncular sol kanatta şimdi Cordano topu istedi. Cordano verdi pasını. Eyüpsporlu oyuncular topu ceza alanı sol tarafındaki boşlukta kontrol etmek istiyor ama kontrol gelmedi. Top taça gidiyor. Kendi yarı alanından sağ kanattan taç atışıyla oyuna başlayacak Corendon Alanyaspor takımı. Taç atışı kullanıldı. Eyüpspor oyuncular rakip yer alanda topu bir kez daha kazandıktan sonra topu Cordano kendi yarı alanına gönderdi. Cordano verdi pasını. Şimdi topun üzerinden orada atladı. Cordano Mihalak'a düşündü ama top taça gidiyor. Taç atışını kendi yarı alanından sağ kanattan kullanacak Alanyaspor takımı. Son metrelerden Hader Cona ile
Ader Conay pas verecek arkadaşını aradı. Şimdi kullandı taç atışını. Verdi pasını ve sağ kanada pas. Sağ kanatta Arda. Taç çizgisi yakınında rakip yer alanda Alanya Spor.

Spor takımında. Ader Conay döndü geriye. Nuno Lima. Lima'dan pas Fidan Aliti. Fidan Aliti'den bir kez daha Nuno Lima. Orta çizgiye doğru gönderiyor. Savunmada Zach Jules döndü kalecisi Moldovan'a. Moldovan kontrol ettikten sonra bir kez daha Zach Jules. Eyüpspor kendi yarı alanında. Topu alan Cordano. Kalecisi Moldovan. Moldovan'dan pas Elyamik. Kendi yarı alanında bir kez daha pas yapıyor. Kaleci de çıktı öne kadar. Eyüpspor'da Moldovan. Cordano ileriye doğru gönderdi. Abdullahi perdeleme yapıyor. Aliti serin kanlı raketler ve topu dışarıya gönderiyor. Fidan Aliti. Taça gönderdi. Sol köşe gönderi yakınından taç kullanacak Eyüpspor takımı. 21. dakika. Eyüpspor 0, Alanyaspor 1. Cordano taç atışını kullanacak. Pas verecek arkadaşını arıyor. Şimdi kullandı. Kaptırılan top. Alanyaspor oyuncular topu kazandı. Kendi yer alanında birinci bölgede, rakibe göre üçüncü bölgede topla oynamalarına müsaade etmiyor Alanyaspor oyuncular. Topu uzaklaştırıyorlar. Cordano ileriye doğru gönderdi ve serbest vuruş kararı geliyor Eyüpspor lehine. Sol kanattan rakip yer alandan Royao'ya faul yapıldı ve sol kanattan rakip yer alandan serbest vuruş kullanacak ev sahibi takım. Değerli dinleyenler, beraberliği arıyor Eyüpspor Alanyaspor karşısında. Bakalım bu serbest vuruşu nasıl kullanacak ev sahibi takım. 1-0 üstünlüğü sürüyor Alanyaspor'un. Değerli dinleyenler, ceza alanı ön çizgisi üzerinde oyuncular, işaret geldi. 22. dakika. Orta gelecek içeriye doğru. Orta geldi. Kafalardan seken top. Mihalak topu aldı. Bu arada faulü tespit ediyor maçın hakemi Alanyaspor lehine. 22. dakikadayız ve 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Corendon Alanyaspor'un Eyüpspor deplasmanında. 1. dakikada Arda Usluoğlu'nun attığı golle, değerli dinleyenler, 27. saniye golün geldiği an Alanyaspor takımında. Maçın 27. saniyesinde golü buldu Alanyaspor. Değerli dinleyenler, kendi yarı alanından Eyüpspor takımı sol kanattan taç atışını kullanacak. Taç atışı kullanıldı. Zach Jules döndü kalecisi Moldovan'a. Moldovan orta çizgiye doğru yükseltti. Kafayı vuran isim Lima. Topu alan yarı alan ortasında Costa. Sağ kanada rakip yarı alana doğru gönderdi. Alanyaspor savunmasında Ümit dikkatli. Ümit Aktağ. Fidan Aliti ile birlikte savunmada şu ana kadar hata yapmadılar. 23. dakikadayız. Mihalak Eyüpspor takımında sol kanatta rakip yer alanda. Topu aldı, döndü geriye. Zach Jules Moldovan kalecisi yarı alanın ortasına kadar çıkıyor. Moldovan sürekli yapıyor bunu. Tabii bunda orta alana çıkmasında en büyük katkı Eyüpsporlu oyuncuların baskı yapmaması. Moldovan'ı ceza alanı dışını bırakın, kendi yarı alan ortasına kadar geliyor maçın başından beri, neredeyse 4-5'tir. Geçmedi top. Masanga topu aldı ve Eyüpspor takımı sağ kanattan yüklenecek bu kez. Top dışarıda, taç. Taç atışı kullanıldı. Costa. Zach Jules orta çizgi üzerinde rakip yer alana gönderdi. Cordano. Mihalak geriye oynuyor. Zach Jules. Sağ kanattan yükleniyor Eyüpspor takımı.
1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Konuk Corendon Alanya Spor takımının Mihalak topla raketli. Mihalak için offside bayrağı kalkıyor. Offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu Alanya Spor takımı kullanacak değerli dinleyenler. Sağ kanattan kendi yer alanından endirekt serbest vuruşu Alanya Spor takımı kullanacak. Lima kullandı, döndü kalecisi Victor'a. Victor'dan bir kez daha Lima. 25. dakika geride kalmak üzere. Serbest vuruş Alanya Spor kendi yer alanından kullanacak. Yu Jovan yerde kaldı. Sol kanat orta çizgi üzeri Ruan, ileriye doğru gönderilen top kalecisi Moldovan'a döndü Jules. Serbest vuruş kararı Eyüpspor lehine. Eyüpspor'da David Costa yerde serbest vuruş kullanacak. Kendi yer alanın son metrelerinden Eyüpspor takımı Fidan Aliti ile girmiş oldu. Hava topu mücadelesinde Aliti faul yaptı. Sol kanattan rakip yer alandan Eyüpspor Mihalak'la yüklenecek. Mihalak ceza alanı doğru gönderdi ama savunma uzaklaştırdı topu. Kaleci Moldovan kendisine kadar geliyor top. Hemen eliyle oyunu kurdu. Masanga topu aldı. Masanga döndü sol kanada rakip yer alana. Cordano. Cordano sol kanatta şimdi Mihalak rakip yer alanda. Mihalak yerde kalıyor ve serbest vuruş ceza alanı sol tarafındaki boşluğa girmek üzereyken yerde kalıyor ve karşılaşmanın hakemi serbest vuruşu veriyor. Eyüpspor serbest vuruş kullanacak sol kanattan rakip yer alandan. Lima faul yaptı Mihala. Mihalak yerde kalmıştı. Bir duran top şansı Eyüpspor için, ev sahibi takım için. Ceza alanı civarına doğru kalabalık sayıda yine hareketleniyor Eyüpsporlu oyuncular. Savunma yine Alanya Spor'da çizgi halinde. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde yine dizildi Alanya Sporlu oyuncular. Bu kez içeriye kadar hareketlendiler. Maçın hakemi işaretini verdi. Orta geldi. Kaleci Victor çok rahat. Bu topa doğrudan kaleciye gitti top. Ruan topu kontrol etmek istiyor Alanya Spor takımında. Ruan rakibine faul yapıyor. Ruan faul yapıyor. Serbest vuruşu kendi yer alanından sol kanattan kullanacak Eyüpspor takımı. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Alanya Spor'un. 27. saniyede Arda Ustaoğlu'nun atmış olduğu gol dakika olarak, birinci dakika olarak notlarımızın arasına aldık bu golü. Değerli dinleyenler, Alanya Spor canlı puan durumunda 4 olan puanını 7'ye çıkaracak ve 7. sıradan 2. sıraya kadar yükselmiş olacak. Bu maçı kazandığı takdirde maç fazlasıyla değerli dinleyenler canlı puan durumunda. 29. dakikadayız. Alanya Spor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Eyüpspor deplasmanında kaleci Moldovan. Moldovan'a baskı var orada. 3 oyuncunun baskısı var. Alanya Spor oyuncular savunmayı çok boş bıraktılar orada ama topu kazandılar. Eğer kazanamamış olsalardı orada bir top kaybı kalede büyük bir tehlike oluşturabilirdi. Eyüpspor kalesinde sağ kanatta Talha kendi yer alanında sağ kanatta topu aldı. Şimdi rakip yer alana doğru gönderdi ama pasta isabet yok. Top

dışarıya gidiyor. Taç Alanya Spor'un kendi yarı alanından sol kanattan taç atışıyla oyuna başlayacak Alanya Spor takımı Ruan'da. Ruan kullandığı taç atışını ileriye doğru gönderdi. Kaleci Moldovan'a pas. Moldovan topu kontrol etti ve veriyor pasını. Zekçuls'a. Zekçuls topla raketli. Eyüp Spor takımında orta çizgi üzerinde Cordano. Ceza alanı sol tarafındaki boşluğa doğru yükseltti ama top doğrudan alta gidiyor. 30. dakikadayız. 30. dakikada yavaş yavaş geride kalmak üzere. 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Corendon Alanya Spor'un Eyüp Spor deplasmanında değerli dinleyenler. Rakip yer alanda sağ kanatta Eyüp Sporlu oyuncular Masanga ile topu aldı. Masanga döndü geriye. Zekços. Onun pası Cordano. Cordano topu aldı ve topla hareketlenen şimdi Roa Yao verdi pasını Abdullahi. Yao yerde kaldı. Maçın hakemi yakın pozisyona top taca gidiyor. Taç Eyüp Spor'un rakip yer alandan sol kanattan taç atışıyla oyuna başladı. Hemen şimdi Eyüp Spor takımı Abdullahi Makuta araya girdi ve Alanya Spor oyuncular hemen kazanıyor. Kendi yarı alanında topu ve pas yaparak çıkmak istiyorlar. İbrahim Kaya o da topu kaptırdı ve Eyüp Spor oyuncular da kendi yarı alanının hemen ortasında topu kazandılar ve pas yapıyorlar. Şimdi Moldovan topu aldı. Moldovan Eyüp Spor kalecisi orta yuvarlığa doğru rakip yarı alana doğru yükseltti topu. Bir serbest vuruş kararı Abdullahi faul yaptı Fidan Aliti'ye. Serbest vuruşu kendi yarı alan ortasından kullanacak. Orta yuvarlan kendi yarı alana bakan diliminden kullanacak Alanya Sporlu oyuncular. Yuvarlan biraz gerisine çekti Ümit. Şimdi kullandığı sol kanada doğru pas hızlı bir top İbrahim Kaya için ve top taca gidiyor. Taç atışını kendi yarı alanından sağ kanattan kullanacak Eyüp Spor takımı Talha'yla 1-0'lık üstünlüğü sürüyor konuk Alanya Spor'un. Şimdi sağ kanatta bu topa topu aldı. Sağ kanattan orta şansı bu topa sokuldu. Kale çizgisi sekti top dışarıya gidiyor ve korner. Eyüp Spor sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Değerli dinleyenler, 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Alanya Spor'un. Eyüp Spor beraberliği arıyor. 33. dakika çok erken geldi gol. 27. saniyede geldi Alanya Spor'un golü. Şok oldu adeta kalesinde. Maç başlar başlamaz hemen kalesinde gol gördü Eyüp Spor. Maça 1-0 önde başladı adeta Alanya Spor. Orta geldi kaleci Victor uzaklaştırıyor topu. Alanya Spor kalecisi atak devam edecek Eyüp Spor takımında. Kaptan Talha sekti savunmada. Mialak topu aldı. Rakip yer alanda Talha ile oynadı. Sağ kanattan ev sahibi Eyüp Spor atağı sürecek. Alanya Spor savunması kapandı. Kalabalık sayıda ceza alanı. İçi ve civarında Alanya Sporlu oyuncular 4-5-6 oyuncu savunmada. Şimdi sol kanatta rakip yer alanda Eyüp Spor'da Costa topu aldı ve topla rakit halinde. Rakibin üzerine gitti. David Costa çizgiye oynadı. Çizgide topu Yao alıyor. Yao şimdi baktı ceza alanı ortasını yaptı. Vuruş geldi ve kaleci Victor gole izin vermiyor. Atak devam edecek. Costa sol çapraz ceza alanı dışarıya doğru çıkartmak istedi. Sekti.

Yao içeriye göndermişti ve ayağının içiyle dokundu. Orada Eyüpspor'da bir oyuncu tam vuruş yaparken yerde de kaldı. Butoppa yerde kalan isim. Butoppa'ya herhangi bir müdahale var mı diye bakıyorum. Ruan hemen dengesini bozdu orada. Butoppa yerde kaldı. Şimdi toparlanıyor yavaş yavaş. 35. dakikadayız. Değerli dinleyenler ve 1-0'lık üstünlüğü sürüyor Alanyaspor'un. Butoppa ayağına vurulduğunu anlatmaya, darbe aldığını anlatmaya çalışıyor sanırım. Mimikleriyle okuyabildiğim kadarıyla. Maçın 4. hakemi bir kadın hakem. Değerli dinleyenler, Melek Dakan. Maçın 4. hakemi Varda Davut Çelik var. Yardımcılar Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir. Maçın gözlemcisi Barış Şimşek. Federasyon temsilcileri Serkan Yurdabak, Ramazan Eniş, Hilmi Mahir Başaran olarak görev yapıyorlar. İlk yarıda son 10 dakika içindeyiz. 36. dakika. Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve bu dakikalarda Alanyaspor baskı yapıyor ceza alanına doğru. Kaleci Victor'a kadar geliyor top. Direkt olarak Victor kalesinde rahat bir şekilde bu topu kontrol etti. Victor arkadaşlarının oyun alanındaki dağılımına bakıyor. Şu anda maçın hakemi saymaya başladı. İleriye doğru gönderilen top bir kaleden diğer kaleye. Masanga sol kanada oynadı. Eyüpspor takımı sol kanattan yüklenecek. Cordana döndü geriye. Zekçuls, kalecisi Moldovan, Elyamik, Telha çizgide kendi yer alanında sağ kanatta Eyüpspor oyuncular. Kaleci Moldovan atan yönünü sol kanada çeviriyor. Bu kez Eyüpspor takımı Zekçuls çizgiye oynadı. Cordano bir kez daha Jules. İleriye doğru pas. Bu arada Cihan Aydın basketbol tabiriyle hücum faal yapıyor. Eyüpspor takımında kaptan Talha rakibinin yüzüne bir darbe koşarken sol eliyle Cihan Aydın faali verdi. Serbest vuruşu Alanyaspor takımı kullanacak. Bu arada bir de sarı kart çıktı. Yedekler kulübesinde bir isme itiraz nedeniyle tabii bunu görmemiz mümkün değil. Bu sarı kartın kime çıktığını görmemiz mümkün değil. Alanyaspor takımı bu kez faul yapıyor. Talha kaptan az önce faul yapmıştı. Şimdi faule maruz kaldı. Serbest vuruşu Eyüpspor oyuncular hemen kullandı. Topla hareketlenen oyuncu Royao. Royao verdi pasını orta yuvarlan kendi yaralan bakan diliminde. Şimdi Masanga atan yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ kanatta Talha. Eyüpspor'da Yedekler Kulübesi'nde teknik ekibe çıktı bu sarı kart. Eyüpspor hata gelişirken Talha'nın faul yaptığını ve sağ kanatta orada son adam gibi bir noktadaydı. Eğer sıyrılmış olsaydı rakibinden sağ çaprazdan sokulacaktı ve tehlikeli bir atak oluşturma durumu olabilirdi takımı adına. Ama maçın hakemi faul vermişti. Faul sonrası Yedekler Kulübesi'nden itiraz geldi. Bu itiraz da sarı kartla sonuçlandı. 39. dakikadayız. Abdullahi topu aldı. Abdullahi vuruşu yaptı ve mükemmel bir gol! Sezonun en güzel gollerinden birine imza atıyor Ahmet Abdullahi. Bu nasıl bir gol? Olağanüstü bir gole imza atıyor Ahmet Abdullahi. Uyuyan tribündeki, ekranları başındaki

0: izleyicileri ayağa kaldırıyor. Füze gönderdi füze. Mükemmel bir gol. Ceza alanı dışından. Sağ çaprazdan. Yani tüm gücüyle, ne kadar gücü varsa tüm gücünü kullandı Abdullahi. Çok sert vuruş ve harika bir gole imza atıyor Abdullahi. Bu sezon Eyüpspor'un ilk golü öyle bir güzel gol olarak kayıtlara geçiyor ki, gerçekten müthiş bir gole imza atıyor Ahmet Abdullahi. 1-0 öne geçiyor Eyüpspor. Nijeryalı yeni transferi Eyüpspor'un Abdullahi, yani Alanyaspor savunması o kadar kapandı ki, bazen çok can sıkar kapanan savunmalar, kilidi açmak bir hayli zorlaşır ama bireysel yeteneği, performansı ön plana çıkan isimler her zaman böyle isimlere ihtiyaç duyulur. Ve Abdullahi müthiş bir gole imza attı ceza alanı dışından. Belki de 30 metrenin üzerinde olabilir, bilmiyorum. Gerçekten hesaplamak lazım. Müthiş bir gol izledik. Abdullahi topu ağlara gönderdi. Ve 39. dakikada durum 1-1 oldu. Ligimizde böyle güzel gollerin olması gerçekten futbol severlere ayrı bir keyif veriyor. Güzel bir gol izledik. Son 5 dakika içindeyiz ilk yarıda. 1-1'lik eşitlik var. Cordano topu aldı. Cordano döndü geriye. Zekçuz. Masanga. Masanga'nın pası sağ kanada. Talha döndü geriye. Moldovan Eyüpspor kalecisi kontrol etti topu. TRT Spor ekranlarında maçın özetini izlediğinizde Eyüpspor'un golü Ahmet Abdullahi'den geldi. Beraberlik golü. Bu golü izlediğinizde ne kadar uzaktan sert ve düzgün vuruşla güzel gol attığını izleme şansınız olacak. TRT Spor'da Süper Lig maç özetlerinde değerli dinleyenler. Sağ kanattan rakip yer alandan şimdi yükleniyor bir kez daha Eyüpspor takımı. Eyüpsporlu oyuncular topa ve hükmediyor bu dakikalarda. Tabii beraberlik golü ayrı bir özgüven kazandırdı şüphesiz Eyüpsporlu oyunculara. Sol kanatta rakip yer alanda, kaptırılan top Alanyaspor oyuncular kendi yer alanından çıkmak isterken onlar da kaptırdılar. Faul, Abdullahi faul yapıyor ve kendi yer alanından sağ kanattan serbest vuruşla oyuna başlayacak Alanyaspor takımı. Değerli dinleyenler, ilk golünü attı bu sezon Ahmet Abdullahi ile Eyüpspor. Geride kalan iki maçta gol atamamıştı. Ligde galibiyeti olmayan Konyaspor'la birlikte iki takımdan biri Eyüpspor. Hem galibiyetleri yok hem de gol atamadılar. Bu arada Eyüpspor Yedekler Kulübesi'nde bir hareketlilik var. Maçın hakemi, dördüncü hakemi daha doğrusu, Melek Takan'a fazla sayıda iş düşecek gibi. Ankara bölgesinden Melek Takan, dördüncü hakem. Samsun Spor Göztepe maçında da dördüncü hakem olarak görev yapmıştı. Melek Takan artık kadın hakemlerimizde rol almaya başladı. Ligimizde onlar da tabii FIFA kokartlı ve tecrübeli kadın hakemlerimiz. Hader Conay Alanyaspor'da sağ kanata kendi yer alanında topu aldı. Abdullahi araya girdi. Abdullahi'ye faul yapılıyor. Abdullahi topla rakibin arasına girdi. Hader Conay'ın arasına topla girdi ve Topu aldı, ardından Hader Cunay'a faul yaptı. Sol kanattan rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak Eyüpspor takımı. 44. dakika geride kalmak üzere. 1-1'lik eşitlik var mücadelede. Sevgili dinleyenler, maçın 27. saniyesinde Alanyaspor Arda ile 1-0 öne geçti. 39'da Abdullah İyi müthiş bir golle skoru denge getirdi ve İlk yarıda son dakika içindeyiz ve bir duran top şansı Eyüpspor için sol kanattan rakip yarı alandan. Serbest vuruşu İtalyan Cordano kullanacak. Bakıyor ceza alanına Cordano. Maçın hakemi şimdi işaretini veriyor. Cordano ortasını yaptı. Kafa vuruşu ve top yandan dışarıya gidiyor. Kafa vuruşu ve top dışarıda. Sampdoria'dan transferi 24 yaşındaki Simone Cordano, genelde duran topların başında o var. Montova Sampdoria'da tekrar Montova öncesinde forma giydi. Ascoli ve Piacenza formaları da giydi. 24 yaşındaki Cordano değerli dinleyenler. İki duraklamayı izleyeceğiz. Melek Takan iki duraklamayı işaret etti ve Eyüpspor atak geliştiriyor şimdi. Savunma arasında doğru gönderilmek istenen top Hader Cunay araya girdi. Hareketlenen Masanga'ydı. Güzel bir pas gönderemedi ve Alanyaspor oyuncular Juan'a topu kazandı. Sol kanada gönderilen top rakip yer alanda sol kanatta Yuchovan. Ceza alana doğru ve savunmada Zekçuz çok dikkatli. Zekçuz hata yapmıyor. Orada İskoç stoper 1.90 boyunda Zekçuz, değerli dinleyenler, çok dikkatli şu ana kadar Elyamik'le birlikte savunmada. 1-1'lik eşitlik devam ediyor. 45+1 geride kalmak üzere. 45+2 oynanacak. Yeni eklenen oyun kurallarıyla birlikte futbolun daha hız kazanması, topun oyunda daha fazla kalması adına kurallar gerçekten çok işe yaradı. Özellikle taç atışlarının kullanılması, kale vuruşlarının kullanılması, bunlar yerde kalan oyuncunun faul sonrası tedavi görmesi ve bir dakika dışarıda beklemesi, beklemek istemiyor oyuncular. Taç atışlarını hızlı kullanıyorlar. Kale vuruşları yine hızlı şekilde kullanılıyor. Ve topun şüphesiz oyunda kalma süresi artınca duraklamalarda 1 veya 2 dakika işaret ediliyor. Değerli dinleyenler, 45+2 ve son duraklama dakikasındayız. Hader Cunay ile serbest vuruşu kullanacak Alanyaspor. Rakip yer alan ortasından ceza alana gönderilen top savunma karşıladı. Gelişine İbrahim vuruş yapmak istedi, vuramadı. Ve şimdi karşı atak şansı arıyor Eyüpspor takımı. 45+2'nin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Top hareketlenen Mihalak. Rakip yer alanda sol kanata top hareket halinde. Önünü boşalttı. Yerde kaldı. Cihan Aydın'ın gözünün önünde. Ve oyun devam ediyor değerli dinleyenler. Mihalak yerde kaldı. Cihan Aydın oyunu devam ettirdi ve ilk 45 dakikayı bitiriyor Cihan Aydın. 1-1 tamamlanıyor ilk yarı ve Eyüpsporlu oyuncular kaptanı Talha Ülvan'la itiraz ediyor. Mihalak yerde kalmıştı ve ilk yarı bitiyor. İlk yarının sonucu Eyüpspor 1, Kore'nin Alanyaspor 1 değerli dinleyenler. Maçın ikinci yarısında tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.

0: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor. Tekrar birlikteyiz değerli dinleyenler. Eyüp Spor 1, Corendon Alanya Spor 1 ilk yarı sonucuydu. Ve ikinci yarı başlıyor, ikinci yarıya. Eyüp Sporlu oyuncuların vuruşuyla başlanıyor değerli dinleyenler. Teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman'la birlikte. Adem Karaman ve Semih Ballı ile birlikte spikeriniz ben Cihan Beşevli. İkinci yarıda tekrar birlikteyiz. Ve golleri sizlerle tekrar paylaşacak olursak 27. saniyede Arda Ustaoğlu'yla Alanya Spor deplasmanda 1-0 öne geçti. Ve 39'da Ahmet Abdullahi müthiş bir gole imza attı ve ilk yarının skorunu belirledi. İlk yarı sonucu Eyüp Spor 1, Corendon Alanya Spor 1'di. Bakalım ikinci yarıda neler yaşanacak? İlk yarıdaki 11'leriyle oyun alanında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Değerli dinleyenler, bakalım soyunma odasında konuşulanlarla birlikte ikinci yarıyı nasıl bir ikinci yarı izleyeceğiz, göreceğiz. Değerli dinleyenler, oyun durdu ve serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor takımı. 47. dakikadayız. Kaleci Victor kalesine dikkatli, sol kanattan rakip yer alandan serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor takımı. Maçın hakemi Cihan Aydın işaretini şimdi verdi. Topun üzerine geldi. Ortada geliyor ceza alanına. Oyun devam ediyor. Kale çizgisi topuk pası. Şimdi yerden vuruş geldi.

Gelmedi. Bu topa vuruşu yaptı ve top dışarıya gidiyor. Top dışarıya gidiyor. Bu topa vuruşu yaptı ve top dışarıda. Eyüpspor golü aradı. Sol kanattan kullanıldı vuruş. Değerli dinleyenler, birbiri eşitlik var. Az önce Abdullah iyi ceza alanındaydı. Savunma kalabalıktı. Vuruş şansı aradı. Top kale çizgisine doğru yöneldi. Topuk kasıyla dışarıya çıkarttı. Ardından vuruş geldi, savunmadan sekti. Ve Alanya Spor tehlikeyi uzaklaştırdı kendi yarı alanından değerli dinleyenler. Bu arada bir serbest vuruş kararı daha geliyor. Bir serbest vuruş daha kullanacak Eyüpspor takımı. Bakalım bu serbest vuruşu nasıl kullanacak? El yamik yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın şu anda işaretini vermek üzere. Mialak topun başında. Orta geliyor, uzak noktaya doğru savunma kafayla aşırttı ve taca doğru gidiyor top. Top dışarıda. Taç Eyüpspor'un ceza alanı sağ tarafındaki boşluktan kullanılacak. Taç atışı. Birbirlik eşitlik devam ediyor. 49. dakikadayız mücadelede. Uzun bir taç gelecek kaptan Talha Ülvan'dan. Talha ceza alana doğru bakıyor. Bir hali gerildi. Şimdi uzun bir taç ceza alanına. Kafalardan seken top arka bölgeye açıldı. Şimdi içeriye doğru David Costa yükseltti topu. Alanya sporlu oyuncular şimdi karşı atak şansı arıyor. Yerden pas, Eyüpspor savunması yerleşmeye çalışıyor. İbrahim Kaya topu aldı sağ kanat, rakip yer alanda yerde kaldı. Ve sarı kart gelecek. Serbest vuruş ve sarı kart. Masanga bir faul yapmadığını anlatmaya çalışıyor karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'a. Sağ kanattan rakip yer alandan serbest vuruş kullanacak Alanya Spor takımı ve Masanga 49. dakikada sarı kart görüyor. Eyüpspor takımında değerli dinleyenler, sarı kart görüyor. Bir şey yapmadığını anlatmaya çalıştı. Bu kararı beğenmedi Masanga. Herhangi bir şey yapmadığını, yani gerçekten bilmiyorum yani. Pozisyonu tekrar tekrar izlediğimizde İbrahim Kaya'nın yani kendini yere attığını görebiliyoruz. En azından gördüğümü sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyenler. İbrahim Kaya, Masanga topla rakibinin önüne geçmiş ama herhangi bir müdahalesi yok. İbrahim Kaya, tabi ayaklara da iyi bakmak lazım. Görebildiğim kadarıyla, hakem yorumcusu değilim tabi sonuç olarak sevgili dinleyenler. Sizlere pozisyonu anlatmaya çalışıyorum. Ama görebildiğim kadarıyla Masanga'nın herhangi bir müdahalesi yok. Cihan Aydın oyunu durdurdu, faulü verdi ve sarı kart gösterdi Masanga'ya. Masanga sarı kart gördü. Sağ kanattan rakip yer alandan Alanya Spor takımı serbest vuruş kullandı. Hader Cona ile top doğrudan dışarıya gidiyor. İkinci yarıda 5 dakikayı geride bıraktık. Eyüpspor 1, Corendon Alanya Spor 1 durumu devam ediyor. Goller ilk yarıda geldi. 27. saniyede Arda Usluoğlu, tabi bu 26 da olabilir, 28 de olabilir ama ben 27. saniyede gördüm değerli dinleyenler. Ama 30 olmadı, bunu net olarak söyleyeyim. Birinci dakika olarak tabi notlarımızın arasına aldık bu golü. Arda Usluoğlu 1-0 öne geçirdi Alanya Spor'u ve ardından 39'da Abdullah İyi ile Eyüpspor beraberliği yakaladı. Birbirlik eşitlik devam ediyor Eyüpspor Alanya Spor karşılaşmasında. Sağ kanattan rakip yer alandan taç atışını kullandı. Şimdi Eyüpspor takımı ve bu arada Abdullah İyi'nin ceza alanında Ali'ye faulünü tespit ediyor Cihan Aydın. Ve serbest vuruşu kullanacak Alanya Spor takımı. Bu arada Eyüpspor cephesinde Cihan Aydın'ın kararları çok beğenilmiyor. Abdullah İyi orada Fidan Aliti ile girmiş olduğu ikili mücadelede dengesini kaybetti orada. Yani Özhan Pulat, Eyüpspor'un teknik direktörü, kenarda adeta çılgına döndü.
Yani Cihan Aydın'ın kararları çok beğenilmiyor şu ana kadar Eyüpspor cephesinde. Kenarda bu arada bir de kırmızı kart çıktı değerli dinleyenler. Kenarda bir isme Eyüpspor Yedekler Kulübesi'nde sanırım teknik direktör Özhan Pulat mı gördü bu kırmızı kartı bilemiyorum. Önümdeki monitörden sizlerle paylaşabildiğim kadarıyla paylaşıyorum. Kenarda bir isme direkt olarak kırmızı kart çıktı. Evet, şimdi görüyorum Özhan Pulat kırmızı kart görmüş. Eyüpspor teknik direktörü ve tribüne gönderildi. Yani ligimizde hakem kararları tartışılmaya devam ediyor. Hakemleri konuşmayalım, hakemler konuşulmasın istiyor tüm spor kamuoyu. Ama bu arada plase vuruş Ruan'ı sağ çaprazdan top dışarıya gidiyor. Alanyaspor atağında Ruan'ın vuruşunda top dışarıda. Az önceki pozisyonda Abdullahi sağ çaprazdan ceza alana girmişti. Fidan Aleti ile girmiş olduğu ikili mücadelede Aleti yerde kaldı ve Alanyaspor lehine bir faul kararı verdi maçın hakemi Cihan Aydın ve bu kararı beğenmedi Özhan Pulat. Dördüncü hakeme doğru geldi. Orada bir itirazı söz konusuydu. O itiraz kırmızı kart görmesine neden oldu. Belki tepkisini çok ağır gösterdi. Bilemiyorum tabii kenarda neler yaşandı bilmiyorum ama Cihan Aydın'ın sadece Cihan Aydın özelinde değil, maçı yöneten hakemlerin pozisyonlara çok ama çok hakim olmaları gerekiyor. Hiçbir oyuncunun, teknik direktörün, Yedekler Kulübesi'ne oyuna girecek oyuncunun veya teknik heyetten herhangi bir ismin canının yanmaması adına hakemlerimizin çok ama çok dikkatli olması gerekiyor. Tabii hakemlerin vermiş olduğu her karara saygı duymamız gerekiyor. Hem oyuncu hem teknik direktörün, ama hakemlerin de biraz daha dikkatli olmaları çok ama çok gerekli değerli dinleyenler. 54. dakikadayız ve 1-1'lik eşitlik devam ediyor Eyüpspor Alanyaspor mücadelesinde değerli dinleyenler. Sol kanattan yüklenecek Alanyaspor takımı, topu alan oyuncu Baran Ali Ümit Aktağ'da ileriye çıktı ve şimdi kaptırılan top müthiş mücadeleler, temaslı oyun ön planda. Şu anda 54. dakikadayız ve Cihan Aydın şu anda faulü orada verdi ve serbest vuruş kararı değerli dinleyenler. Halil Talha orada yerde kalmıştı. Talha Ülvan Eyüpspor takımında, daha doğrusu Talha bu arada faul yapan isim. İki pozisyon yaşandı orada. Tansiyon yükseldi. Maçın hakemi oyunu durdurdu ve Alanyaspor Talha faul yaptı ve serbest vuruşu Alanyaspor takımı kullanacak. 55. dakikadayız. Moldovan kalesine dikkatli ve sol kanattan rakip yer alandan bir serbest vuruş Hader Conay Alanyaspor takımında kullandı. Kafa vuruşu geldi. Top dışarıya gidiyor ve köşe vuruşu beklentisi var Alanyaspor oyuncularda. Cihan Aydın A6 işaret ediyor. Cihan Aydın A6 işaret ediyor. Bir kez daha izleyelim. Orta geldi. Kafa vuruşu Abdullahi'den çıkmış. Alanyaspor oyuncular haksız da değil orada. Ve kale vuruşu kullanıldı Eyüpspor kalesinde Moldovan tarafından. Orta yuvarlığa doğru yükseklik kazandırılan top. Bir oyuncu yerde Alanyaspor takımında. Şimdi hemen ayağa kalktı. Ruan topu aldı. Ruan döndü eksen etrafında. Geri oynadı kaptan Fidan Aliti. 1-1'lik eşitlik var. 56. dakika mücadelede. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1 durumu devam ediyor. Yerden pas Ümit Aktağ. Bir kez daha topu aldı. Rakip bir alan ortasında. Ayağının dışıyla sağ kanada gönderdi. Ve sağ kanada hemen açığı kapatan Mihalak geldi ve oradaki açığı kapattı. Alanyaspor'un tehlikeli pozisyon üretmesine izin vermedi. Topu taça gönderiyor ve taç atışını sağ kanattan kullanacak Alanyaspor takımı oyuncuları hemen kullandı. Pas yapıyor rakip yer alanının ilk metrelerinde Alanyaspor oyuncular. Fidan Aliti rakip yer alan ortasına kadar çekmişti savunma hattını. Alanyaspor oyuncular Ruan topu kaptırdı. Masanga topu kazandı. Eyüpspor oyuncular çıkacak bu kez kendi yer alanından. Pas yerden Costa'ya. Costa atan yönünü sağ kanada çevirdi. Sağ kanatta bu topa Eyüpspor rakip yer alandan sağ kanattan atak geliştiriyor. Bu topa çekti soluna. Bu topa vuruşu yaptı ve top yandan dışarıya gidiyor.
Hemen sağdan bir başka arkadaşı hareketlenmişti. Kaptan Talha, yanlış görmediysem, bu topa vuruşu yaptı. Yumuşak vuruşta top yandan dışarıya gidiyor ve kale vuruşunu kullandı Victor. Bir birlik eşitlik 57. dakika mücadelede. Eyüpspor 1 Alanyaspor 1 durumu devam ediyor. Goller ilk yarıda geldi. Kaleci Victor topu aldı ve hemen yerden oynadı Lima ile. Lima'nın yerden pası çizgiye, Hader Jonay kontrol etti. Bir kez daha Lima. Kendi yer alanında Alanyaspor oyuncular pas yapıyor. Kaleci Victor'a geldi bir kez daha top. Victor'dan pas Fidan Aliti. Kaptan topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Bir kez daha yerden pası Lima'ya. Lima top hareket halinde, onun yerden pası ileriye doğru Paranali'ye, savunma arkasına doğru sol kanada doğru gönderdi. Sol kanatta İbrahim Kaya, ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. İbrahim Kaya karşısında Talha var, dışarıya çıkarttı Ümit Akta, uzun uzak noktaya doğru gönderdi. Topu alan Arda, atak ters kanada çevrildi. Şimdi Arda ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta, köşe gönderi yakınında topu kaptırıyor ve Eyüpspor oyuncular şimdi çıkacak. Ruyao'yla müthiş bir mücadele var, temaslı oyun bu dakikalarda ön planda. Maçın hakemi Cihan Aydın avantajı oynattı. Alanyaspor oyuncular orada faul kazanmıştı. Top Alanyaspor oyuncularda olunca oyunu devam ettirdi. Savunma hattının orta çizgi üzerine kadar çekti Alanyaspor takımı. Topu alan oyuncu Baran Ali verdi pasını sağ kanada. Sağ kanatta topu Nuno Lima aldı. En sağda Hader Jonay, kale çizgisi orta şansı, yerden Ruan vuruşu yaptı ve top yandan dışarıda. 58. dakika, Alanyaspor etkili geldi. Hader Jonay çıkarttı. Cezanın sol tarafındaki boşluktan içeriye kat etti ve dışarıya doğru çıkarttı. Ruan'ın vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. Alanyaspor pas yaparak geldi. Hader Jonay'dan pas, son çapraz ceza alanı içi ve Ruan'ın vuruşu top dışarıya gidiyor. 59. dakikadayız ve Alanyaspor taraftarları, onlar da ayağa kalktılar, takımlarına olan desteği sürdürüyor. 59. dakikadayız, bir birlik eşitlik sürüyor. Zach Jones yükseltti topu ve Cordano ileriye doğru gönderiyor. Abdullah iyi yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın pozisyona yakın. Oyun devam ediyor. Hader Jonay topu aldı. Yerden pası, güzel bir pas. Alanyaspor etkili geliyor. Ceza alanına yerden pas denemesi. Savunma ön direkte ayak koyuyor ve top kornere gidiyor. Savunma ön direkte ayak koydu ve top kornere gidiyor. Atak yönü sağ kanattan, köşe vuruşu kullanacak deldi diyenler Alanyaspor takımı. Hader Jonay kullanacak sağ kanattan köşe vuruşunu. 60. dakika mücadelede. Bir birlik eşitlik sürüyor Eyüpspor Alanyaspor karşılaşmasında. Orta geldi ceza alanına. Ön direkte kafalardan yükseklik kazanan top Zach Jones'tan dışarıya çıkıyor. Bir köşe vuruşu kararı daha, sağ kanattan bir köşe vuruşu daha kullanacak Alanyaspor takımı. Ceza alanı kalabalık ve hareketli. Deldi diyenler Cihan Aydın ceza alanındaki oyuncuları uyardı. Hader Jonay bir kez daha topun gerisinde. İki elini havaya kaldırdı. Ortasını yaptı. Ön direkte kafayla Edyamik karşıladı. İçeriye doldurulan top. Şimdi gelişine vuruş ve kaleci Moldovan'da kalıyor top. Moldovan eliyle hemen uzun gönderdi orta çizgiye doğru ve Alanyaspor oyuncular topu kazandı. Rakip yer alana gönderdi. Costa topu alıyor. Savunmasına gönderdi. Savunma ileriye doğru gönderdi. Abdullah iyi. Sağ kanada doğru gönderdi. Şimdi sağ kanatta bu topadan önce araya giriyor Ruan ve tehlikenin büyümesine izin vermiyor Ruan. Ruan topu aldı. Ruan destek bekliyor. Şimdi ileriye doğru gönderdi. Ümit, onun pası Baran Ali, bir kez daha Ruan topu kendi yer alanında sol kanada, topu oradan çıkartmaya çalışıyor. Ön alan baskısı oluşturdu Eyüpspor oyuncular ve pas yaparak şimdi topu oradan çıkardılar ve atak terse çevrildi. Hader Jonay sağ kanattan sol kanada doğru uzun mesafeli gönderdi. El Yamik kafayla karşılıyor ve topu Eyüpspor oyuncular şimdi kazandılar. Yerden pas, orta yuvarlan kendi yer alana bakan diliminde topu Royao aldı ve döndü geriye. Şimdi frene basıyor Eyüpsporlu oyuncular. Maç tempolu başladı. Sevgili dinleyenler, ikinci yarıda özellikle 15 dakikadır neredeyse geçiş oyununu çok hızlı oynuyor iki takımda ve
biraz tempo düştü. Frene basmıştı Eyüp Spor oyuncular ve bu topu aldı. Şimdi sol salkın atarak rakip yer alanda, rakiplerinden sıyrıldı. Yerde kaldı ve serbest vuruş kararı. Sağ çaprazdan kaleye uzak mesafe. Eyüp Spor serbest vuruş kullanacak ve bir de sarı kart çıkıyor Ümit Aktağ. Ümit Aktağ 62. dakikada sarı kart görüyor değerli dinleyenler ve serbest vuruş kullanacak. Şimdi Alanya Spor, Eyüp Spor takımı, Eyüp Spor takımı bu topa yerde kaldı, serbest vuruş kullanacak. Bir birlik eşitlik var mücadelede değerli dinleyenler. Bakalım eşitlik bozulacak mı? Öne geçmek istiyor Eyüp Spor takımı. Ceza alanı kalabalık. Bu topa topun başında. Bu top ortasını yaptı. Herkesi aşıyor top. Hareketlenmişti Masanga uzak noktaya doğru. Top dışarıda. Değişiklik olacak değerli dinleyenler. İkinci yarı biraz daha hareketli, biraz daha tempolu. 63. dakikadayız. Burada kale vuruşunun tekrar edilmesini istiyor Victor. Tekrar kullanacak kale vuruşunu. Ceza alanı ihlali istemiyor karşılaşmanın hakemi. Kenarda değişiklik de olacak. Eyüp Spor'da Yusuf Barasi'yi gördüm, kenara geldi. Şimdi değişiklik olacak mı? Hayır, kale vuruşu kullanıldı. Victor ileriye doğru, orta çizgiye doğru gönderdi. Abdullah iyi topu aldı. Kaptırılan top Eyüp Spor oyuncularda, savunmada kalecisine kadar gönderdi. Burada Jack Jules orta alanda top kapma mücadelesi. Alanya Spor oyuncular Yu Jovan'la topu aldı. Savunmada Ümit'e gönderdi. Yu Jovan bir kez daha topu şimdi Baran Ali alıyor. Baran Ali'den pas sağ kanada. Sağ kanata rakip yer alana pas. Şimdi Hader Conay.

Araya girdi. Ruan'dan önce Alanyaspor oyuncular bir kez daha atak tazeleyecek. 64 geride kalıyor. 65. dakikanın içine giriyoruz. 1-1'lik eşitlik Eyüpspor Alanyaspor karşılaşmasında. Makuta topu aldı. Sağ kanatta rakip yer alanda Baranali'ye gördü. Baranali bir kez daha Makuta. Makuta baktı arkadaşlarına, geriye doğru oynadı. Orta çizgi üzerine doğru ve topu Ümit Aktağ aldı. Rakip yer alanda sol kanatta Ümit Aktağ verdi pasını rakip yer alanın ortasında. Baranali yerden pası, Alanyaspor yükleniyor. Maçın hakemi Can Aydın yakın pozisyona. Ümit ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. Şimdi pasını verdi Baranali. Baranali kapandı Eyüpspor savunması. Baranali de top hala çizgiye oynuyor. Sol taç çizgisi rakip yer alanda Ümit. Ümit'in pası Ruan. Bir kez daha Ümit topu aldı. Sekti. Abdullah'ı topu almak istedi, alamadı. Eyüpspor oyuncular şimdi topu kazandı Costa'yla. Costa topu aldı. Yerden pas orta yuvarlağın içine doğru. Ve Abdullah'ı topla raketli. Abdullah'ı çok kritik bir ayak geliyor. Çok kritik bir ayak Lima'dan. Nuno Lima'dan Abdullah'ı'ya çok kritik müdahale. Onu geçmiş olsa sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Ve şimdi sol kanada pas ve Alanyaspor serbest vuruş kullanacak değerli dinleyenler. Bir de sarı kart çıkıyor 66. dakika. Sol kanattan rakip yer alandan serbest vuruş kullanacak Alanyaspor takımı. Kaptan Talha Ülvan sarı kart görüyor 66'da değerli dinleyenler. Yapmış olduğu müdahale sonrasında sarı kart gördü. Butapba oyundan alınıyor ve Yusuf Barasi oyuna giriyor. Eyüpspor'da ilk değişiklik gerçekleşiyor. Butapba Eyüp değişikliği. Bu arada Arda Ustaoğlu da oyundan alındı ve iki takımda da 9 numaralı isimler oyuna girdi. Omar Benali oyuna giriyor. Alanya'da ve Butapba'nın yerine ise Yusuf Barasi oyunda, Mihalak da oyundan alındı. Arka arkaya değişiklikler not almaya çalışıyorum. Değerli dinleyenler, alabildiğim kadarıyla Mihalak da çıktı oyundan. Serbest vuruş kullanacak Alanyaspor takımı. Şu anda önümdeki monitörden görmeye çalışıyorum. Görüntü sürekli değişiyor. 67. dakikadayız. Hader Conay ortasını yaptı içeriye. Bu arada bir serbest vuruş kararı Eyüpspor lehine. Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı. Kendi ceza alanından serbest vuruşu kullanacak Eyüpspor takımı. Mihalak da az önce şu anda orta geldi ceza alana doğru. Cordano Masanga Omar Benali Arda Usuoğlu'nun yerine İbrahim Kaya. Mihalak bu arada oyunda değerli dinleyenler. İbrahim Kaya oyundan alındı. İbrahim Kaya'nın yerine Meşçak oyunda. Elia Meşçak 12 numaralı formasıyla. Şimdi Mihalak sağ çaprazdan ceza alana girdi. Mihalak pasını aktardı, savunma araya giriyor. Mihalak sağ kanattan içeriye sokulmuştu. Savunma ayak koydu Alanyaspor takımında. Mihalak oyunda bu arada değerli dinleyenler. Şimdi çok dikkatli Alanyaspor savunması, topu uzaklaştırıyor. İbrahim Kaya oyundan alındı. Yerine Meşçak oyuna girdi. Alanyaspor iki değişiklik
gerçekleşecek.

yerleştirdi. 1-1'lik eşitlik var. 69. dakikadayız. Goller ilk yarıda geldi. İki takımda da taç atışı kullanacak Eyüpspor takımı. Savunmada Zach Jules verdi pasını. El Yamik ilk galibiyetini almak istiyor Eyüpspor. Zach Jules'dan pas. Masanga orta yuvarlağın kendi yer alana bakan diliminde. Masanga pasını aktardı El Yamik. Çizgide Talha ileriye doğru gönderdi. Seken top Meşak verdi pasını. Bir kez daha Meşak topu aldı. Meşak'tan pas Makuta. Makuta'nın sağ kanada pası Hader Conay. Alanyaspor rakip yer alanda. Meşak yanına sokulan Baran Ali. Bir kez daha topu Makuta aldı. Makuta yerden pas. Omar Ben Ali araya girdi. Zach Jules ve Makuta faul yapıyor rakibine. Eyüpspor kendi yer alanından faul kullanacak. Royao yerde kaldı. Makuta faul yaptı. Serbest vuruş ev sahibi takımın. 71. dakikadayız. Eyüpspor'da yedekler kulübesinde bir hazırlık daha var. Alanyaspor'da da bir hazırlık var. Son 20 dakika içindeyiz karşılaşmada. 1-1'lik eşitlik var Eyüpspor Alanyaspor karşılaşmasında. Meşan baskısı var. Topu alan isim. Şimdi savunma arkasına doğru pas. Mihalak sağ kanattan ceza alanı içine girdi. Yerde kaldı. Penaltı beklentileri var. Dikkatler maçın hakemi Cihan Aydın'da. Oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor ve şimdi Royao, o da yerde kalıyor. Oyun bir kez daha devam ediyor. Tabii VAR odasıyla Davut Dakul Çelik'le bir görüşme söz konusu. Bu arada Eyüpspor takımında bir oyuncu yerde, kendi yer alanının son metrelerinde. Cordano faul, penaltı olmadığı yönünde maçın hakemi Cihan Aydın bir şey yok diyor. Ve hemen eliyle bir şey olmadığını mimikleriyle anlattı. Hayır dedi, penaltı yok dedi. Ve Mihalak sağ kanattan ceza alana girmişti. Değerli dinleyenler, Ümit Akdağ'la ikili mücadelesinde, yani bir oyuncu bu kadar da kendini kolay yere bırakmamalı. Mihalak ceza alanı dışında Ümit'in rakibinin omzuna hafif bir müdahalesi var ama varsa da ceza alanı dışında, ama o ceza alanı içinde kendini yere bıraktı. Mihalak şimdi top hareket halinde. Kaleci kalesinden çıktı. Mihalak top ayağından fazla açıyor. Victor'dan kurtardı ama top ayağından fazla açıyor ve bu top alta gidiyor değerli dinleyenler. Biraz daha yavaş bir hareketle fake atabilmiş olsaydı rakibi kaleci Victor'a, orada çok fazla topa sert dokundu orada. Top hız kazandı ve alta gitti top değerli dinleyenler. 73. dakikadayız. Bu arada Alanyaspor'da yani sadece oyuna girecek değerli dinleyenler. Hazırlık yaptı, kenarda bekliyor. Takımın 10 numarası yani Saci Abdülhay'ı rakibinden sıyrıldı, pasını aktardı ama savunma kapatıyor orada Lima ile. Alanyaspor savunmasında Lima dikkatli. Şimdi Omar Ben Ali döndü geriye ve hatalı bir pas. Abdülhay verdi pasını sol kanada. Eyüpspor yükleniyor. Şut şansı, çok kötü bir vuruş geliyor. Kaleyi tutmayan vuruş dışarıya gidiyor Yusuf Barasi'den. Alanyaspor'da değişiklik olacak. Değerli dinleyenler, 16 numaralı formasıyla Yujo Van oyundan alınıyor ve Yanis Hacı oyuna giriyor. Alanyaspor'da Yanis Hacı oyunda, Yujo Van oyundan alındı. Üçüncü değişikliği Alanyaspor'un. Bu arada Ahmet Abdullah iyi yerde. Sağlık ekibini oyun alana çağırıyor karşılaşmanın hakemi ve oyun durmuş durumda. Eyüpspor'un golcüsü Abdullah için sağlık ekibi süratle oyun alanında. 1-1'lik eşitlik sürüyor.
Eyüpspor, Korendon Alanyaspor mücadelesinde goller ilk yarıda geldi. Esenler Erokspor Iğdır FK mücadelesinde Iğdır FK'nın Esenler deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Deldiniyenler birincilikte 19'da başlayan tek karşılaşma, 21.30'da Başakşehir'in rakibi Kasımpaşa, Samsunspor'un rakibi Fenerbahçe olacak. Bu iki karşılaşmada yine TRT Radyo 1 frekanslarında olacak. Bu arada değişiklik işareti var. Abdullah İyi için Eyüpspor'un golcüsü sakatlık yaşadı. Ahmet Abdullah İyi, onun tedavisini yaptı sağlık ekibi. Kenara işarette bulundu. Oyuna devam edemeyecek Abdullah İyi. Değerli dinleyenler, zorunlu bir değişiklik olacak. Abdullah İyi'nin yerine hemen Pintor oyuna girecek. Lenny Pintor. Abdullah İyi ceza alanı dışından füze gönderdi. Füze ve takımına 39. dakikada beraberliği getirmişti. Lenny Pintor hemen oyuna dahil oldu. Bilmiyorum, kenarda ısındı mı? Isınma fırsatı bulabildim ama bir anda gelişti sakatlık ve değişiklik. Lenny Pintor oyunda. Lenny Pintor, Fransız oyuncu, 26 yaşında, ikinci sezonu Eyüpspor'da. Las Clins, Saint-Étienne, Lyon, Troyes formaları da giydi. Lenny Pintor topu alan Royao sol kanada bıraktı. Eyüpspor sol kanattan yükleniyor. Şimdi orta şansı. Alanyaspor savunması kapandı. Kaptırılan top. Kaptırdı Eyüpspor oyuncular topu. Lenny Pintor oyuna girmişti az önce. Sol kanattan topu aldı. Hareketlendi ama kaptırdı topu. Maçın hakemi Cihan Aydın serbest vuruşu veriyor ve bir de sarı kart. Royao sarı kart görüyor. Royao arkadan yapmış olduğu Makuta'ya müdahale, sarı kart Royao'ya ve serbest vuruş kendi yer alanın son metrelerinden kullanacak Alanyaspor takımı. Değerli dinleyenler, ...78. dakikadayız. Birbirlik eşitlik sürüyor. Eyüpspor Alanyaspor karşılaşmasında Makuta toparlanamadı. Şimdi yavaş yavaş ayağa kalkıyor Makuta. Oyun durmuş durumda değerli dinleyenler. Süper Lig'de 3. hafta heyecanını yaşıyoruz. Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında 1-1'lik eşitlik var. Eyüpspor Alanyaspor karşılaşmasında. Makuta kalktı ayağa. Oyun tekrar başladı. 79. dakikadayız. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1. Şimdi savunma arkasına doğru pas. Alanyaspor atak geliştirecek ama Hader Jonay için hızlı bir top. Kaleci Moldovan hemen kontrol ettikten sonra eliyle oyunu kurdu. Masanga'yı gördü. Masanga yer alan ortasında bıraktı Costa'ya. Costa

Sağ kanada doğru pas geçmedi, bu top Ruan'da kaldı. Alanyaspor savunmasında. Makuta yer alan ortasında, döndü geriye Lima. Lima topu kontrol ettikten sonra verdi pasını Aliti'ye. Aliti'ye yerden pas Ümit. Ümit Aktağ. Alanyaspor oyuncular kendi yer alanında pas yapıyor. Sağ kanatta, yer alanın sağ kanadında boş alanda Lima. Toplar hareket halinde, çizgiye oynadı Hader Canay. Hader Canay'dan bir kez daha Lima. Lima'dan pas Ümit Aktağ. Ümit topu aldı önüne. 80. dakikadayız. İleriye doğru uzun mesafeli gönderdi. Kafa Talha'dan geldi. Masanga döndü kalecisine. Kaleci Moldovan. Moldovan'a baskı var. Moldovan orta çizgiye doğru yükseltti topu. Orada topu Ümit Aktağ aldı. Bu arada maçın hakemi faulü veriyor. Hamza Akman oyuna girecek. Birazdan Eyüpspor'da. Hamza oyuna girecek. Serbest vuruş Yusuf Barasi yerde kaldı. Hamza Akman. Roya Aon'un yerine oyuna giriyor Hamza Akman. Serbest vuruş kullanılacak. Eyüpspor'un 3. değişikliği. İki takım da 3 değişiklik yaptı böylelikle. Son 10 dakikadayız. 81. dakika. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1. Kaleci Moldovan. Moldovan'dan Elyamik. Elyamik'ten pas. Masanga toplar hareket halinde, orta çizgi üzerinden rakip yer alana girdi. David Costa çizgiye oynadı. Çizgide kaptan Talha. Talha'nın pası Masanga. Masanga sıyrıldı rakiplerinden. Rakip yer alanın ortasında atan yönünü sol kanada çevirdi. Sol kanatta topu alan oyuncu Pintor. Pintor hareketlendi. Ceza alanı sol kanat, sol tarafındaki boşluktan içeriye doğru ortasını yaptı. Savunma kafayla karşılıyor. Bir kez daha içeriye doğru hareketlenen Masanga sekti savunmadan. Şimdi Ruan topu aldı. Kendi yer alanın ortasında pasını verdi. Sol kanada geçmedi bu top. Ve topu alan oyuncu Costa rakiplerinden sıyrıldı. Hamza Akman topu aldı ve verdi pasını Masanga'ya. Mihalak. Eyüpspor oyuncularda top kontrolü bu dakikalarda. Talha rakip yer alanda sağ kanatta, ceza alanı sağ tarafındaki boşlukta rakibine çarptırdı. Talha taç kazandırıyor takımına ve taç atışı kullanacak. Eyüpspor takımı mı? Hayır, Alanyaspor kullanacak dedi yardımcı hakem. Ve kendi yer alanından sol kanattan taç atışını Alanyaspor takımı kullandı. Araya girdi ve bir kez daha Talha topu aldı. Top dışarıda, yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Alanyaspor takımında bir oyuncu yerde. Ümit yerde kaldı ve serbest vuruş Alanyaspor takımının. Değerli dinleyenler, 83. dakika mücadelede. Alanyaspor serbest vuruşu Victor'la kullanacak. Yavaş hareketlerle geliyor Victor. Arkadaşlarının oyun alanı içindeki dağılımına bakıyor. Bir birlik eşitlik. Victor uzun mesafeli gönderdi savunma arkasına doğru. Savunma kafayla karşıladı. Eyüpspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Elyamik yerde. Maçın hakemi Cihan Aydın oyunu durduruyor. Serbest vuruşu orta yuvarlan, kendi yer alana bakan diliminden kullanacak Eyüpspor takımı. 84'teyiz. Bir birlik eşitlik. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1. Geriye pas savunmada Zekçuls, kalecisi Moldovan'la oynadı. Moldovan'a baskı var. Omar Benali'den sağ kanada pas. Sağ kanatta Elyamik ileriye doğru havalandırıyor topu. Savunmada Ümit Aktağ kafayla karşıladı. Yusuf Barasi sağ kanatta taç çizgisi yakınında. Maçın hakemi faulü veriyor Alanyaspor lehine. Yusuf Barasi orada faul yaptı veya elleme oynadı. Serbest vuruş kullanıldı. Kendi yer alanından sol kanattan Alanyaspor oyuncular kullandı. Ümit'ten pas Lima'ya. Lima sağ kanat Hader Canay'ın koşu yoluna, top hızlı ve Hader Canay topu kontrol edemiyor. Hader Canay topu kontrol edemedi ve kendi

Yer alanından sol kanattan taç atışıyla Eyüp Spor takımı oyuna başlayacak. Dakikalar yavaş yavaş eriyor, tükeniyor. 84'te geride kaldı. 85. dakikadayız. Eyüp Spor 1, Alanya Spor 1 durumu devam ediyor. Top karşı tribünler önünden taca gitti mi orada oyun alanı içinde ve şimdi Zach Jules topu aldı, verdi pasını. Maçın hakemi Cihan Aydın oyunu durdurdu. Serbest vuruş Eyüp Spor'un, Yusuf Baras'a faul yapıldı. Serbest vuruşu Eyüp Spor takımı kullanacak. Değerli dinleyenler, Yusuf Baras'a faul yapıldı. Kendi yer alanın son metrelerinden sol kanattan serbest vuruşu kullandı. Ev sahibi takımı Eyüp Sporlu oyuncular. Zach Jules döndü kalecisine. Moldovan. Moldovan'a Omar Benali baskı yaptı. O rakip yer alana doğru yükseltti. Ümit göğsüyle indirdi. Topu Yusuf Baras'a Mihalak kazandırdı. Mihalak'tan pas. Bir kez daha Mihalak'ın koşu yoluna sağ kanatta. Ceza alanı sağ tarafındaki boşluğa indi Mihalak. Mihalak topu saklamayı başardı. Mihalak geriye döndü. Verdi pasını. Eyüp Sporlu oyuncular pas yapıyor. Yusuf Baras'a geriye dönüyor ve El Yamik savunmada. Şimdi verdi pasını Zach Jules'a. Zach Jules topu aldı. Sol kanada gönderiyor. Atan yönünü sol kanada çevirdi. Deni Pintor. Pintor'un pası geriye Masanga. Masanga rakip yer alandaydı. Atan yönünü sağ kanada çeviriyor kaptan Talha. Talha'nın pası sağ kanata çizgide. Taç çizgisi yakınında rakip yer alanda. Mihalak. Mihalak'tan pas Costa. Mihalak iki oyuncu arasında ayak koydu orada Baranali. Top taca gidiyor ve taç atışını sağ kanattan rakip yer alandan kullanacak Eyüp Spor takımı. 86. dakika mücadelede El Yamik topu alıyor. Verdi pasını Zach Jules'a. Zach Jules topla hareketli. Sol kanatta Pintor. Pintor topu aldı. Vermek istedi pasını. Hamza'ya gelmedi bu top. Alanya Spor oyuncular topu kazandı. Şimdi savunma arkasına doğru pas. Kaleci çıktı kalesinden. Moldovanlı topu yükseltti orta çizgiye doğru Hamza. Kafayla oynadı. Geriye doğru Masanga. Masanga eksen etrafında şöyle bir döndü. Ve yer alan ortasında topu aldıktan sonra sağ kanada doğru gönderdi rakip yer alanda Mihalak. Eyüp Spor sağ kanatta Mihalak'la yükleniyor. Mihalak içeriye doğru ortasını yaptı. Savunma kafayla Lima. Hamza yükseldi. Ve aletiyle Hader Conay'la orada düzeltiyorum ikili mücadelesinde vuruş yapamadı ve Alanya Spor şimdi çıkacak kendi yer alanından derken orta çizgi üzerinde Omar Penali kaptırıyor ve şimdi top kaleci Moldovan'a kadar geliyor. Moldovan'dan pas orta yuvarlan kendi yer alanına kandiliminde David Costa. Costa'nın pası Talha. Talha topu aldı. Bir kez daha orta yuvarlan içine doğru Masanga. Masanga döndü geriye El Yamik. El Yamik o da kalecisi Moldovan'a dönüyor. Aslında tempo düştü maçta sevgili dinleyenler. 88. dakikadayız karşılaşmada. İki takım da 3 oyuncu değişikliği yaptı. Alanya Spor'da bir değişiklik hazırlığı var. Şimdi pas Yusuf Barasi'ye. Yusuf Barasi topu aldı sol kanatta. Ceza alanı sol tarafındaki boşlukta. Mihalak içeriye sokuldu. Ve şimdi geriye doğru pas. Bir kez daha atak tazeleyecek derken sol kanattan ve bir oyuncu yerde Eyüp Spor'da serbest vuruş kararı değerli dinleyenler. Yani sadece itiraz ediyor maçın hakemine. Bir şey yapmadığını anlatmaya çalışıyor. Yani sadece maçın hakemiyle konuşuyor değerli dinleyenler ve sol kanattan serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor takımı. Yani bir oyuncu neden bu kadar itiraz eder? Gerçekten faul yoktur. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yani sadece yaklaşık bir 20-30 saniye maçın hakemiyle konuştu orada. Bir şey yapmadığını anlatmaya çalışıyor. Ya da maçın hakemi pozisyonu yanlış mı süzdü bilmiyorum ama 89. dakikadayız. Bir birlik eşitlik. Tek kişilik baraj Ruan tarafından oluşturuldu. İçerisi kalabalık. Maçın hakemi işaretini verdi. Cordano ortasını yaptı ceza alanına. Herkesi açtı top. Savunma uzaklaştırıyor ve taca gönderiyor. Sağ kanattan taç atışını kullanacak Eyüp Spor takımı. 89. dakikada geride kalmak üzere değişiklik olacak. Kenarda değerli dinleyenler Alanya Spor'da Ruan oyundan alınıyor. Ve Ruan'ın yerine Yusuf Özdemir oyuna giriyor.
88 numaralı

formasıyla Yusuf Özdemir oyunda, Ruan'ın yerine ceza alanına orta geldi. Hamza topu almak istiyor. Makuta girdi araya. Omar Benali sağ kanada doğru gönderdi. Yanis Hacı topu aldı. Sağ kanattan Alanyaspor çıkacak. Yanis Hacı yerde. Sağ kanattan orta çizgiyi geçer geçmez rakip yer alanda yerde kaldı Yanis Hacı ve serbest vuruş Alanyaspor'un. Alanyaspor serbest vuruş kullanacak. Değerli dinleyenler, 3 dakika falan gelebilir diye düşünüyorum. 3 duraklama izleyebiliriz. Veya belki bir 4 izleyebiliriz. 90. ve son dakikadayız. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1. 409'a 200 isabetli pas Eyüpspor'a ait. 2 kattan daha fazla isabetli pas yapmış Eyüpspor takımı. Değerli dinleyenler, maçta bir birlik beraberlik var. Tabi pas oyununu iyi yapmak, pas kurgusunu iyi sağlamak. Burada 4 duraklama izleyeceğiz. Önemli ama topu 3. bölgeye taşıyıp tehlikeli gol pozisyonları üretmek, o final paslarını iyi çıkarabilmek. 3. bölgedeki paslar, final pasları çok iyi olmalı. Şu ana kadar 1 ve 2. bölgede oynandı oyun. Topa ve oyuna hükmeden taraf 2. yarıda Eyüpspor'du. Bu gerçekten net olarak bunu söyleyebiliriz. Sezonun ilk puanını alacak Eyüpspor. Aynı zamanda ilk golünü attı. Bu arada Yusuf topu aldı. Yardımcı hakem şimdi bayrağını kaldırıyor. Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir savunma arkasına sarkmıştı. Topu aldı. Çok net offside. Yusuf Özdemir, kaleci Moldovan'da kalmıştı top. Moldovan 90+1 geride kalıyor. Moldovan ileriye doğru gönderiyor. Yusuf Barasi. Elyam ilk topu aldı. Talha. Mihalak. Taç. Eyüpspor'un sağ kanattan rakip yer alandan yavaş hareketlerle kullanılacak taç atışı. Elyamik döndü kalecisi Moldovan'a. Omar Benali baskı yapıyor. Moldovan ileriye doğru uzun gönderdi. Lima. Masanga faul yapıyor. Masanga faul yapıyor.

Serbest vuruş kullanıldı. Fidan Aleti, Ümit Aktağ. Rakip yer alana sol kanada. Ümit Aktağ bir kez daha aldı ama hata yaptı. Hamza Akman sağ kanada doğru pas. Hamza'dan Mihalak. Mihalak topu aldı. Mihalak döndü geriye. Talha. Talha topu hareketli sağ kanatta rakip yer alanda. Mihalak yerde kalıyor ve serbest vuruş. Sağ kanattan taç çizgisinde bir adım mesafe. Serbest vuruş Eyüpspor'un 90+3'te geride kalmak üzere. 90+4'te son duraklama dakikasına gireceğiz. Eyüpspor 1, Alanyaspor 1 durumu devam ediyor. Mihala Yusuf Özdemir faal yaptı. Ve serbest vuruşu Eyüpspor takımı kullanacak değerli dinleyenler. Serbest vuruş kullanılacak. 90+4 ve son duraklama dakikasındayız. 90+4'ten de 15 saniyeyi geride bırakıyoruz. Serbest vuruşu Eyüpspor takımı kullanacak. Bir birlik eşitlik var. İçerisi kalabalık ve hareketli. Cihan Aydın işaretini vermek üzere. Şimdi Cihan Aydın işaretini veriyor. Eyüpspor serbest vuruşu kullanıyor. Ceza alanına doğru orta geldi. Kafa vuruşu ve kaleci son anda ardından kafa ve gol! Zek Cuz, Eyüpsporlu oyuncular, Yedekler Kulübesi, teknik ekip büyük sevinç yaşıyor. Büyük sevinç yaşıyor Eyüpsporlu oyuncular. Futbol böyle bir şey. Futbol gerçekten bundan seviliyor. Futbol gerçekten çok enteresan bir oyun. Futbolda saniyeler çok ama çok önemli. Bundan dolayı futbol çok seviliyor. 90+5. dakika sevgili dinleyenler. Kafa vuruşu savunmacıdan, stoperden Zek Cuz orta geldi. Kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Victor ayaklarıyla karşıladı. Yükselen topa tekrar stoper savunmacısı Zek Cuz'la bir kez daha kafa vuruşunu yaptı. Yani topla birlikte 3-4 oyuncu birden ağlarla buluşuyor. Müthiş bir karambol yaşandı ve top ağlara gidiyor. Bu arada Özhan Pulat gözyaşlarına hakim olamıyor sevgili dinleyenler. Gol sonrasında kırmızı kart görmüştü. Tribüne gönderildi. 90+5'te sağ kanattan kullanılan serbest vuruştan ceza alanına orta. Savunmacısı Zek Cuz ileriye çıktı. Kafa vuruşunu yaptı. 1.90'lık stoper kaleci Victor'un ayaklarından sekti. Ardından bir daha Zek Cuz kafa vuruşunu yaptı orada. Tabii yerde kalan Eyüpspor'da bir oyuncu var kale alanı içinde. Bir faul var mı yok mu? Orada inanılmaz bir karambol yaşandı. Yani şu anda VAR odasında Davut Dakul Çelik belki de oyuncuların 90 dakika verdiği mücadeleyi şu anda veriyor orada. Gerçekten işi çok zor derken gol kararı geliyor. Gol tescilleniyor. Golde herhangi bir problem yok sevgili dinleyenler. Ve ceza alanında bir kez daha paylaşalım. Sağ kanattan taç çizgisine bir adım mesafeden serbest vuruş kullanıldı. Ve Zek Cuz savunmadan ileriye çıktı. Kafa vuruşunu yaptı. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Eyüpspor 2, Corendon Alanyaspor 1 maçın sonucu. Eyüpspor sezonun ilk galibiyetini elde ediyor değerli dinleyenler. Alanyaspor ilk kez kaybediyor. Bir beraberliği, bir de galibiyeti vardı. Geçen hafta Beşiktaş karşısında tek golle sevinen Alanyaspor 90+5'te Eyüpspor deplasmanında yıkılıyor. Eyüpspor sezonun ilk galibiyetini alıyor. Büyük sevinç yaşıyor Eyüpspor oyuncuları, Yedekler Kulübesi ve Eyüpspor taraftarları sevgili dinleyenler. Gerçekten çok dramatik bir maç sonu izledik. 90+5'te Zek Cuz'un atmış olduğu golle Eyüpspor Corendon Alanyaspor'u

0: 2-1 mağlup ediyor. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Eyüpspor 2-1 kazanıyor. 1. dakika Arda Usluoğlu ile Alanyaspor 1-0 öne geçti. 39. dakikada Abdullah İyi ile müthiş bir beraberlik golünü imza attı Eyüpspor ve 90+5'te savunmacısıyla, stoperiyle beraberlik golüne uzandı. Öne geçti ve bu maç, bu gol maçın da skorunu belirledi. Eyüpspor Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve Eyüpsporlu oyuncular, taraftarlar şu anda büyük bir sevinç yaşıyor sahada değerli dinleyenler. Bizler de artık yayınımızın sonuna geliyoruz. Saat 21.30'da iki karşılaşmanın naklen yayınıyla merkez yayında spiker olarak tekrar sizlerle birlikte olacağım değerli dinleyenler. Teknik yönetmen arkadaşlarım Adem Karaman ve Semih Ballı ile birlikte, spikeriniz ben Cihan Beşevli. Eyüp'te, İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Eyüpsporlu oyuncuların, taraftarların büyük sevinci var ve biz şimdilik sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
5: Yağ.
4: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Ekber. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu. 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 23 kişiyi arama çalışmalarına Türkiye'de destek veriyor.

diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuşan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında batan gemiyle ilgili Türkiye'den ard arda geçmiş olsun mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yayınladıkları mesajlarla geçmiş olsun dileklerini iletti ve hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirdi. Mesajlarda arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'nin her türlü desteği verdiği belirtildi. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki törenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan akşamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında da 30 Ağustos coşkusu vardı. Zafer Bayramı hem havada hem de denizde kutlandı. Geçit törenleri yapıldı, meydanlar doldu taştı. Genci yaşlısı ellerinde Türk bayraklarıyla zafer sevincini yaşadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'la bir araya geldi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını yarın İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında güzellik merkezinin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı. Görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayınlanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde yoğun yağış etkili oldu. Trabzon'da Uzungöl Deresi taştı. Samsun'da Çarşamba Ovası yoğun yağış sebebiyle su altında kaldı. Rusya-Ukrayna hattında çatışmalar sürüyor. Moskova, Kiev'de askeri sanayi tesisine İHA'larla vurdu. Ukrayna, Leningrad bölgesini hedef aldı. Kremlin, Ukrayna genelinde enerji altyapısını hedef alacak büyük çaplı saldırılara hazırlandığını duyurdu. Rusya'da savaşın maliyeti yakıt piyasasına da yansıyor. Rusya'da yakıt arzındaki sıkıntılar nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Nepal Çin sınır bölgesini etkileyen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 780'i geçti. 3000'in üzerinde kişi de halen kayıp. Sınırın hem Nepal hem de Çin tarafında yeni sel uyarıları önlemleri beraberinde getiriyor. Ekiplerin kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Başakşehir Futbol Kulübü Kasımpaşa ve Samsunspor Fenerbahçe takımları arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlıyoruz.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.

0: yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
1: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Bank'lı olun.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi 17 12'ye 512 GB akıllı telefon 76.999 liraya.

0: Viva.com'da. Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: tam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: 20-31 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında. Vatan, vatan.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. ...5,1 metreküp maksimum yük hacmi... ...2.3 ton taşıma kapasitesi... ...Ford Transit Van... ...hangar gibi... ...hangar gibi... ...hangar gibi...
1: ...müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: 5.999 lira.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Yüreği bağımsızlık duygusuyla çarpanların, ruhu özgürlük aşkıyla yanıp tutuşanların güzel ve büyük ülkesi Türkiye. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri.
1: Reklam.
0: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
4: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Süper Lig'de 3. hafta heyecanını yaşıyoruz ve Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maç sonuçlarına bakacak olursak Gençler Birliği Erzurumspor mücadelesi 1-1, Konyaspor 1, Kocaelispor 2, Gaziantep 1, Çaykur Rize 2, Galatasaray 3, Göztepe 2, Eyüp 2, Alanya 1 sonuçları alındı ve şimdi saat 21.30'da iki karşılaşma var. Samsun'da Samsunspor Fenerbahçe'yi ve İstanbul'da İstanbul Başakşehir Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Teknik yönetmen arkadaşım Semih Ballı ile birlikte spikeriniz ben Can Beşevli. Mutlu akşamlar diliyoruz sizlere ve biz ilk bağlantı için Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gideceğiz. Mikrofonda İstanbul Başakşehir Kasımpaşa için Emre Bayan Melek var. Emre, sözü sana bırakalım.
5: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan iyi akşamlar diliyoruz. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun 3. haftasında İstanbul Başakşehir'le Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Saatler 21.30'u gösterdiğinde karşılaşmanın hakemi Ali Umut Meler'in düdüğüyle mücadele başlayacak. Yardımcıları Gökmen Baltacı ve Ali Can Alp. 4. hakemse Yusuf Adnan Kendirciler olacak. Varda Serper Barış Saka, Avardaysa Mehmet Kısal var. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ligin açılış haftasında Kocaelispor karşısında 2-0'lık galibiyetin ardından Trabzonspor deplasmanından 2-1 yenik döndü ve 3 puanda yer alıyor. Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı ise ligin ilk haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz haftaysa Çorum deplasmanını Adrian Benatiçak'ın 6. dakikada bulduğu golle mağlup ederek 4 puanla bu akşama namağlup şekilde geliyor. Başakşehir topu kullanıp Skovolsen'in kenar hareketleriyle ceza sahasını genişletmek, Kasımpaşa ise kompakt kalıp Wink'in çıkışları ve Benatiçak'ın koşularıyla geçiş yakalamak isteyecek. Başakşehir son 10 lig randevusunda Kasımpaşa'ya kaybetmedi. 9 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Zafer bayramımız yeniden kutlu olsun diyoruz. Futbol dolu bir akşam için mikrofonlarımız açık. Başakşehir Kasımpaşa mücadelesi az sonra başlayacak. İki takımın da 11'leri şöyle. İstanbul Başakşehir'de kalede Muhammed Şengezer. Sol bekte Cristoforo Peri. Sol stoperde Opoku. Emin Bayram ikilisi. Sağ bekte Ömer Ali Şahiner. Dörtlü bir diziliş. Orta alanda Umut Güneş ve Olivia Kemen. Sol kanatta Fazlullahev. 10 numara pozisyonda Eldor Şomudrov. Sağ kanatta Skovolsen. İleri uçta ise Umut Bozok olacak. Bu arada mücadelenin de ilk düdüğü geliyor. Ali Umut Meler mücadeleyi başlattı. Başakşehir şu anda kendi aralığında Cristoforo Operi ile oyunu kurmaya çalışıyor. Operi koridoru kullandı. Sol kanattan hata çıkıyor Başakşehir. Dakikalarımız biri gösteriyor. Henüz 30. saniyenin içindeyiz. Yerden bir pas. Fayzullahev, Jerome Opoku'ya, Opoku ile birlikte şu anda Başakşehir tüm atlarıyla rakip yarı alanda henüz mücadelenin başında. Atak yönüne göre sol kanattan taç atışı kullandı Başakşehir. Şimdi orta alanda Olivia Kemen topu aldı. Orta sahanın kendi yarı alanına bakan diliminde paslaşıyor Başakşehir sağ kanada doğru bir top. Emin Bayram kalecisi Muhammed Şengezer'e dönüyor. Şu anda Muhammed Şengezer kalesinden açılmış durumda. Ceza yayının ilerisinde boşluk arıyor. Kısa pasıyla orta alana oynadı. Bu arada Kasımpaşa'da 5-3-2 dizilişiyle sahada. Yaniotis kalede olacak. Claudio Wink, Adem Arus, Ahmet Taha Dağbaşı, İliye üçlüsü savunmada. Sol bekte Aydar Karapo. Orta alanda Kerem Demirbay ve Elson Mendes. İleri uçta Güven Yalçın ve Adrian Benedişak olacak. Bizler sözü radyo merkeze Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
4: Teşekkürler Emre ve şimdi aynı saatte başlayan bir diğer mücadeleye gideceğiz sevgili dinleyenler. Samsun

0: Yeni 19 Mayıs stadındayız. Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesi için söz Cüneyt Ersan'da.
1: Cihan, çok teşekkür ederim. Gol haberiyle yayına başlayabilirdik. Sağ kanattan henüz 50. saniyede Fenerbahçe bir korner kullandı. Arka direkte Arşiv Brown'la birlikte yükselen Vedat Muriç'ti ama top yandan dışarıya gitti. Sevgili dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Samsun'da Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesini Yasin Kol yönetiyor. Yardımcıları Anıl Usta, Bahtiyar birinci ve dördüncü hakem Yücel Büyük. VAR hakemi Hollandalı Richard Martens. Avar'da Murat Altan var sevgili dinleyenler. Ev sahibi Samsun Spor'un kalesinde Okan Koçuk var. Savunmada Mendes, Borevkoviç, Guarino ve Tomasson. Orta göbekte Vat, Celil Yalçın. Kanatlarda Carju Emre ve ileride Fatih Kaya. Fenerbahçe'de kalede Ederson oynuyor. Savunmada Semedo, Şiklinyar, Ake, Arşi Brown. Orta alanda İrfan Can, Genduzi, Kante. Kanatlarda Greenwood, Vedat Muriç ve Oğuz şeklinde bir diziliş var Fenerbahçe'de. Bugün İrfan Can 11'de sahaya çıktı Samsun'da sevgili dinleyenler. 3. dakika 0-0'lık eşitlik devam ederken sol kanattan Oğuz topu alıyor. Oğuz sevgili dinleyenler şimdi pasını verdi. Vedat Muriç vuruyor ve topu alana gidiyor Fenerbahçe. 1-0 öne geçiyor. 3. dakikada Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanında 1-0 öne geçiyor. 3. dakikada gelen golle sevgili dinleyenler skorda dengeyi bozan takım Fenerbahçe oluyor. Gol Vedat Muriç. Sol kanattan yapılan orta ceza sahasına doğru çok iyi bir pastı. Daha doğrusu hatalı bir pas sonrasında hareketlenen sol kanatta Oğuz'u sevgili dinleyenler, onun ortası penaltı noktasının sağ tarafına doğru geldi ve topu kontrol eden Vedat Muriç yerden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara göndermeyi başardı ve böylelikle Fenerbahçe 3. dakikada Vedat Muriç'le 1-0 öne geçti sevgili dinleyenler. Bu golü notlarım arasına alıyorum. Erken gelen bir gol, Vedat Muriç imzalı bir gol ve Fenerbahçe deplasmandaki bu zorlu mücadeleye 1-0 önde başlıyor. Şu anda Samsun'da 4. dakika, 1-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Samsun Spor karşılaşmaya başladı. İlk düdükte Fenerbahçe maça başlamıştı. Şimdi de Samsun Spor başladı ve Samsun Sporlular şu anda savunmada yedikleri golün de biraz şokuyla top çeviriyorlar. Değerli dinleyenler, Mendes topu aldı, geriye doğru gönderdi. Kaleci Okan Koçuk bekletmeden topu rakip yaralana doğru gönderdi. Arşi Brown kafayla karşıladı. Kat çizgisine yakın bir noktada karşı tribünler önünde ve karşılaşmanın 5. dakikasına yaklaşırken şu anda Borevkoviç'ten bir geri pası, kaleci Okan bekletmeden topu ileriye doğru gönderdi. Orta yuvarlakta topu alan futbolcu Carju şimdi hemen soluna doğru bırakıyor. En sola doğru gönderilen topta Emre Kılıç topu aldıktan sonra hemen yanına sokulan arkadaşına doğru gönderdi. O noktada birinci pozisyonda Fatih topu bekliyordu ceza sahasında. Tomasson onu atamadı. İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe sağ kanattan rakip yaralana geçmeyi başardı. Sol tarafa doğru ceza sahasına Oğuz vuruyor, kaleci Okan. İkinci gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Ardından bir vuruş Vedat Muriç'ten top dışarı gidiyor. İkinci gole çok yaklaşıyor Fenerbahçe. Greenwood'un ceza yayının soluna doğru bir ortası. Oğuz karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Okan başarılı. Dönen topa ceza yayından hareketlenen Vedat Muriç yerde kalmasına rağmen vuruşunu yaptı, daha sonra yerde kaldı, onu söyleyelim. Top üstten dışarı gitti sevgili dinleyenler. Üçüncü dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin Samsun Spor deplasmanında. Ve bu zorlu mücadelede Fenerbahçe maça 1-0 önde başlamanın avantajıyla, Samsun Spor'un da yaşadığı ilk dakika şoklarıyla değerli dinleyenler ikinci pozisyonu da buldu ama değerlendiremedi sarı lacivertliler. Evet, şimdi Vedat Muriç Samsun Spor ceza sahasında bir sakatlık geçiriyor. Kale vuruşunu kullanacak Okan Koçuk ama Vedat Muriç ayağa kalktı. Şimdi Fatih de gerilere kadar gelmişti. Samsun Spor'un gol umudu Fatih. O da Vedat Muriç'in ayağa kalkmasına yardımcı oldu centilmence bir şekilde. Ve Okan Koçuk topu arkadaşlarına bıraktı. Paslaşarak kale vuruşunu kullandılar. Ve şimdi Okan topu sol tarafa doğru havalandırıyor. O noktada Tomasson'a gelmeden sevgili dinleyenler ceza sahasında düzeltiyorum. Taç çizgisinin hemen yanında seken top ve top oyun alanının dışına giderken sağ kanattan şimdi Fenerbahçe bir taç atışı kullanacak ve

0: ikinci gole gerçekten az önce çok yaklaşmıştı Fenerbahçe. Tacanışı kullanıldıktan sonra savunmada Borevkoviç topu aldı. Ceza sahası içindeki kalecisi Okan Koç'a doğru gönderiyor. Okan bekletmeden orta yuvarlığa doğru Şikrinyar kafayla karşıladı. Birinci pozisyonda orta alanda var. Sağ tarafa doğru gönderdi. Hareketlenen Carcu'ydu. Ama Arşi Brown topu aldıktan sonra geriye doğru kaleci Ederson bekletmeden rakip yaralana gönderdi. Sağ iç boşlukta rakip yaralanda Celil kontrol etti. Kaybetti topu ama oraya koşan Watts topu aldı. Mendes'e kazandırdı. Var tekrar sağ taç çizgisine doğru bir pas gönderdi. Giorgio oradaydı ama araya girmeye çalışan futbolcu Guendouzi. Guendouzi ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Fenerbahçe bir serbest vuruş kazanıyor. Değerli dinleyenler, tribünlerde boşluklar olduğunu sizlere söyleyelim. Samsun Sporlu taraftarların çok da ilgi gösterdiklerini söyleyemeyiz. Açıkçası bu karşılaşmaya 3. dakikada sol tarafa doğru gönderilen kaybedilen bir top sonrasında sol tarafa doğru gönderilen topu hareketlenen Oğuz'du. Onun ceza sahasına doğru ortasında savunmayı geçen top Vedat Muriç'e geldi. Şimdi sağ kanattan Greenwood hareketleniyor ceza sahasına doğru bıraktı. Şimdi Semedo ceza sahasında kaleci Okan çıktı. Ardından savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top tekrar Okan Koçuk'ta kalıyor. Sağ kanattan Semedo ileriye çıkmıştı. Fenerbahçe karşılaşmaya çok hızlı başladı. Şikrinyar'a doğru Ederson'un bir pası var. Ondan Guendouzi kendi yer alanının ortasındaydı. Döndü geriye doğru. Ake topu aldıktan sonra bıraktı. Sol tarafa doğru Arşi Brown'a. Arşi Brown kendi yer alanının son metrelerinde sol tarafa doğru gönderdi Oğuz'a. Oğuz'dan şimdi Vedat Muriç'e. Vedat Muriç orta çizgi üzerindeydi. Tekrar bıraktı Oğuz'a. Oğuz geriye doğru dönüyor. Ake topla buluştu. Karşılaşmanın 8. dakikasında son saniyeler oynanıyor Samsun'da. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin. Sol kulvarda rakip yaralanan ilk metrelerinde Fenerbahçeliler iyi paslaştı. Arşi Brown topu götürüyor. Peşine Mendes'i taktı. Arşi Brown ceza sahasına girdi soldan. Ceza sahasına doğru bıraktı. O noktada İrfan Can Kahveci'ye gelmiyor. Topu kontrol eden var. Kendi yer alanının ortasında döndü. Kendi ekseni etrafında. Sol tarafa doğru baktı. Geriye doğru bıraktı. O noktada Celil. Celil'den şimdi Guarino'ya. Kendi ceza sahasına doğru dönüyor Guarino. Yayın hemen sağındaydı. Şimdi Borevkoviç topu aldı Okan Koçuk'tan. Toparlanmaya çalışıyor Samsun Spor. Üst üste iki pozisyon verdiler. Birinde golü buldu Fenerbahçe. 3. dakikada Vedat Muriç'te. Ardından da İkinci gole çok yaklaştı sarı lacivertliler. Okan Koçuk'un kurtarışı vardı. Sağ tarafa doğru gönderilen top Carcu topu kontrol edemedi. O noktada Arşi Brown'un dokunduğunu görüyorum ve karşı tribünler önünden şimdi Samsun Spor takımı kendi yer alanından tacadışını kullandı. Ama geriye doğru gönderilen top Guarino bıraktı Okan Koçuk'a. Okan bekletmeden rakip yer alana doğru gönderiyor. Fatih Kaya'yı aşan top Semedo kendi yer alanının ortasında kademedeydi. Topu aldı sol tarafa doğru gönderdi. O noktada Oğuz Aydın. Oğuz geriye doğru bıraktı Arşi Brown'a. Arşi Brown'dan Ake'ye. Kendi yer alanında Fenerbahçe. Şimdi Guendouzi topu aldı. Guendouzi 10. dakika. Ve Guendouzi pas atacak arkadaşlarına şöyle bir baktıktan sonra değerli dinleyenler sağ kanada doğru gönderiyor. Bu ataktan sonra merkeze döneceğiz. Semedo sağ kanatta rakibine pres yaptı, topu kazandı. Bir Fenerbahçe atanı başlattı. Greenwood topu alıyor. Orta yuvarlığa döndü. Bu arada Samsun Spor takımı bütün hatlarıyla kendi yer alanında değerli dinleyenler. Oğuz Aydın topu aldı. Karşı tribünler önündeki taç çizgisinin bir metre içinden geriye doğru dönüyor. 10. dakikada Fenerbahçe top çevirmeye başlıyor. 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golle Samsun Spor 0 Fenerbahçe 1. Samsun'daki skor ve durum şu şekilde ve bu şekilde sevgili Cihan, top sende, söz sende.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan. Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesi tempolu, heyecanlı ve keyifli başladı. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Şimdi Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gidelim ve Emre Bayan Melek'te söz.
2: Teşekkür ederim Cihan Beşevli. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda 3. dakikada Opoku faulle bir sarı kart aldı. Şu anda kaleye isabetli şut gelmedi iki taraftan da. 7. dakikada Kasımpaşa adına Kerem sol kanattan serbest vuruşu kullanmış ve savunma bunu karşılamıştı. Az önce de siz sözü bana bırakmadan önce Eldor Şomurodov ceza alanı içinde kafa vuruşunu yaptı. Top out'a çıktı. Şu anda iki tarafta 0-0'lık eşitlik sürüyor. 12. dakikanın içindeyiz. Şimdi Başakşehir kendi yer alanında topu aldı. Skobolsen ve Şomurodov işbirliğiyle

0: atak bulmaya çalışıyor daha çok. Yer yer Feyzullah evde. Açı bulduğu anda kaleyi yokluyor. 12. dakikadayız. Sol kanatta Cristoforo Peri topu savunmasındaki Jerome Opoku'ya bıraktı. O da Olivier Kemen'e doğru pasını verdi. Kendi yarı alanından kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. Skavosyan'dan bir pas hatası sonrasında Kemen'in müdahalesi. Orada topa müdahale etmek isterken kontrolsüz bir müdahale olarak değerlendiriyorlar Lumut Meler ve Olivier Kemen maçın ikinci sarı kartını gören isim oluyor. Üçüncü dakikada az önce belirttiğimiz gibi Opoku sarı kart görmüştü. Bu kez kayarak müdahale, topa müdahale etmek isterken Olivier Kemen rakibine müdahalede bulunuyor ve sarı kartı görüyor. Yerde kalan isim Ayberk Karapo. Orta alanın yakınlarında Skovose'nin pas hatası sonrasında Olivier Kemen topu kontrol etmeye çalışmıştı. 13. dakikadayız. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Sözü yeniden radyo merkeze bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre. İstanbul Başakşehir Kasımpaşa mücadelesinden gelişmeleri aldık ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor orada. Biz yeniden Samsun Spor Fenerbahçe maçına sözü Cüneyt Ersan'a bırakıyoruz.
2: Değerli dinleyenler, karşılaşmanın 13. dakikası, bir Fenerbahçe atağında rakip ceza sahasının sol köşesine yakın bir noktadan Fenerbahçe şu anda bir serbest vuruş kazandı. İrfan Can o noktada yerde kaldı ve maçın hakemi Yasin Kol şu anda atışın, serbest vuruşun kullanılacağı yeri spreyle belirledikten sonra oldukça tehlikeli bir nokta olduğunu sizlere söyleyelim. Evet, sizlerle birlikte olmadığımız birkaç dakika içerisinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği gol. Bu arada az önce belirttiğim noktada İrfan Can yerde kalmıştı. Ayağına bir darbe almıştı. Şu anda hala yerde ama sağlık görevlileri oyun alanına davet edilmedi. İrfan Can'la yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Şu anda o noktada 3 Fenerbahçeli oyuncu bu serbest vuruşun nasıl kullanılacağını konuşuyor değerli dinleyenler. Ve bu arada bir oyuncu değişikliği gerçekleşebilir Samsun Spor'da. Thorsten Fink'in yanında bir oyuncu var değerli dinleyenler. Samsun Spor takımında biraz sonra oyuncu değişikliği gerçekleşecekmiş gibi bir hareketlilik var. Bu arada 14. dakikada serbest vuruş kullanılmak üzere. Topun başında Oğuz Aydın'ı görüyorum ve karşılaşmanın şu anda 14. dakikasının son saniyelerine yaklaşırken hakem Yasin Kol işaretini vermek üzere. Şimdi işaretini verdi. Şimdi ceza sahasına, kaleye doğru gelen top. Okan Koçuk topu kontrol ettikten sonra baktı arkadaşlarına. Hemen ileriye doğru gönderme düşüncesindeydi ama açığa boşa hareketlenen bir arkadaşı yoktu. Beklemek durumunda kaldı. Şu anda hala top Okan Koçuk'un ellerinde. Orta alana doğru gönderdi. Topu alan Celil Yüksel sağ kanatta Mendes'le paslaştı. Kendi yer alanında Guarino'ya gönderiyor. Guarino'dan tekrar Celil'e. Celil tekrar Guarino. Kendi ceza sahasının önünde. Yerden gönderdi Watt. Sağ tarafa doğru bir pas hatası. Sol kanattan Oğuz Aydın yine hareketlendi. Oğuz Aydın yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durduruyor mu diye bakıyorum. Hayır. Out kararı veriyor Yasin Kol. Fenerbahçeli oyuncular ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta Oğuz Aydın'ın yerde kaldığı pozisyon sonrasında bir serbest vuruş beklediler ama bizim de buradan gördüğümüz kadarıyla bir serbest vuruş kokan, bir faul kokan bir pozisyondu. Out kararı çıktı maçın hakeminden, kale vuruşu kullanıldı. Sağ tarafa doğru Samsun sporlular topu gönderdiler Mendes'e. Kendi yer alanında Mendes geriye doğru döndü. O noktada Guarino bekletmeden ileriye doğru gönderiyor. Samsun Spor rakip yer alanında, sağ tarafta Carcu hareketlendi. Fenerbahçe ceza sahasına girmeden penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. O noktada Semedo'ya çarpan topu kaleci Ederson kontrol ediyor. Ve değerli dinleyenler, Semedo şimdi arkadaşlarının saha içindeki yayınlarına baktıktan sonra 16. dakikada tekrar topu sağ tarafa doğru gönderiyor ve topu dışarı gönderiyor bilerek, çünkü sanıyorum bir sakatlık söz konusu. Evet, Fatih Kaya'nın bir sakatlığı var sevgili dinleyenler. Fatih Kaya oyundan çıkmak durumunda kaldı. Ederson da centilmence bir şekilde topu bu nedenle oyun alanının dışına gönderdi. Bu değişiklik gerçekleşsin diye sevgili dinleyenler. Sekengo oyuna giriyor. 42 numaralı formayla Sekengo oyuna giriyor. Samsun Spor takımında zorunlu bir oyuncu değişikliği oldu ve bu değişiklik sonrasında oyun tekrar hareketleniyor. Akeden Şiktinyar'a kendi ceza sahası içinde sarı lacivertliler. Topu sağ tarafa doğru Şiktinyar'da aktardılar. O noktada Semedo rakip yaralana doğru gönderdi ama Thomas Son karşıladı.

0: kafayla orta yuvarlağını ben sol tarafında boşlukta geriye doğru dönüyor Watt. Tekrar topu alan Borevkovic sol tarafa doğru Thomasson'a. Thomasson orta yuvarlağa doğru bıraktı. Kendi yer alanında şu an itibariyle Celil sağ tarafa doğru döndü. Hareketlenen Mendes oldu. Onu karşılayan Oğuz. Mendes Celil Oğuz arasındaki ikili mücadelede Mendes pasını verdi. Az önce oyuna giren Sekengo'ya. O da geriye doğru dönmek zorunda kaldı. Şimdi Guarino orta yuvarlaktaki Watt'la paslaştıktan sonra en son top Borevkovic'e kadar geliyor. Kendi yer alanının ortası kadar geldi Borevkovic. Bıraktı Thomasson'a. Thomasson'dan Celil'e. Celil şimdi orta yuvarlağın içine doğru gönderdi. O noktadan Jarju'ya. Jarju sağ tarafa doğru döndü. Mendes ileride. Bıraktı yanına sokulan Sekengo. Oğuz'un üstüne doğru gidiyor. Sağ tarafa doğru bıraktı. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta.
1: Sevgili dinleyenler, İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçındayız.
2: 18. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Savunmada pas hatası. Ademarus hatayı yapan isim Eldor Shomurodov kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda Başakşehir'in en etkili isimlerinden birisiydi. Yaniotis'in pas hatası, Ademarus'a çarpan top yükselerek kaleye doğru alçalıyor. Shomurodov ceza yayı çizgisinde vuruşunu gerçekleştirdi. Yaniotis son çabasıyla elini uzattı ancak vuruş için yeterli olmadı. Kurtarış için yeterli olmadı. Shomurodov bir kez daha aklını konuşturdu, bitiriciliğini konuşturdu ve Başakşehir'i 18. dakikada 1-0 öne geçiriyor. Shomurodov'un golüyle Başakşehir 1-0 önde. Topla daha çok oynayan taraf Başakşehir'de. Kasımpaşa bu ataklara karşılık vermeye çalışıyordu. Geri alanından çıkmaya çalışıyordu. Yaniotis'in hatası sonrasında Shomurodov 1-0 öne geçiriyor Başakşehir'i. Oyun yeniden hareketlendi. Atak yönüne göre sağ kanattan Başakşehir taç atışını kullanacak. Söz yeniden radyo merkeze bırakıyoruz Cihan Beşevri'ye.
1: Teşekkürler Emre. Başakşehir Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti ve biz yeniden Samsunspor Fenerbahçe maçına gidiyoruz ve Cüneyt Ersan mikrofonda.
0: Yine gol haberi verebilirdik size. Sol kanattan Arşivirao'nun ortası ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan Vedat Muriç arka direkte kafayı vurdu ama iyi bir kafa vuruşu yapamadı. Değerli dinleyenler, top da oyun alanının dışına çıktı. Evet, az önce zorunlu bir oyuncu değişikliği yapmıştı Samsunspor. Fatih Kaya çıkmıştı. Sekongo oyuna girmişti. Az önceki pozisyonda savunmanın da bir müdahalesi olduğunu tespit etti hakem. Değerli dinleyenler, korner kullandı sağ kanattan Fenerbahçe. Bu topu uzaklaştırıyor Mendes'le Samsunspor takımı ve şimdi Semedo sağ kulvarda rakip yaralının ilk metrelerinde topu havalandırdı. Oğuz Ayır, İrfan Can Kahveci topu almıştı, kaybetti. Topla birlikte hareketlenen futbolcu şimdi Yalçın topu aldı. Değerli dinleyenler, Yalçın'dan Celil'e. Celil sağ tarafa doğru dönüyor. Kendi yaralanında Samsunspor çıkmaya hazırlanıyor. Mendes geriye doğru döndü. O noktada topu alan Borevkovic'ti. Borevkovic pas atacak arkadaşını arıyor. Solunda Thomasson var, onu tercih etti. Thomasson'dan sağ tarafa doğru Guarino. Cezayir'in sağında Guarino'dan sağ tarafa doğru Mendes'e. Mendes'in önünde bir boşluk var. Topu önüne düşürdü. Ceza sahasına doğru yaklaşıyor. Ortasını yaptı şimdi. Ortasını yaptı ama Jarju'nun önünden geçti top. Ve Ederson için de son derece kolay bir top oldu. Dakika şu anda 20 Samsun'da. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Yine sol kanattan çıkma düşüncesinde Fenerbahçe, Arşı Brown'dan Oğuz'a. Oğuz Aydın, önünde hareketlenen İrfan Can Kahveci. İrfan topu aldıktan sonra sol tarafa doğru gönderdi. Sağ tarafa doğru orta ceza sahasına doğru Vedat Muriç gevşiyle indirdi geriye doğru Gendüzi'ye. Gendüzi pasını veriyor şimdi geriden gelen, hatta destek veren Semedo. Semedo'dan şimdi bir kez daha geriye doğru pas ama az önce yapılan orta sonrasında bayrak kalkmıştı değerli dinleyenler ve offside belirleyen Yasin Kol şimdi endirekt serbest vuruş kullanma hazırlığında. Samsunspor takımı sol kanattan Arşi Brown'un Vedat Muriç'e yaptığı orta sonrasında Muriç'in pozisyonu için offside bayrağı kalkmıştı. Okan Koçuk'tan sağ kanada doğru bir pas var. Mendes topu aldı, çat çizgisine paralel götürdü. Pasını attı ceza sahasına doğru. Gol şansı, son anda Semedo ayak koyuyor. Son anda Sekongo vurmadan Semedo ayak koyuyor ve topu ceza sahası içinde kale alanı önünde oyun alanının dışına gönderiyor. Samsunspor'un yakaladığı, şu ana kadar yakaladığı en tehlikeli pozisyondu. Değerli dinleyenler, top tekrar Samsunspor'da. Thomasson orta yuvarlağın solundan rakip yer alana geçti. Sol tarafa doğru gönderdi ama bu top Greenwood'a çarpıyor ve taca gidiyor. Şeref Tribünü önündeki taç çizgisinin üzerinden rakip yer alanının ilk metreleri.

Elinden şimdi Thomasson. Kaca dışını kullanma hazırlığında. Karşılaşmanın 22. dakikası oynanıyor. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Gol Vedat Muriç'ten 3. dakikada gelmişti. Bir serbest vuruş beklentisi var. Samsun Sporlu oyuncuların oyun devam etti. Ve şimdi Yasin Kol oyunu durduruyor sevgili dinleyenler. Thomasson topu ileriye doğru vurmuştu ama sanıyorum 4. hakeminden ya da yardımcısından bir yardım aldı Yasin Kol. Burada önü kapalıydı. Tam olarak görebildiğini düşünmüyorum. Ve Samsun Spor lehine bir serbest vuruş kararı verdi Yasin Kol değerli dinleyenler. Evet, Samsun'da Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesinde şu an itibariyle 22. dakikadayız. 3. dakikada Oğuz'un soldan ortasında Vedat Muriç topu alara göndermeyi başarmıştı. Fenerbahçe karşılaşmaya golle başlamıştı. Daha sonra bir anda Samsun Spor bir moral bozukluğu yaşadı golün de etkisiyle ama sonradan toparlandılar. Şimdi Fenerbahçe ceza sahasına doğru gönderilen bir top vardı. Ceza yayına kadar çıkan Ederson ayaklarıyla bu topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ve sol taraftan şimdi Samsun Spor takımı Yalçın da tacarışını kullandı. İleri çıkan ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta Thomasson. Şimdi Semedo karşısında ortasını yaptı ceza sahasına doğru. Karşı tribünler önüne doğru gelen topu Oğuz savunmaya yardıma gelerek aldı. İleriye doğru göndermek isterken Celil kafayla kazandırdı Thomas Mendes'e. Mendes'ten Vata. Vat ceza sahasının sol tarafındaki boşluğa doğru gönderdi. O noktada Thomasson. Orta kale alanına doğru dokunamadı Carju. Mutlak bir gol pozisyonuydu. Kale alanında gol çizgisine paralel geçti top. Sonrasında savunma Carju'dan top geçince uzaklaştırmayı başardı. Samsun Spor çok adamla rakibinin üstüne gitmeye çalışıyor. Sol tarafta Emre Kılıç. Bıraktı Borokovic'e ama onun pası hatalı ve ardından da bu Samsun Spor hata sonuç vermedi. Top Fenerbahçe kalecisi Ederson'da, az önce sol kanattan yapılan orta Thomasson kale alanı içerisinde Ake ile birlikte hareketlenmişti. Bu topa değerli dinleyenler Carju ama her ikisi de dokunamadı. Daha sonra savunma uzaklaştırmayı başarmıştı. Kale vuruşu kullanıldı. Semedo sağ taç çizgisine paralel bir pas gönderdi. Topu alan Greenwood ortaya doğru dönüyor. Topu kaybeden Genduzi ama bu arada Genduzi'ye yapılan hareketin Emre Kılıç tarafından faul olduğunu belirtti Yasin Kol ve de 24. dakikada kendi yaralanından sağ iç boşluğa yakın bir noktadan Fenerbahçe şimdi bir serbest vuruş kullanma hazırlığında değerli dinleyenler. İlk yarının ortalarındayız. 24. dakika, maçın 4'te 1'lik bölümü geride kaldı. Arşi Brown topu sol taç çizgisinden orta yuvarlığa kadar getirdi. Sağ tarafa doğru gönderdi ama hızlı bir topta Greenwood'un yetişmesi mümkün değildi. Şimdi sol kanattan Thomasson tacarışını kullanma hazırlığında. Boştaki arkadaşlarına bakıyor. Kendi yaralanından tacarışını kullandı. Kendini gösteren futbolcu birinci pozisyonda Yalçın'dı. Yalçın sol taç çizgisine paralel bir top gönderdi dediğim anda ona yapılan hareketin faul olduğunu mu belirtiyor? Hayır. Yalçın'dan topun dışarı çıktığını belirtti hakem. Ve taç alışını Fenerbahçe kullanacak şeklinde Yasin Kol işaret ediyor. Evet, sağ kanattan Fenerbahçe rakip yaralanın ilk metrelerinden taç alışını kullanma hazırlığında. Ve bu arada hakemin bu kararına itirazlar geldi. Bu itirazlar da bir kartı beraberinde getiriyor. Tahmin ediyorum yedek kulübesinde bulunan bir Samsun Sporlu oyuncuya sevgili dinleyenler sarı kart çıktı. Şu anda 25. dakika. Samsun Spor yaralana doğru gönderilen bir top vardı. Orta alanda kontrol eden Vat. Geriye doğru bıraktı Guarino. Guarino'dan Borevkoviç'e. Borevkoviç şimdi topu aldıktan sonra değerli dinleyenler

0: vardı. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken orta yuvarlığa doğru gönderilen bir top vardı. Sekango'ya gelen topu savunma, daha doğrusu Fenerbahçe'de orta alanda Semedo ileriye doğru gönderme düşüncesindeydi. Sonrasındaki topa hareketlenen Guendouzi vardı ama bir faul kararı var. 26. dakika şu an itibariyle Guendouzi ile orada Watt arasındaki ikili mücadeleden serbest vuruş kararı çıktı. Değerli dinleyenler, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken az önce sarı kart gören isim tahmin ediyorum Thorsten Fink'ti. Samsun Spor Teknik Direktörü. Bu arada Fenerbahçe ceza sahası önüne doğru gönderilen uzun bir top vardı. Bu topu Şikrinyar kontrol etti. Bıraktı hemen sağına doğru Semedo. Semedo geriye mi doğru dönecek? Hayır, geriye doğru dönmedi. İleriye doğru gönderdi. Oğuz şimdi sağ tarafa doğru hareketlendi. Oğuz değil, İrfancan olarak düzeltiyorum değerli dinleyenler. İrfancan topu kontrol edemedi ama sol kanattan da Samsun Spor takımı 26. dakikanın son saniyelerinde tacadışını kendi yaralarından Thomasson'la kullandı. Thomasson'dan gelen top şu anda Borevkoviç'te. Kendi ceza sahasının önünde sol tarafta. Ceza yayına doğru gönderiyor. O noktada Guarino topu aldı. Guarino pas atacak arkadaşını aradı. Tekrar savunmadaki arkadaşı Borevkoviç'e doğru dönüyor. Borevkoviç'in yerden pası orta yuvarlığa doğru Yalçın'a. Yalçın'dan şimdi hemen yanındaki Vatava sağ tarafa çok iyi bir yere pas gönderdi. O noktada Mendes hareketleniyor. Mendes ceza sahasına, ceza yayının sağından girmek üzere. Mendes pasını veriyor. Şimdi Sekongo ceza yayına doğru bıraktı. Sol tarafa doğru Yalçın bırakıyor. Thomasson. Ondan Emre Kılınç'a. Emre Kılınç soldan ortayı yaptı. Bir vuruş üstten dışarı gidiyor Sekongo. Mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor Samsun Spor Sekongo'yla. Sakatlanan Fatih Kaya'nın yerine girmişti Sekongo. Kale alanı önünde Emre Kılınç'ın sol tarafa doğru yaptığı orta aslında çok iyi bir orta değildi. İyi de bir vuruş yapamadı Sekongo. Ama mutlak bir gol pozisyonuydu ve Samsun Spor bu pozisyondan yararlanamıyor değerli dinleyenler. Evet, şu an itibariyle 28. dakikadayız. Güzel, zevkli, heyecanlı, pozisyonlu bir mücadele izliyoruz. 3. dakikada Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe maçı adeta 1-0 önde başladı değerli dinleyenler. Ve şu an itibariyle sağ kanatta Vedat Muriç bizim bulunduğumuz tribünlerin önünde rakibinden top kapmaya gelmişti ama bir faul yapıyor ve Samsun Spor bir serbest vuruş kazandı. Rakip yaralanın ilk metrelerinden sol kanattan bu serbest vuruşu kullanma hazırlığında değerli dinleyiciler. Tam da Fenerbahçe yedek kulübesinin önünde oldu bu faul. Şimdi topu orta yuvarlığa doğru gönderdiler. Top alan futbolcu Borevkoviç'ti. Yanına sokulan futbolcu Thomasson mu diye baktım, var. Tekrar Borevkoviç'e. Hemen sağında Guarino var. Orta yuvarlığın içine kadar topu sürdü Borevkoviç. Bıraktı Yalçın'a. Yalçın kayan geriye doğru döndü. Samsun Spor bu dakikada tempoyu biraz düşürdü. Ama Borevkoviç şimdi topla birlikte rakip yaralana geçerken bıraktı Sekongo'ya. Sekongo sağ tarafa doğru dönüyor. O noktada Mendes top beklerken Borevkoviç ve Guarino ikilisi sağ tarafa doğru uzun bir top atmayı planladılar, başardılar. Ama bu topu kesen Arşı Brown oluyor. Sol tarafa doğru gönderilen top Fenerbahçe sol kanattan. Şimdi Oğuz Aydın'la bir atak geliştirme düşüncesi deyken Oğuz kaptırdı. Bu ataktan sonra sözü merkeze bırakacağım. Celil topu aldı. Yanına sokulan Guarino'ya. Guarino'dan Borevkoviç'e. O orta yuvarlağın soluna doğru göndermek istedi. Ardından da İrfan Can topu alıp sağ kanattan ilerleyecekti. İrfan Can değil, düzeltelim, Vedat Muriç ilerleyecekti. Ona da bir faul yapıldı. Karşılaşmanın 29. dakikası. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanında Samsun Spor karşısında karşılaşmayı 1-0 önde götürüyor.
1: Teşekkürler Cüneyt Arslan. İki karşılaşmada da tek gol var ve Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda 1-0 önde. Başakşehir Kasımpaşa karşısında 1-0 öndeydi. Bakalım geride kalan dakikalarda neler yaşandı? Sözü Emre Bayanmele'ye bırakalım.
2: Teşekkür ederim Cihan Beşevli. 30. dakikanın içindeyiz. Başakşehir golün ardından da ataklarını sürdürmeye devam ediyor. Kasımpaşa oldukça savunmasına çekilmiş durumda derken sol kanattan bir pas geldi savunma arkasına. Güven'in çevirmek istediği topta Emin Bayram'ın müdahalesi var. 20. dakikada Şomirodov'un etkili bir pozisyonu vardı. Vuruşunda top direkten döndü. İlk golde de olduğu gibi o pozisyonda da yine Adem Arus topa ayağını koydu ve adeta golü engelledi. Ona çarpan top tabii ki yön değiştirdi ve sağ direkte geri döndü. 22. dakikada bu pozisyonun ardından da Kasımpaşa atak geliştirdi. Adem Arus'un ortasında Muhammed topu tuttu ve Kasımpaşa

Şu anda sol kanattan, atak yönüne göre sol kanattan korneri kullanacak. Etkili pozisyon golün ardında bulabilmiş değil. Şimdi arka direğe doğru bir orta. Ceza sahası içinde kafayla uzaklaştırdı Şomurodov. Hem hücumda hem savunmada hem bağlantı oyunda oldukça iyi bir oyun ortaya koyuyor bugün Şomurodov. Şimdi kontra atak şansı fazla geldi. Savunma yerleşmeye çalışıyor sağ kanada doğru. Topu yön değiştirmek isterken savunmanın müdahalesi var. Sol kanattan Başakşehir şimdi atak tazelemeye çalışıyor. Fayzullayev pasını bıraktı. Bir kez daha topu alıyor şu anda. Yine tüm oyuncularıyla rakip yarı alanda Başakşehir. Savunma dörtlüsünde bek oyuncuları da top onlardayken hücuma çıkıyor ve adeta bir kanat oyuncusu gibi

0: kez daha bekleri yüksek konumda bulunuyor şu anda sağ ve sol kanatta. Oyunun genişliğini artırıyor Başakşehir'de. Şimdi Şomurodov'a Umut Bozağa doğru bir pas atmak istedi. Savunmanın müdahalesi var. Topu kesiyor ayağıyla. Bir kez daha atakta. Sol kanattan etkili geliyor Faizullah Evle Başakşehir. Yerden çevirdi. Savunmanın müdahalesi var. Atak devam edecek derken Kasımpaşa'nın savunmasının müdahalesi geliyor. Güven Yalçın topu yumuşattı. Pasını verdi. Bu kez sağ kanattan etkili geliyor Kasımpaşa. Benediçak savunma arkasına. Ceza sahasında Benediçak top isten out'a çıkıyor. Kasımpaşa adına mücadele başından beri en etkili pozisyonlardan biri olabilir. Tabii Benediçak da Kasımpaşa adına geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere son 6 maçta 6 gol attı. 6 golde havalandırdı fileleri. Bu maçta da gol bulmak istiyor şüphesiz. Kasımpaşa'nın en etkili ismi geçtiğimiz sezon kiralık oynayan, bu sezon yeni transfer olan Kasımpaşa'ya Benediçak. 34. dakikanın içindeyiz. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Oyunu Başakşehir hareketlendirdi. Buradan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. 34. dakikadayız. Biz sözü yeniden Radyo Merkezi Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre. Samsun'dayız ve Cüneyt Ersan'da söz.
2: Değerli dinleyenler, Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Az önce soldan ceza sahasına giren Arşi Brown ceza sahasına doğru gönderdi. Vedat Buric'in kafa vuruşunda top direkten geri geldi ve Fenerbahçe daha sonra presle, sevgili dinleyenler, bu hata sürdürmek istedi ama son olarak savunma tarafından top uzaklaştırıldı. 33. dakikada, yani sizlerle birlikte olmadığımız dakikada, Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaşmıştı. Şimdi bir kez daha Greenwood'un pasında Arşi Brown sol taraftan ceza sahasına girdi. Çok tehlikeli geldi Fenerbahçe. Arşi Brown geriye doğru çıkardı ama 3 arkadaşının, hatta 4 arkadaşının da gerisine çıkarınca Samsunsporlu oyuncular topu aldılar. Sol tarafa doğru gönderdiler. Şikriniar koştu, Carju koştu. Carju topu aldı. Şikriniar top oyun alanının dışına çıkmadı değerli dinleyenler. Taç çizgisi üzerinde durdu. Gerçekten çok ilginçti. Ve ardından da Fenerbahçe'de İrfan Can topu aldıktan sonra Genduzi'ye gönderdi. Genduzi'den rakip yaralanındaki arkadaşına, şu anda Oğuz'a. Az önce saha kenarında İsmail Yüksek'e gördüm ama şu anda bir oyuncu değişikliği olmadı Fenerbahçe'de. Arşi Brown, Genduzi, Oğuz Aydın arasındaki paslaşma. Karşı tribünler önünde bir üçgen kurmuştu sarı lacivertliler. Genduzi tekrar Arşi Brown'a. Arşi Brown'dan sol çizgiye doğru Oğuz'a. Arşi Brown o üçgeni bozdular. Arşi Brown ceza sahasına sol taraftan bindirme yaptı. Ortasını yapıyor. Son anda Guarino ve korner. Arşi Brown'un sol kanattan bindirmeleriyle çok çok etkili oluyor Fenerbahçe. Burada Arşi Brown'un Oğuz'la çok iyi anlaştığını söyleyebilirim sizlere. Az önceki pozisyonda değerli dinleyenler, yine 33. dakikada direkten topun direkten geri geldiği pozisyonda da Oğuz'un pasına Brown hareketlenmişti. Dar alanda yapmıştı ortasını. Vedat Muriç kafayla topu kaleye doğru yönlendirmişti ama değerli dinleyenler, top üst direkten geri gelmişti. Sol kanattan Fenerbahçe korneri kullandı. Greenwood topu alıyor. Sağ ayağıyla vuruyor. Okan Koçuk çeliyor topu kornere bir kez daha. Greenwood bu kez sol iç boşluktaydı. Sık sık yer değiştirdiğini söyleyelim Greenwood'un değerli dinleyenler. Ve de şimdi sol kanattan bir kez daha Fenerbahçe korneri kullanacak. Samsunspor ceza sahasında Samsunsporlu oyuncuların hemen hemen tamamı var. Ve Emre Kılıç da ceza yayının solunda. Şimdi orta, ceza sahasının solunda. Şimdi orta yapıldı. Okan Koçuk topu çeliyor ceza sahasının dışına. Ve top yine Fenerbahçe'de. 36. dakika. Sağ kanattan şimdi Semedo tacalışını, Arşi Brown düzeltiyorum, tacalışını kullanmak için sol kanattan geldi. Orta gibi bir tacalışı ceza sahasına doğru Borevkoviç karşıladı. Ve Arşi Brown'a geliyor top. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta Arşi Brown ama topu kaptırdı. Bir Samsunspor hata başlamasına engel olmak için de dokundu rakibinin ayağına, ayağındaki topa ve topu taca dakika gönderiyor. 37. dakika. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle Samsunspor deplasmanında Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Borevkoviç topu aldı, kendi ceza sahasında bıraktı Vata. Vat şimdi orta yuvarlığa doğru gönderiyor Sekongo. Yanına sokulan Yalçın Kayan. Yalçın topu ayağından çıkaramadı. Fenerbahçeliler pres yaptılar, topu kazandılar. Greenwood hareketlendi. Sonuna doğru Oğuz Çapra'da gol pozisyonu. Ortaya doğru bıraktı. Hiç kimse dokunamadı. Vedat Muriç'in

0: arkasında Kante'nin biraz önünden geçti top ve savunmada ardından topu Kante'ye çarptırıyor değerli dinleyenler ve top oyun alanının dışına Samsunspor lehine taç olarak çıkıyor. Ama şunu söyleyelim, Samsunspor'un sağ kanadı, savunmasının sağ kanadı gerçekten sos veriyor derler ya, tehlike çanları çalıyor. Orada Oğuz Arşı Brown ikilisi gerçekten hani şov yapıyorlar desek yeridir. Çok kolay geliyorlar sol kanattan. Bunu gören Greenwood da solda oynamaya başladı son 5-6 dakikadır. Değerli dinleyenler, şimdi sol kanatta yine Oğuz'la Fenerbahçe rakip yararına inme düşüncesinde. Topu Kante aldı, geriye doğru bıraktı Arşı Brown. Arşı Brown sol çizgiye doğru dönüyor Oğuz'a. Mendes karşısında, Mendes'in arkasına pas. Greenwood vurdu, dönen top. Şimdi top boşta kaldı. Greenwood'un vuruşunda Okan Koçuk'un karşıladığı top. Ardından da bir offside bayrağını görüyorum. En direkt serbest vuruş kullanacak Samsunspor. Dedim ya, Mendes'in arkasına atılan toplar Fenerbahçe oyuncuları orta yapacak şekle sokuyor ya da çaprazdan gol pozisyonuna sokuyor. İşte az önce, saniyeler önce Greenwood soldan ceza sahasında topu önünde buldu. Çok sert vurdu ve Okan Koçuk yine topu çok iyi karşılamıştı. Ardından offside bayrağı kalkmıştı. Şu anda 38. dakika geride kalıyor Samsun'da. 39. dakika içindeyiz değerli dinleyenler. 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği golle Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Fenerbahçe'nin çok sayıda pozisyonu da değerlendiremediğini, Okan Koçuk'un da şu ana kadar 4 net pozisyonda topu iyi karşıladığını, kurtarışlar yaptığını sizlere söyleyelim. Mendes'ten kalecisine doğru bir geri pası var. Mendes arkadaşlarına kızıyor. Ardından da Okan Koçuk topu şimdi ortalandaki Watt'a doğru gönderiyor. Watt topu aldı ve ardından baktı arkadaşlarına. İleriye doğru gönderdi. Hareketlenen Sekongo. Kaleci Ederson çıktı kafayla ceza sahasının dışında, topu karşıladı. Topu alan Celil. Celil rakibinden Kante'den topu kurtarıyor. Sağ tarafa doğru Mendes'e gönderilen top Charju'dan. Charju geriye doğru Mendes'e. Mendes'in topu verdiği oyuncu Samsunspor takımında Yalçın Kayan. O sağ çaprazdan ama kaleye uzak bir noktadan bir vuruş yaptı. Top da çok farklı bir şekilde oyun alanının dışına gitti değerli dinleyiciler. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Vedat Muriç de 33. dakikada bir kafa vuruşu da direkten geri geldi sarı lacivertlilerin. Bunu da belirtelim. Ve şimdi sağ kanattan Mendes kendi yer alanından karşı tribünler önünden taç alışını kullandı Borevkoviç'e doğru. Borevkoviç sağ iç boşlukta kendi yer alanında pas atacak arkadaşlarını aradı. Ortaya doğru bıraktı hareketlenen Guarino. Guarino değerli dinleyenler orta yuvarlağın sağına doğru dönüyor. O noktada topu alan futbolcu birinci pozisyonda Celil. Geriye doğru döndü o da. Celil'den Borevkoviç'e. Guarino top bekliyor. Borevkoviç tekrar Celil'e doğru döndü. Celil tek top oynadı. Sekongo topu aldı, Celil'e bıraktı. Celil orta yuvarlağın biraz gerisine doğru yaklaşırken savunmadaki arkadaşı Watt'a bıraktı. Watt sağ tarafa doğru gönderdi. Çok iyi bir yere gönderdi. Mendes yetişebilecek mi? Ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan çevirdi topu. Topu alan Ederson. Topu alan Ederson. Dakika 41 oluyor Samsun'da. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ederken Fenerbahçe şimdi bir atak daha geliştirme düşüncesinde. Greenwood soldan topu aldı. Kendi yan alanında bir pas hatası yaptı. Ardından şimdi hareketlenen futbolcu Charju oluyor. Charju'dan sol tarafa doğru gelen top. Samsunspor kapalı. Fenerbahçe savunmasına karşı savunma oyuncularını da ileriye doğru çıkardı. Thomasson'dan Emre'ye. Emre Kılınç ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta. Bıraktı Yalçın'a doğru. Yalçın orta şansı. Yaptı ortayı. Genduzi'ye çarpan top. Genduzi'den Semedo'ya. Semedo topu ileriye doğru gönderiyor. Vedat Muriç kontrol etti. Vedat Muriç yerde kaldı. Arkadan bir müdahaleyle yere indiriliyor. Fenerbahçe serbest vuruş kazanıyor. Fenerbahçe orta yuvarlağın sağ tarafında boşluğa yakın bir noktadan kendi yer alanından bir serbest vuruş kullanacak değerli dinleyenler. Şu anda karşılaşmanın 41. dakikasında son saniyeler. 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Fenerbahçe'nin. Pası sol kanattan Oğuz Aydın vermişti ve şimdi Fenerbahçe Şikliniar'la bu serbest vuruşu kullanacak. Vedat Muriç'te bir kafa vuruşu da direkten geri geldi sarı laciverti takımın, bunu da söyleyelim. Kante orta yuvarlağın içine doğru gönderdi. O noktada Genduzi. Genduzi'den Greenwood'a. Greenwood sol tarafa doğru dönüyor. Brown ileri çıkıyor. Brown bıraktı. Şimdi Oğuz Aydın yine Mendes'in arkasına. Archie Brown topu aldı. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu etkili değil Vedat Muriç'ten. Okan Koçuk topu kontrol ettikten sonra şimdi elleriyle oyun kurma düşüncesinde. 5 saniyede topu elinden çıkarmak zorunda. Yasin Kol gözü kaleci Okan Koçuk'taydı. Okan Koçuk hemen arkadaşına doğru bıraktı topu. Watt topu aldı kendi ceza sahası önünde. Orta yuvarlığa doğru gönderiyor. O noktada topla buluşan futbolcu Carcu. Sağ tarafa doğru bıraktı. O noktada Celil Yüksel hareketlendi. Sağ çizgiye doğru gönderiyor Mendes'e. Mendes'ten Carcu'ya gelir mi? Sağ taç çizgisine hareketlenmişti. Ama o geriye doğru bıraktı Celil'e. Celil'den Watt'a. Watt geriye doğru bırakıyor. Borokovic topu aldı. Sol tarafa doğru Thomasson'a. Topla birlikte rakip yaralana geçti Thomasson. Solunda Yalçın Kayan vardı. Sağ tarafa doğru gönderiyor. Mendes. Oğuz Aydın geldi onu karşılamaya. Mendes yanındaki arkadaşına doğru gönderdi. Oyuna sonradan giren Sekongo yerde kaldı. Faul beklentisi vardı. Oyun devam etti. Şimdi Vedat Muriç orta yuvarlağın biraz gerisinden sol tarafa Greenwood'a uzun bir pas atma düşüncesindeydi. Bu top Mendes'e kaldı. Top sol tarafa doğru gönderildi. Hareketlenen futbolcu Yalçın Kayan. Sol taç çizgisine paralel bir şekilde İrfan Can'la mücadelesini sürdürerek topu götürmeye çalışıyor. Ardından Semedo'da geldi. Topu kazandı. Başarılı hareketler Semedo'dan. Semedo'nun pası dokunan Vedat Muriç. Topu pası İrfan Can. Sağ kanatta kendi yer alanında sarı var ve lacivertliler taç çizgisinin 3-4 metre içinde iyi paslaştılar ve geniş alana doğru dönüyor Gendouzi. Ondan Ake'ye. Ake'den Greenwood'a. Orta yuvarlağın soluna doğru. Rakip yer alana geçiyor Oğuz Aydın ve Fenerbahçe. Bindirme yapmaya hazırlanan Archie Brown var. Oğuz birinci rakibinden sıyrıldı Sekongo'dan. Şimdi sağ tarafa doğru gönderilme düşüncesinde. Topu alan futbolcu şu anda en sağ kanatta İrfan Can değerli dinleyenler. İrfan Can'dan yanına sokulan Oğuz Aydın. Bu dakikada sağ iç boşlukta sağ kanatta. Tekrar İrfan Can kahveci. İrfan Can pas atacak arkadaşını arıyor. Gendouzi bıraktı Oğuz'a. Sağ kanatta topu ceza sahasına gönderecek pozisyon arıyor Fenerbahçe. Ama bu arada yine İrfan Can topu dışarı gönderdi. Yalçın'ın bir sakatlığı söz konusu Samsunspor'da. Böylelikle oyun duruyor. İlk yarının son bölümlerinde az önce rakip yer alanına taç çizgisinin birkaç metre içinde İrfan Can ve Semedo'yla ikili mücadelesi sonrasında Yalçın Kayan sakatlanmıştı, kalkamamıştı ve şu anda da oyun durmuş durumda değerli dinleyenler. Biz bu kısa boşlukta sözü merkeze bırakalım. Çünkü Yalçın'ın tedavisi söz konusu, sakatlığı söz konusu. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü de devam ediyor Samsun'da. Birazdan tekrar birlikte olacağız Cihan.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan. Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gidelim ve İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçındayız Emre.
2: Teşekkür ederim Can Beşevli. 45. dakikanın içindeyiz. 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü devam ediyor. Kasımpaşa geçtiğimiz hafta Çorum müsabakasında olduğu gibi uzun toplarla wing ve Benediçak kanadını kullanarak hücuma çıkmaya çalışıyor. Uzun paslarla etkili olmaya çalışıyor. Tabii toplam pasa baktığımızda da şu anda Başakşehir önümdeki güncel ekranda olan şeye göre 368 toplam pas yapmış durumda. Kasımpaşa'nın henüz isabetli şutu yok derken Halil Umut Meler ilk yarının düdüğünü çalıyor ve herhangi bir uzatma gelmiyor ilk yarıda. Başakşehir %74 toplu oynamayla mücadelenin ilk yarısını tamamlıyor. Kasımpaşa yalnızca %26 ile oynadı. Eldar Şomurodov'un attığı golle, 18. attığı golle Başakşehir devre arasına 1-0 önde giriyor. Bizler de yeniden sözü bununla birlikte radyo merkeze Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre Bayan Melek. İstanbul'da İstanbul Başakşehir 1 Kasımpaşa 0 ilk yarı sonucu. Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor Fenerbahçe maçında söz yeniden Cüneyt Ersan'da.
0: Samsun'da 45+1 oynanıyor. 2 dakikalık kayıp zaman işaret etti maçın 4. hakemi. Samsun Spor beraberlik golü ararken offside bayrağını görüyorum. Sağ kanattan rakip ceza sahasına doğru topu gönderme düşüncesi vardı. Uzun bir top vardı ama offside bayrağı kalktı. Biraz önce 4. hakem Murat Altan, Yücel Büyük 2 dakikalık kayıp zamanı gösterdi değerli dinleyenler ve o 2 dakikanın 1 dakikası saniyeden sonra geride kalacak. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Vedat Muriç'in karşılaşmanın 3. dakikasında kaydettiği gol var. Bir topu da Vedat Muriç'le 33. dakikada direkten döndü Fenerbahçe'nin. Ve şu an itibariyle sarı lacivertliler değerli dinleyenler. Rakip yaralandan sağ kanattan Bir taç atışı kullanıyor Semedo'yla. Semedo şimdi göğüs pası Vedat Muriç'ten. Tekrar Semedo'ya gelen top. Semedo geriye doğru dönüyor. Şikrinyar'a. 45 artı 2'nin içindeyiz. Ve bir geri pası izliyoruz Şikrinyar'dan. Kaleci Ederson'a geliyor top. Ederson cezayı içindeydi. Topu biraz ayaklarıyla geriye doğru çektikten sonra pas atacak arkadaşlarına baktı. Sol tarafa doğru döndü. O noktada Arşi Brown. Karşısında Sekongo. Ona rağmen pasını vermeyi başardı Kante'ye. Son 20 saniye 45 artı 2'nin dolması için. Bu arada Kante yerde kaldı. Top Greenwood'da. Greenwood topu kaptırıyor. Ama ardından bir önceki pozisyon için maçın hakemi Yasin Kol oyunu durduruyor. Evet, son saniyeler ilk yarıda. Maçın hakemi Yasin Kol artık kronometresini kontrol etmeye başladı. Serbest vuruş kullanıldı. Yasin Kol da elini havaya kaldırıyor, düdüğünü çalıyor ve ilk yarıyı bitiriyor sevgili dinleyenler. Evet, 3. dakikada Vedat Muriç'in kaydettiği kafa gol, golle 1-0'lık üstünlükle kapatıyor ilk yarıyı Fenerbahçe. Samsunspor deplasmanında Vedat Muriç'in 33. dakikada bir kafa vuruşu da direkten geri geldi diyelim. Sözü merkeze Cihan Beşevri'ye bırakalım.
1: Teşekkürler Cüneyt Arslan. Böylelikle ilk yarıları tamamlıyoruz sevgili dinleyenler. Samsunspor 0, Fenerbahçe 1, İstanbul Başakşehir 1, Kasımpaşa 0. İlk yarı sonuçları ve karşılaşmaların ikinci yarılarıyla tekrar birlikte olacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: makinesi deyince vatan. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulak

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya. Şimdi

0: reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Yeah.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
0: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, tekrar birlikteyiz ve karşılaşmaların ikinci yarısı başlıyor. İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçının ikinci yarısı sanırım başladı. Emre'ye gideceğiz. İlk yarı sonuçlarını hatırlatalım. Samsun Spor 0, Fenerbahçe 1, İstanbul Başakşehir 1, Kasımpaşa 0 ilk yarı sonuçlarıydı. Ve biz şimdi ikinci yarı için ilk bağlantı Emre Bayanmele'ye gidiyoruz. Emre, söz sende.
5: 48. dakikadayız. Benediçak'la gole yaklaştı Kasımpaşa. Muhammed Şengezer topu kornere çeldi. Benediçak kaleyi karşıdan gören bir açıdan sağ ayağının içiyle yerden bir vuruş gerçekleştirdi. Muhammed uzandı ve topu kornere çeliyor. İki takımda da değişiklikler oldu. Faizullah Ev yerine Yusuf Sarı girdi oyuna Başakşehir'de. Kasımpaşa'daysa iki değişiklik, Ali Yavuz Kol ve Foseyni Diabate oyuna giriyor. Sol kanattan korneri kullandı. Ceza sahası içine doğru. Yerde kalan bir isim var. Oyun devam ediyor. Yusuf Sarı şimdi atan yönünü değiştirdi. Operi topu aldı. Eldar Shomurodov kat etti. Savunmadan hücumu Shomurodov. Bir kez daha Operi düşüncesi. Son pas geçmiyor. Kasımpaşa'da Diabate savunmasına yardıma geliyor. Beşli bir savunma anlayışıyla oyuna başlamıştı, mücadeleye başlamıştı Kasımpaşa. İsabetli şut bulmakta zorlanmıştı ve bu sebeple de ikinci yarıda Emre Belözoğlu'ndan değişiklikler geldi. Az önce yerde kalan bir isim olduğunu söylemiştim. Ali Umut Meller oyunun devam ettiğini söyledi. Sol kanattan Olivier Kemen topu çevirdi. Şimdi savunmanın müdahalesi var. Skovolsen topu kontrol etti. Sonrasında Mendes topu alıyor ve sağ kanattan bu kez atak geliştirmeye çalışıyor Kasımpaşa. Şimdi Benediçak topu aldı. Çevirmek isterken Emin Bayram'ın müdahalesi var. Atak yönüne göre sağ kanattan taç atışını kullanacak Kasımpaşa. Benediçak hızlıca taç atışını kullandı. Kısa paslar orada, minik bir üçgen kurdu Kasımpaşa. Şimdi savunmada Adem Arus, beşli savunma anlayışından dörtlü savunmaya geçtiğini söylemiştik. Geçtiğimiz iki haftadaki dizilişine döndü Kasımpaşa. İkinci yarıda bunun meyvelerini de şu ana dek almış oldu. İlk isabetli şutunu atmış oluyor Benediçak'la. Kasımpaşa bundan 2 dakika önce etkili gelmişti sizlere bağlandığımız dakikada. Şimdi top kendi yaralığının son metrelerinde Opoku kalecisi Muhammed Şengezer'e dönüyor. Muhammed uzun bir top sağ kanada doğru. 50. dakikanın içindeyiz. Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bizler sözü yeniden radyo merkeze Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
4: Teşekkürler Emre. Ve Samsun'da ikinci yarı başladı. Samsun Spor Fenerbahçe maçına gidiyoruz. Sözü Cüneyt Ersan'a bırakıyoruz.
6: Çok teşekkür ederim sevgili Cihan. Evet, başlayalı 25 saniye oldu. Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. İkinci yarıya teknik direktör Thorsten Fink oyuncu değişikliğiyle başladı Samsun Spor takımında. Yunus Emre çift oyuna girdi sevgili dinleyenler Samsun Spor takımında. Ve Fenerbahçe'de ilk yarıdaki kadrosuyla ikinci yarıda mücadele ediyor. Evet, şu anda oyunda Borevkoviç'i görmüyorum. Eğer yanlış tespit etmediysem Borevkoviç yok. Bu arada sağ kanattan Fenerbahçe topu Greenwood'da rakip yaralanda kontrol etti ve orada paslaşmalar İrfan Can'la birlikte. İrfan Can geriye doğru döndü. Semedo orta yuvarlağın hemen sağındaki Şiklinyar'a doğru dönüyor. Şiklinyar pas atacak arkadaşını aradı. Yanına sokulan İrfan Can'a bıraktı. İrfan

Can Kahveci tekrar geriye doğru Şikrinyar'a doğru gönderdi. Karşılaşmanın şu anda 47. ikinci yarının ikinci dakikası. Semedo sokuluyor ceza sahasına doğru sağ iç boşluktan. Birinci rakibinden sıyrılırken araya giren futbolcu Celil Yüksel. Celil ardından top ağlara gidiyor ama maçın hakemi bir faul tespit etti. İrfan Can Kahveci Celil'in araya girip savunmaya yardıma geldiği pozisyonda topu ağlara göndermişti İrfan Can ama Celil de yerde kalmıştı. Maçın hakemi hayır dedi ve bir inceleme yapılıyor tahmin ediyorum şu an itibariyle. İrfan Kahveci ve Celil arasındaki ikili mücadele tam ceza sahasına girerken, ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaşanan bir ikili mücadele sonrasında Celil yerde kalmıştı. Değerli dinleyenler, maçın hakemi serbest vuruşa hükmetti ve serbest vuruşunda kullanılmasını istiyor hakem Yasin Kol. Ve de serbest vuruş kullanıldı. Karşılaşmanın şu an itibariyle 48. ikinci yarının 3. dakikası. Evet, Borevkoviç yok. Ben tekrar kontrol ettim sahayı. Borevkoviç yok. Yerine 22 numaralı formayla Yunus Emre Çift oynuyor. Sağ kanatta. Şimdi Carju topu aldı. Ona bir faul yapıldı. Sol çizginin birkaç metre gerisinden ve Fenerbahçe ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan. Samsun Spor takımı bir serbest vuruş kullanacak. Değerli dinleyenler, Akke'nin yaptığı faul sonrasında. Bakalım bu duran topu nasıl değerlendirecek Samsun Spor takımı, bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada Samsun Spor'da çeşitli nedenlerle yer alamayan, forma giyemeyen oyuncular var. Bunlardan Diabate'yi, Elias Tavşan'ı sizlere söyleyelim. Asamu, Kolibali, Ohren Schlager ve Muandil Marci. Önemli isimler bunlar Samsun Spor için. Bu isimler çeşitli nedenlerle maç kadrosunda yer alamadı değerli dinleyenler. İkinci yarının dördüncü karşılaşmanın 49. dakikası. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşluktan son çizgiye yakın bir noktadan. Vatta şimdi serbest vuruşu kullanma hazırlığında Samsun Spor. Fenerbahçe bütün hatlarıyla kendi ceza sahası içinde. Ederson kalesinde dikkatli. Yasin Kol işaretini verdi. Vat sahilini havaya kaldırdı. Ortasını yaptı. Ön direğe doğru Ake karşıladı. Arşı Brown olarak düzeltiyorum. Ardından bir kontratak şansı. Sol tarafta bir boşluk var. O noktaya doğru atılır mı? O noktaya doğru atıldı. Hareketlenen Oğuz Aydın. Ceza sahasına girdi sol kanattan. İyi geldi Fenerbahçe. Oğuz Aydın sol çaprazdan vuruyor ve topu ağlara gönderiyor Oğuz Aydın. 49. dakika. Oğuz Aydın'ın attığı golle Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında skoru 2-0'a taşıyor. Bir serbest vuruş kullandı Samsun Spor. Bu topu savunma karşıladı Arşi Brown'la. Kante topu aldı. Ardından sol tarafa doğru İrfan Can'ın gönderdiği top. O noktada hareketlenen futbolcu Oğuz Aydın'dı. Sol kanattan ceza sahasına girdi. Kale alanının sol tarafına doğru yaklaştı. Çok sert vurdu sol ayağıyla. Okan Koçuk'un üzerinden bu sert vuruş sonrasında top ağlara gitti değerli dinleyenler. Çok şık, güzel hazırlanış açısından da çok güzel bir gole imza atıyor Oğuz Aydın ve Fenerbahçe deplasmanda 2-0 öne geçiyor Oğuz Aydın'la. Son derece rahatladı Fenerbahçe deplasmanda ikinci yarının başında gelen bu Oğuz Aydın imzalı golle. Lyon maçında da mükemmel bir performans sergilemişti Oğuz Aydın. Burada da 49. dakikada topu ağlara göndererek değerli dinleyenler takımının ikinci golünü kaydediyor ve Samsunspor deplasmanında Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Samsunspor takımı İkinci yarıya başlamıştı. Şimdi bir kez daha oyuna başlayacak Samsunspor. Ardından da ilk düdük geldi ve topu tekrar Sekongo oyunu başlatarak arkadaşlarına geriye doğru gönderdi. Samsunspor bir beraberlik arayacaktı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Maça da 3. dakikada yedikleri golle 1-0 yenik başlamışlardı adeta ve yine ikinci yarının bu kez de 4. dakikasında değerli dinleyenler golü kalelerinde gördüler ve şimdi Okan Koçuk kendisine doğru gönderilen topu ileriye doğru gönderiyor. Ake'nin bir faulü var. Tam başlama noktası üzerinde yerde kalan futbolcu Sekongo'ydu. Ardından da serbest vuruşu kullanma hazırlığında Samsunspor takımı. Serbest vuruş kullanıldı. Sağ tarafa doğru Mendes'e geliyor top. Mendes topu aldı, yanına sokulan Celil'e. Celil geriye doğru bırakıyor Yunus Emre'ye. Yunus Emre çift Guarino ile birlikte stoperde görev yapmaya başladı. Borevkoviç çıktıktan sonra. Sol tarafa doğru Thomasson'a pas. Thomasson rakip yaralanda. Orta şans aradı. Greenwood Genduzi karşısındaydı. Pasını verdi Yalçın'a. Yalçın rakibinden kurtaramadı. Genduzi de kaldı. Genduzi de kaptırdı. Sol

0: kanattan geliyor şimdi Samsunspor. Sol tarafa doğru bırakılan top. Emre'nin önüne son çizgi. Emre geriye doğru çıkardı. Semedo'ya pas oldu ceza sahası içinde. Semedo sağ çizgiye doğru döndü Greenwood'a. Greenwood orta yuvarlığa doğru gönderiyor. Yunus Emre karşılıyor. Ardından topu alan futbolcu Carju. Carju sağ tarafa doğru bıraktı Mendes. Rakip yar alanında Samsunspor. Gol arayacak. Gol arıyorlar ama 2-0 yedik durumdalar. Tekrar Carju'dan geriye doğru taç çizgisine, geriye doğru paralel bir pas taç çizgisine. Ardından da Yunus Emre çift topu aldıktan sonra Sekongo. Sekongo topu orta yuvarla ceza yayına doğru gönderdi. O noktada kademede Semedo vardı. Yanlış bir pastı aslında Sekongo'dan ama topu da kontrol edemedi. Bu arada bir VAR incelemesi yapılıyor sevgili dinleyenler. Evet. Bir VAR incelemesi yapılıyor. Evet, oyun tekrar hareketlendi şimdi. VAR hakemi Richard Martens de konuştu. Hollandalı VAR hakemiyle konuştu Yasin Kol. Oyun tekrar hareketlendi. Sağ kanatta topu alan futbolcu Kante rakibinin başının üzerinden aşırtmaya çalıştı. Ama bunda başarılı olamadı. Ardından Celil topu alıyor. Celil'e yapılan hareket faul. Faul yapan İrfan Can orta yuvarlağa rakip yaralana bakan diliminin hemen solundan. Celil serbest vuruşu kullandıktan sonra Thomasson'la paslaşıyor. Top tekrar Celil'e geliyor. Celil sağ tarafa doğru topu havalandırdı. O noktada Mendes birinci pozisyonda kontrol etti. Oğuz'dan sıyrılamadı. Yüzünü kendi kalesine doğru döndü. Geriye doğru bıraktı. Yunus Emre çift topu aldı. Karşılaşmanın şu anda 53. ikinci yarının 8. dakikası. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 3. dakikada Vedat Muriç. 49. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı goller var değerli dinleyenler. Sağ kanattan Yunus Emre çift hareketlendi topla birlikte. Pas atacak arkadaşlarını arıyor. Yerden yuvarladı bir anlaşmazlık Carju'yla. Top doğrudan out'a gidiyor. Ve Fenerbahçe'de kaleci Ederson kale vuruşu hazırlıklarına başladı şu an itibariyle. İrfan Can'ın nefis pasına hareketlenmişti. Sol kanattan Oğuz Aydın ceza sahasına girdi. Kale alanının yakın köşesine geldi. Kale alanına girmeden çok sert bir vuruş yaptı. Okan Koçuk'un üzerinden top ağlara gitti. Ve Fenerbahçe maça olduğu gibi ikinci yarıya da golle başladı. Değerli dinleyenler, hatırlayacaksınız az önce de söylemiştim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için bir kez daha tekrar edelim. Lyon maçında da mükemmel bir futbol ortaya koymuştu. Oğuz Aydın formayı kaptı ve Samsun'da da golünü attı. Bir asist, bir golle oynuyor. Çünkü 3. dakikada Vedat Muriç'in attığı golde ortayı yapan da yine Oğuz Aydın'dı. Değerli dinleyenler, karşılaşmanın 55. dakikasına girmek üzereyiz. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Guarino şimdi topu aldı. Sağ tarafa doğru bıraktı. Tekrar top kendisine geliyor Yunus Emre'den. Yunus Emre'den Guarino'ya, Guarino'dan Yunus Emre'ye. O orta yuvarlığa doğru gönderiyor Sekongo. Pres yaptı. Kante topu kazandı Vedat Muriç'e. Ondan şimdi 11 numaralı formayı taşıyan Greenwood'a. Top sol tarafa doğru geldi. Genduzi ceza sahasında. Orta arka tarafa doğru gol şansı. Kafa vuruşu Vedat Muriç. Ve kaleci Okan gole izin vermiyor. Ve Thomasson'la topu kornere gönderiyor. Üçüncü gole Vedat Muriç'te çok yaklaştı Fenerbahçe. Okan Koçuk gole izin vermedi. Arka tarafa doğru Genduzi'nin kaldırdığı top ki bunun öncesinde de Vedat Muriç sağ elini kaldırdı. Top istemişti. Kafayı vurdu Vedat Muriç. Okan Koçuk gole izin vermedi. Önüne düşen topu da Thomasson kornere yolladı. Fenerbahçe sağ kanattan değerli dinleyenler şimdi korneri kullanmak üzere. Korner kullanıldı arka tarafa doğru gelen top. Arşi Brown, Şiktinyar birlikte yükseldiler. İkisi de vuramadı. Şimdi Carju topu alıyor. Carju pas atacak arkadaşını arıyor. Sağ tarafındaki arkadaşına Yalçın Kayan'a doğru gönderdi ama Carju yerde kalınca hakem oyunu durduruyor. Yalçın Kayan hemen serbest vuruşu kullandı. Sol tarafta orta yuvarlağın solunda topu alan Celil en sola doğru topu gönderdi. O noktada Thomasson topla buluştu. Thomasson'dan tekrar Celil'e. Orta yuvarlağın solundan sağ tarafa doğru uzun mesafeli bir pasta Mendes. Göğüs kontrol. Mendes ortaya doğru bıraktı. Yalçın Kayan sokulacak. Ayak koyan orada Kante oldu. Yunus Emre kafayla topu arkadaşlarına kazandırıyor. Tekrar sağ tarafa doğru Mendes'e mi? Hayır, Carju'ya gönderilen top ama offside bayrağı kalktı değerli dinleyenler Carju için. 56. dakika Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin Samsunspor deplasmanında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan. Bakalım Başakşehir'de neler yaşanıyor? Sözü Emre'ye bırakalım.
2: 61. dakikanın içindeyiz. Kerem Demirbay la etkili geldi. Kasımpaşa üst üste pozisyonlar buldu.

Diabete'nin ceza sahasına yerden çevirdiği topta oyuna yeni giren isim Ali Yavuz Kol vurdu. Savunmanın müdahalesi vardı. Sonrasında Claudio Wink bir kez daha savunma. Sonrasında Kerem vurdu Emin Bayram'ın. Bir müdahalesi vardı orada. Kerem hakeme eliyle tutulduğunu söyledi. Fakat sonrasında hakemin bayrağı havada kaldı. İkinci yarıda iki takım da daha dengeli oynuyor. Kasımpaşa, Benediçak'ın presleriyle ve Diabate'nin oyun aklıyla daha etkili pozisyonlarda. Ali Yavuz Kol şimdi topu aldı. Sol kanada doğru bindirme var bekten. Şimdi pasını verdi orada. Ayberk'e yerden pas. Kerem topu aldı. Rakip yarı alanının ortalarında Diabate, bir kez daha Kerem Demirbay. Bundan 3 dakika önce Olivier Kemen'in bir müdahalesi vardı. Kasımpaşa burada ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi ama oyun devam etti. Bu pozisyonun ardından oyun hareketlenmişti ve sonrasında Kasımpaşa baskısını sürdürmüştü. Şimdi savunma arkasına doğru Diabate'ye doğru bir düşünce orada. Christopher Operi kafayla topu taca atıyor ve atak yönüne göre sol kanattan taç atışı kullanacak. Rakip yarı alanın ortalarından Ayberk Karapo noktaya doğru yöneldi. 62. dakikadayız. 1-0'lık üstünlük var. Ali Yavuz Kol ve Diabate'nin oyuna girmesiyle birlikte Benediçak'ı da daha çok oyuna almaya başladı Kasımpaşa. Daha çok topla buluşturmaya başladı. Uzun bir taç atışı. Şimdi Başakşehir savunması araya giriyor ve uzun bir top bir kaleciden diğerine gidiyor. Muhammed Şengezer bu topu alıyor. Şimdi Yaniotis'e geldi top. Yaniotis savunmasının yerleşmesini bekliyor. Kasımpaşa kendi yarı sahasında kısa paslaşmalarla oyunu kurmaya çalışıyor. Yaniotis. Şimdi Claudio Wink'e yerden bir pas. Uzun top yine Benediçak düşüncesi. Ali Yavuz Kol topa doğru yöneldi. Savunma arkasına doğru bir top. Jerome Opoku kalecisi Muhammed'e dönüyor. Muhammed de topu uzaklaştırdı. Orta alanda bir kez daha kafalardan seken top üst üste. Sol kanattan hata geliştirmeye çalışıyor. Kasımpaşa, Olivier Kemen, Eldor Shomurodov orta alanda topu aldı. Sonrasında topun kontrolünü kaybetti. Claudio Wink ile şimdi hücumda Kasımpaşa. Sağ kanatta Claudio Wink. Diabate rakip yarı alanının son metrelerinde ceza sahası çizgisiyle taç çizgisinin ortasında sağ kanattan atağını geliştiriyor Kasımpaşa. Diabate yerden bir pas. Bir kez daha Eldor Shomurodov topu alıyor. İkinci bölgeye doğru savunmasından topu sürdü, koridoru kullandı ve sonrasında yerde kaldı. Rakip yarı alanının ilk metrelerinde Claudio Wink faul yapan isim. Eldor Shomurodov İlk yarıda attığı golle, 18. dakikada attığı golle Başakşehir 1-0 öndeydi. Bir oyuncu değişikliği gelecek. Olivier Kemen'in sarı kartı vardı. Olivier Kemen yerini Onur Ergün'e bırakıyor. 64. dakikada Başakşehir'de ikinci değişiklik geldi. Şimdi

0: De oyun yeniden hareketlendi. Jerome Opoku savunmadan çıkmaya çalışıyor. Christopher Operi orta saha çizgisinde. Başakşehir Fatih Terim stadyumundan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizler sözü Cihan Beşevli'ye, radyo merkeze bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre. Samsun'a gidiyoruz ve söz Cüneyt Arslan'da.
2: Evet, Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesinde bir saati geride bıraktık. 61. dakika başladı şu an itibariyle. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sizlerle birlikte olmadığımız bölümlerde önemli bir pozisyon yaşanmadı değerli dinleyenler. Ve Fenerbahçe ısrarla Samsun Spor'un savunmasının sağ kanadını değerlendirmeye çalışıyor. İlk yarının son bölümlerinde de bunu sizlere söylemiştim. Mendes'in oynadığı bölge, yani sağ bek mevkii, gerçekten Fenerbahçe'nin altın bulduğu bir yer oldu. İlk yarıda çok sayıda pozisyon buldu Fenerbahçe sol kanattan, kendi sol kanadından, Samsun Spor'un savunduğu sağ kanattan. Ancak ilk yarıda gol bulamamışlardı. Üçüncü dakikadaki gol haricinde, ama ikinci yarıda değerli dinleyenler bu bölgeyi çok iyi değerlendiren, İlk yarıdaki golün de asistini yapan Oğuz Aydın takımının ikinci golünü kaydetmişti. Evet, 2-0'lık üstünlük var Fenerbahçe adına şu an itibariyle. Ve şu an itibariyle de değerli dinleyenler, Samsun Spor'un şu dakikaya kadar geliştirdiği ataklarda, ikinci yarının başından bu yana olan bölümü söylüyorum, önemli bir pozisyon üretemediler. Ve dördüncü dakikada, ikinci yarının dördüncü karşılaşmanın 49. dakikasında kalelerinde gördükleri ikinci golde biraz gardlarını da düşürdü. Ama şu anda 62. dakikada bir korner kullanacak değerli dinleyenler Samsun Spor takımı. Sol kanatta Watt topun gerisinde, korneri kullanmak için bekliyor. İşaret geldi, pas olarak kullanıldı. Orta içeriye doğru top yükseklik kazandı o noktada. Savunmanın müdahalesi sonrasında Aki hamleyi yapmıştı. Ardından da topu Fenerbahçeli oyuncular uzaklaştırmaya çalışırken sol kanattan bir orta daha geldi. Çarşu kafayla indirme düşüncesinde indirdi. Top boşta kaldı ama bir it ne var diyor maçın hakemi Yasin Kol ve oyunu durduruyor. Samsun Spor atağında Arşi Brown'a Charger tarafından elle bir itme var diye belirtti maçın hakemi, oyunu durdurdu. Sonrasında Celil'in vuruşu vardı. Ederson bu topu karşılamıştı ama zaten hakem oyunu durdurmuştu. Serbest vuruşu ceza sahası içinden Ederson kullandı. Sağ tarafa doğru gönderdi. O noktada Semedo. Sağ taç çizgisine paralel bir top gönderiyor. O noktada İrfan Can verdi. Tekrar aldı. Sağ kanattan ceza sahasına doğru sokuluyor. O noktada top isteyen Genduzi vardı. İrfan Can ona doğru topu gönderdi. Thomasson topu kaptı. Sonra İrfan Can'ın Thomasson'a yaptığı hareket faul olarak değerlendiriliyor. Yunus Emre'ye düzeltelim. Yunus Emre çifte yaptığı hareket faul olarak değerlendiriliyor. Yardımcı hakemin uyarısıyla maçın hakemi Yasin Kol da bu serbest vuruşu verdi. Ve şimdi serbest vuruşu ceza sahasının içinden Samsun Spor takımı kullanmak üzere. Bu arada oyuncu değişikliği gerçekleşiyor Fenerbahçe'de. Romelu Lukaku oyuna girerken Vedat Muriç oyundan çıkıyor. 64. dakikadan itibaren İsmail Yüksek de oyunda, Greenwood'un yerine. İki değişiklik yapıyor İsmail Kartal. Greenwood çıktı, İsmail Kartal oyunda. Vedat Muriç çıktı ve Lukaku oyunda sevgili dinleyenler. Bakalım bu değişiklikler Fenerbahçe'nin oyun yapısını nasıl değiştirecek, hep birlikte göreceğiz. Karşılaşmanın 64. dakikası demiştik. Değişiklikler bu dakikada gerçekleşti. Ve 64. dakika içinde sahanın zemininin biraz ağırlaştığını görüyorum bu dakikalarda. Bu arada sol kanattan Genduzi ile başlayan Fenerbahçe atağı. Sol tarafta hareket eden futbolcu Kante. Kante topu alıyor. Ceza sahasının sol tarafındaki boşluğa gelince geriye doğru döndü tekrar Kante'ye. Kante rakip ceza sahasının soluna doğru gönderdi. O noktada topu alan futbolcu Oğuz Aydın'dı. Rakibinin başının üzerinden havalandırıp topu Genduzi ile buluşturmak istedi. Ama savunma buna izin vermedi. Ceza sahasının arkasına doğru gelen bir top vardı. Bu topu da Okan Koçuk ileriye doğru gönderdi ve top da şu anda Semedo ile Fenerbahçe'de. Semedo'dan şu anda Ederson'a. Ederson bekletmeden topu ileriye doğru gönderiyor. Lukaku yükseldi, kafayı vuramadı ama arkasından yükselip kafayı vuran Samsunsporlu oyuncu, ki bu oyuncu Guarino, bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi hemen oyunu durdurdu ve değerli dinleyenler, Yasin Kol şu anda oyuncunun yanında.

Marino'nun yanında sağlık görevlileri oyun alanına davet edilir mi tam olarak? Bunu görmeye çalışıyorum ve 2-0'lık üstünlüğü devam ederken Fenerbahçe'nin az önce çok sinirlenmişti Guendouzi, bir faul kararı vermişti maçın hakemi, ardından da Yasin Kol kendisini uyardı. Guarino ayağa kalktı, maçın hakemi onunla konuşuyor şu anda. Samsunspor orta yuvarlağın kendi yer alanına bakan Diyemin'in hemen sol tarafındaki boşluktan serbest vuruş kullanacak değerli dinleyenler. Guarino oyun alanının dışına çıkıyor kural gereği şu an itibariyle. Oyun başladıktan bir dakika sonra girecek ve Yasin Kol'da serbest vuruşun kullanılmasını istedi değerli dinleyiciler. Evet, yavaş yavaş 70. dakikaya doğru dakikalar ilerliyor. Fenerbahçe rahat bir futbolu ortaya koyuyor. Samsunspor'un eksikleri de var. Az önce sizlere aktarmıştım değerli dinleyenler. Bu eksikliklerinden dolayı istediği kadroyla takımını sahaya süremedi Thorsten Fink ve şimdi hakem az önceki pozisyonda bir faul kararı vermemişti. Hakem atışıyla oyun başladı. Tehlikeli bir pozisyonda, tehlikeli bir sakatlık sonrasında değerli dinleyiciler, bir sakatlığın önemli olup olmayacağına karar vermek için, önemli olup olmadığına karar vermek için oyunu durdurmuştu. Evet, şu anda Guarino iki elini sağa sola açtı. Hakemin içeri gir kararını bekliyor ama yeni kurallar çerçevesinde bir dakikanın geçmesi gerekiyor sevgili dinleyiciler. Şu anda Samsunspor Fenerbahçe mücadelesinde 67. dakika. Sağ tarafa doğru gönderilen topa kale alanını terk eden Ederson sahip oldu. Eliyle oyun kurdu da değerli dinleyenler. Sol tarafa doğru gönderilen topa hareketlenen Oğuz'du. O noktada Sekongo Oğuz arasındaki ikili mücadelede Oğuz'un yaptığı hareket faul ve de serbest vuruşu kullanacak olan takım Samsunspor kendi yer alanından, kendi yer alanının son metrelerinden. Bu bölümlerde tempo biraz düştü. Watt topu alıyor, sol tarafa doğru gönderiyor. O noktada değerli dinleyicilerimiz, hareketlenen futbolcu birinci pozisyonda Thomasson'du. Topu kontrol edemedi. Samsunsporlular, kırmızı beyazlılar sağ kanatta kendi ceza sahasının sağ tarafında korner bayrak direğinin hemen içinde topu rakibine çarptıran Semedo takımına kazandırıyor topu ve Thomasson görev alanına dönerken Lukaku elini kaldırdı ve topu istedi ama Ederson ona doğru göndermedi. Az önce Yalçın Kayan oyundan çıktı. Pino Souza oyunda değerli dinleyenler. Alfonso Gamelas de Pino Souza oyuna girdi. Fenerbahçe şu anda kendi ceza sahasında top çeviriyor. Bunu söyleyelim. Ve karşılaşmanın da 68. dakikası içindeyiz. Temponun çok çok düştüğünü söylüyoruz. Bir kez daha tekrar etmiş olalım. Celil topu aldı şimdi orta yuvarlakta. Rakip yer alana geçerken yerde kaldı. Hakem avantaja bıraktı. Top şu anda Samsunspor'da. Sağ tarafa doğru gönderilen topta Carcu topla buluştu. Ceza sahasının sağına doğru ilerlemedi. Bıraktı Pinho'ya. Pinho sağ tarafa doğru ileri çıkan Mendes'e. Mendes pas atacak arkadaşını arıyor. Geriye doğru hata destek var Celil'den. Celil'den sağ tarafa doğru. Pinho tekrar topu aldı. Pinho Souza tekrar Celil'e doğru döndü. Sağ iç boşlukta rakip yer alanına Celil. Fenerbahçe bütün hatlarıyla kendi ceza sahasını savunuyor. Celil geriye doğru dönmek zorunda kaldı. Yunus Emre çiftten Guarino'ya. Guarino'dan da sol tarafa doğru gelir mi diye bakıyorum. Tekrar vazgeçti. Karar değiştirdi. Yunus Emre orta yuvarlakta. Ondan Celil'e. Celil pas atacak arkadaşlarını arıyor. Sol tarafa doğru gönderiyor. O noktada Thomasson. Birinci pozisyonda göğüs kontrol. Geriye doğru gönderdi. Şimdi hareketlenen futbolcu orta alanda tekrar Celil. Top istedi ve aldı. Celil sağ tarafa doğru gönderiyor. Mendes'in olduğu bölgeye doğru topun gelmesi engel olan Oğuz. Oğuz'dan top Guendouzi'ye geldi. Guendouzi topu kaptırdı. Ama şimdi Fenerbahçe atağa başladı. Lukaku'nun koşuyla doğru atılmak istenen bir top vardı. İsmail Yüksek'ten sevgili dinleyenler. Ancak bu top kaleci Okan Koçuk'ta kaldı. Evet, Fenerbahçe'de İsmail Greenwood'un Lukaku'da Vedat Muriç'in yerine girmişti. Bir kez daha tekrar edelim. Şimdi topu alan futbolcu ilk yarıda sakatlanan Fatih'in yerine oyuna giren Sekongo. Topu kaybetti. Kendi yer alanının ortasında. Topu alan Guendouzi. Bıraktı sol tarafa doğru. Oğuz Aydın tekrar hareketlendi. Oğuz Aydın bastı topa. Arşi Brown hemen önünde. Arşi Brown'dan ziyade sol taraftaki Lukaku, sağ tarafındaki Lukaku'ya doğru gönderdi. Lukaku bir faul yapıyor ve sarı kart görüyor.

70. dakikada Lukaku sarı kart gördü. Rakibine ceza sahasının, Samsunspor ceza sahasının hemen önünde yaptığı bir müdahale sonrasında, ki bu futbolcu da Yunus Emre Çift'ti. Onun ayağına bastığını gördüm buradan, eğer yanlış görmediysem. Ve sarı kart gördü bu pozisyon sonrasında Romelu Lukaku. Değerli dinleyenler, son 20 dakika normal sürede Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü, Samsunspor'un bir türlü gol pozisyonu bulamaması ve savunmadaki zaaflarıyla geçen 70 dakikalık bir süre, ardından kalan 20 dakikada bize ne getirecek bu iki takımın performansı ve bu oyun şekli, hep birlikte göreceğiz. Sağ kanatta Celil topu aldı kendi yaralının son metrelerinde. Pasını verdi Carcio'ya. Carcio'nun peşinde İsmail Yüksek var. Rakibinin pozisyonunu bozdu ama topu kaptırdığı anda İsmail Yüksek'in Carcio'yu formasından çekerek durduğunu, hakem durdurduğunu görmüştü. Avantaja bırakmıştı. Carcio topu kaybedince, sevgili dinleyenler, hakem oyunu durduruyor. Samsunspor Celil'le rakip yaralandan sağ iç boşluğa yakın bir noktadan serbest vuruşu kullandı. Topu alan Watt şimdi. Watt baktı arkadaşlarına. Sol tarafta top isteyen Pinho vardı. Ona doğru gönderilen top. Onun yanına sokulan Sekongo. Sekongo topu aldı ceza sahasının sol tarafındaki boşlukta. Sekongo orta yapamadı. Pasını biraz daha geriye doğru bırakıyor. Thomason hata destek verdi. Thomason'dan rakip yaralandı. Orta yuvarlağın önünde Celil topla buluştu. Pasını verdi Sekongo'ya. Celil şimdi. Celil dönüp vuran.

0: Şu anda Samsun'da 72. dakikanın son sahneleri oynanıyor. Samsun'da Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın kaydettiği gollerle 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan. Bakalım Başakşehir'de geride kalan dakikalarda neler yaşanmış, sözü Emre Bayanmeli'ye bırakalım.
2: Teşekkürler Cihan Beşevli. 78. dakikanın içindeyiz. 1-0'lık Başakşehir üstünlüğü devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri geldi. Yine yer yer ilk yarıya nazaran Kasımpaşa daha çok gol arayışına giriyor. Zelke Umut Bozoğ'un yerine, Skobolsen'in yerine de Hamza Güreler oyuna girdi Başakşehir'de. Kasımpaşa'daysa Elson Mendes yerini Marcus Rafferty'ye bıraktı. Şu anda Yusuf Sarı orta alanın yakın noktasında faule maruz kaldı ve Başakşehir bir serbest vuruş kazandı. 1-0'lık Başakşehir üstünlüğünün olduğunu ve 78. dakikada olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Jerome Opoku'yla rakip yarı alanın ilk metrelerinde uzun bir top kafayla pasını indirdi. Yusuf Sarı orada bir vücut çalımı atmak istedi. Arkaya doğru bıraktı Operi. Ortaladı. Kafa vuruşu direkten dönüyor. İkinci pozisyon şansı, savunmanın müdahalesi var. Rafferty oraya girdi. Topu savunmadan çıkartmayı başarıyor Kasımpaşa. Diabate. Önündeki koridoru kullandı Diabate. Merkeze doğru yöneldi. Orada Başakşehir savunması onun önünü kapatıyor ve bir kez daha Başakşehir atakta Umut'la. Umut sol kanattan savunma arkasına doğru bir top. O noktada Yusuf Sarı bu kez sol kanatta topu alıyor. Yusuf pasını verdi şimdi bir kez daha Umut Güneş. Umut Bozoğ'un yerini Zelke'ye bıraktığını, Umut Güneş'in oyunun oyunda olduğunu hatırlatalım. Bir üçgen kurmak istedi Yusuf Sarı düşüncesi orada Başakşehir'den. Yusuf bu topu istediği gibi kontrol edemiyor ve atak engelleniyor. Özellikle savunmasından çok etkili paslar alıyor Başakşehir hücumcuları. 68. dakikada da Yusuf vuruşunda kaleci Yaniotis başarılı olmuştu Başakşehir adına. 69. dakikada Şomurodov Opoku'nun hat krampasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalmış ve orta yapmayı tercih etmişti. Yine savunmadan bir pasla Başakşehir bir kez daha etkili geldi. Bir kez daha top direkten dönüyor. Şomurodov'un bugün bir golü var. İki de direği var. Bir bu kez de kafayla direkten dönen bir top oluyor. Şimdi top kaleciye kadar gidiyor. Muhammed Şengezer sol kanattaki Christopher Operi'ye, yine mücadelenin başında sol beklerin bir hücum kanat oyuncusu gibi oynadığını belirtmiştik. Şu anda 1-0 önde olmasına rağmen yine Başakşehir'de bekler hücumda. Jerome Opoku topu aldı. Kalecisi Muhammed Şengezer'e dönüyor. Muhammed de şu anda ceza yayının ilerisinde bir kez daha sol bekine Christopher Operi'yi düşündü. Operi'nin pası Şomurodov'a, iki kişi önündeydi. Oradan pasını aktarmayı başardı. Operi orta alana Yusuf Sarı'yı düşündü. Oradan oyuna yeni giren Onur Ergün'e. Onur sağ kanada doğru pasını aktardı. Şimdi bir kez daha Yusuf topun kontrolünü aldı. Onur Ergün orta sahanın rakip yarı alana bakan yuvarlağında pasını aktardı. Kısa paslaşmalar Umut ve Onur arasında. Tüm savunması da şu anda orta sahanın kendi yer alanının son metrelerine doğru geldi. Kasımpaşa'nın baskısı da şu anda savunmayı biraz daha geriye aldı. Muhammed Şengezer topu alıyor. Jerome Opoku uzun bir top. Yerde kalıyor, oyun devam ediyor. Diabate sağ kanattaki Rafferty'ye düşündü. Rafferty merkeze doğru yöneldi koridorda. Rafferty yerden bir pas, tek top düşüncesi. Ali Yavuz Kol ve Benedicak arasında. Benedicak Ali Yavuz Kol'la topu buluşturamıyor. Orta alanda üst üste kafayla karşılanan toplar. Claudio Wink şimdi pasını aktardı sağ kanada Ali Yavuz Kol'a. Ali Yavuz Kol atağın yönünü değiştirdi. Sol kanada doğru uzun bir top. O noktada savunmadan yardıma gelen Ayberk Karapo. O da orta alanda rakip yer alanının ortalarında Kerem Demirbay'ı oynadı. Şimdi bu kez Kasımpaşa tüm hatlarıyla rakip yer alana yığılmaya çalışıyor. Sağ kanatta Ali Yavuz Kol topu bir kez daha alıyor. Ali Yavuz Kol savunmasına dönüyor. Yerden pas Adem Arus'tan. Bir kez daha kısa paslaşmalarla Başakşehir savunmasında boşluk arıyor Kasımpaşa. Rafferty topu alıyor. Rafferty merkeze yöneldi. İki kişi önünü kapattı. Rafferty şık hareketle sıyrıldı. Rafferty savunma arkasına doğru bir top. Ceza sahası için çevirdi. Diabate ve gol! Kasımpaşa 81. dakikada 1-1'lik eşitliği yakalıyor. Oyuna ikinci yarıda giren Diabate'nin golüyle yine ikinci yarıda Kasımpaşa'nın yer yer etkili geldiğini söylemiştik. Üst üste Başakşehir'in

0: değerlendiremediği pozisyonlar ve maçın artık son 10 dakikasına girerken normal sürede Diabate'ye sadece dokunmak kaldı. Kale alanında düzgün bir dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. Rafferty şu anda oyuna ikinci yarıda giren oyuncuların golde çok büyük bir imzası var. Offside'de inceleniyor. Sol kanatta ceza sahasına sokuldu. Çevirdi Diabate ve gol. Rafferty'nin İki oyuncunun önünden yaptığı şık harekette bir çalımı. Sonrasında sağ ayağının içiyle savunma arkasına doğru Benedicak kapası. Benedicak çevirdi ve az önce de belirttiğimiz gibi Diabate'ye sadece dokunmak kaldı. Ve bu gol pasını affetmedi. Ve böylelikle de Kasımpaşa bir birlik eşitliği yakalıyor. İkinci yarıda oyun planında bir değişikliğe gittiğini söylemiştik. Beşli bir savunma anlayışıyla oyuna başlamıştı. Sonrasında üst üste gelen değişiklikler. Rafferty, Diabate ile yeniden 4-2-3-1 dizilişine daha yakın olarak oynuyordu Kasımpaşa. Ve maçın artık son 10 dakikasına gelirken golü buluyor Kasımpaşa. 83. dakikanın içindeyiz. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bir birlik eşitlik var. Bizler sözü yeniden Radyo Merkez'e Cihan Beşevli'ye bırakıyoruz.
1: Teşekkürler Emre. Golü seninle aldık. Canlı canlı senden aldık ve bir birlik eşitlik var Başakşehir Kasımpaşa mücadelesinde. Samsun'a uzanalım. Yeniden Samsun Spor Fenerbahçe maçındayız ve mikrofonda Cüneyt Ersan.
2: Değerli dinleyenler, karşılaşmanın 79. dakikası. Sizlerle birlikte olmadığımız bölümde önemli bir pozisyon yaşanmadı ama Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci oyundan çıktı. Nene oyuna girdi. O Nene şu anda orta yuvarlakta top ayağında olan Genduzi'den sağ kanatta pas istiyordu. Biraz topu sürdükten sonra Genduzi topu verdi Nene'ye. Nene'den geriye doğru şimdi Genduzi'ye. Genduzi de geriye doğru döndü. Fenerbahçe çok rahat oynuyor değerli dinleyenler bu bölümde. 2-0'lık üstünlük son derece önemli Samsun Spor deplasmanında. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi playoff rövanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmayı başarmıştı. Ve bu moralle Samsun'a geldi. Şu anda her iki yarının da başında Vedat Muriç ve Oğuz imzalı bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor değerli dinleyenler. Orta yuvarlak içinde Şikrinyar. Rakip yaralana topla birlikte geçerken yerde kaldı. Hakem oyunu devam etti. Sağ tarafa doğru gönderilen top. Carcu Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Uzak noktaya doğru ortasını yaptı. Top gol çizgisine paralel geçti. Ederson da kale alanı önünde topa hamle yapamadı. Sol kanatta Emre Kılıç topu alıyor şimdi. Thomasson'un desteği var. Thomasson orta ceza sahasının sağ tarafındaki boşluğa doğru geldi top. Carcu topu alıyor. Yapmadı ortayı. Geriye doğru hata destek veren Mendes'e. Mendes şimdi Oğuz karşısında. Mendes orta şansı. Yaptı ortayı. Arka tarafa doğru Nene savunmasına yardıma geldi, topu çıkardı. Sol kanattan Samsun Spor hata devam ediyor Thomasson'la. Bıraktı Emre'ye. Emre Kılıç yanına sokulan vata. Ondan Thomasson'a. Thomasson sol tarafa doğru bıraktı tekrar. Ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan orta şansı bulamadı Emre Kılıç. Ortaya doğru dönüyor Samsun Sporlu oyuncular. Yunus Emre savunmadan çıktı. Yunus Emre'nin şutu Genduzi'nin sırtından döndü. Top oyun alanının dışına çıkmak üzere. Şu anda oyun alanının dışında 81. dakikada taca dışını Samsun Spor sağ kanattan kullanacak değerli dinleyenler. Evet, şu an itibariyle Fenerbahçe yarı alana doğru Samsun Spor çok adamla gelmişti. Az önce önemli bir orta vardı sağ kanattan ama bundan sonuç alamadı. Kırmızı beyazlılar bir kez daha sağ kanadı deniyorlar. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta Mendes topu aldığı anda orada Oğuz Aydın değerli dinleyenler geldi, rakibinin pozisyonunu bozdu ama sonrasında Mendes'in Oğuz Aydın'a faul yaptığını belirtiyor yardımcı hakem. Bayrağıyla maçın hakemini uyardı ve serbest vuruş kararı verdi sevgili dinleyenler Fenerbahçe lehine. Evet, serbest vuruşu sarı lacivertliler Ederson'a kendi ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan kullanacak. 82. dakika bir başka deyişle normal sürede son 8 dakikanın içindeyiz. Fenerbahçe'nin 3. dakikada Vedat Muriç ve 49. dakikada Oğuz Aydın'ın attığı gollerle 2-0'lık üstünlüğü sürüyor. Vedat Muriç'in attığı golleri Oğuz Aydın asisti yapmıştı. Bir gol bir asistle oynuyor. Oğuz Aydın performansını her geçen hafta yükseltiyor sevgili dinleyenler. Fenerbahçe'de bunu bir kez daha hatırlatalım. Bu arada bir serbest vuruş Ake'nin yaptığı faul sonrasında Samsun Spor takımı serbest vuruş kullanacak. Sağ kanattan kendi yarı alanının son metrelerinden yerde kalan futbolcu Seko

oydu. Akes-Sekongo arasındaki hava topu mücadelesinde faul kararı çıktı. Sekongo ayağa kalktı. Serbest vuruş kullanıldı. Orta yuvarlakta Vat topu aldı. Orta yuvarlağın solunda Thomasson'a, ondan Emre Kılınç'a. Emre sol tarafa doğru tekrar baktı ama pasını geriye doğru Thomasson'a oynadı. Ondan Vat'a. Orta yuvarlakta Guarino. Sağ tarafa doğru gönderdi. Orta yuvarlağın hemen sağında rakip yaralandı ilk metrelerinde. Yunus Emre'den şimdi Celil'e, Celil'den Guarino'ya. Guarino başlama noktası üzerinde bıraktı Celil'e. Rakip yaralanın ortasına gitmedi. Sol tarafa doğru göndermeyi tercih etti. Sol kanatta Emre Kılıç top istiyor. Topu alan futbolcu birinci pozisyonda Alfonso Pinho Souza'ydı. Şimdi sağ tarafa doğru gönderilen top. Vat orta şansı aradı. Yaptı ortasını. Karşılayan savunmada Aki oldu. Dönen top. İsmail Yüksek. Lukaku dokundu. Sol tarafa doğru giden topa hareketlenen futbolcu Oğuz Aydın. Taç çizgisi üzerinde topu kontrol etti ama bastı topa ve ileriye gitmeyi tercih etmedi. 83. dakika aktif dinlenmeye geçirdi takımını ve şu anda Ake Şiktinyar yanındaydı. Ona vermedi. O sağ tarafa doğru gönderdi. Ake, Kante'ye geldi top Semedo'dan. Kante'den topu Nene'ye göndermek istediği bir pas vardı ama bir hatalı top oldu ama ardından Nene araya giriyor. Topu takımına kazandırıyor. Top Semedo'da. Semedo'dan İsmail Yüksek'e. İsmail orta yuvarlağın sağına Lukaku'ya. Lukaku'dan İsmail'e. Onun pası Genduzi'ye. Genduzi sağdan ceza sahasına girerken sola doğru çeviremedi ve belki de mutlak bir golden oldu Fenerbahçe. Solda Oğuz bomboş bir şekilde ceza sahasında top bekliyordu. Karşı atak şansı Jarju'yla geliyor Samsunspor. Fenerbahçe 6 oyuncuyla döndü. Samsunspor 2 oyuncuyla atak geliştiriyor. Orta ceza sahasına doğru Ake kontrol etti. Şimdi İsmail Yüksek. İsmail Yüksek birinci rakibine çalımını attı. Bastı topa değerli dinleyiciler. Ardından da geriye doğru bırakıyor ama hakem İsmail Yüksek'in avantajını kaybettiğini belirterek oyunu durduruyor ve serbest vuruş veriyor Fenerbahçe lehine. Kendi yaralanından sarı lacivertliler serbest vuruş kullanacak. Fenerbahçe'de iki değişiklik göreceğiz biraz sonra. Oyuna iki oyuncu alacak İsmail Kartal. Levent Mercan'la birlikte Bartu Elmaz oyuna girecek Fenerbahçe takımında sevgili dinleyiciler. Şu an itibariyle dakika 85, sağ tarafa doğru gönderilen bir top var. Semedo kontrol sağ çizgiye doğru bıraktı Kante. Kante'den Semedo'ya orta yuvarlağın sağına doğru Lukaku. Yunus Emre çift arkasında, onun yaptığı hareket faul. Orta yuvarlağın hemen sağ tarafından rakip yaralının ilk metrelerinden Fenerbahçe serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Genduzi topu gerideki arkadaşlarına bıraktı. Bu arada Genduzi topu arkadaşlarına bırakırken sol kanattan Emre Kılınç hareketlendi. Topa dokunduğu için Genduzi hakem hayır dedi. Oyun başlamadı dedi. Serbest vuruşun kullanılmasını istedi. Değerli dinleyenler, çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Burada Samsunsporlu oyuncular Genduzi'nin oyunu başlattığını düşündüler. Ama Genduzi topu pası yaparak bir pas düşünmedi bana göre de sevgili dinleyiciler. Topu arkadaşlarına bırakmıştı yani serbest vuruşu kullanmaları için. Evet, oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Genduzi ve Oğuz oyundan çıkarken yerlerine Levent Mercan ve Bartu Elmaz oyuna giriyor. Bu değişikliklerle Fenerbahçe oyuncu değişikliği haklarını tamamlamış oluyor. Samsunspor'da da iki oyuncu değişikliği var. Samet Onur kenarda sevgili dinleyenler. Samet Onur'la birlikte bir değişiklik daha gerçekleşiyor. Tahsin Bülbül, o da oyunda. Evet, Şarju ve Celil çıkan oyuncular. Böylelikle Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink de oyuncu değişikliği hakkını tamamlamış oldu. Samet ve Tahsin Bülbül oyuna giren oyuncular. Bir kez daha tekrar edelim. 87. dakikayı bulduk. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ben de bu değişiklikleri unutmamak için notlarım arasına aldım sevgili dinleyenler. Bazen oyun o kadar tempolu olabiliyor ki oyuncu değişikliklerini unuttuğunuz anda bazen önümüzdeki esame listesini hazırladığımız esame listesine baktığımızda kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Evet, şimdi orta yuvarlan hemen sağından Vat serbest vuruş kullandı. Topu alan futbolcu birinci pozisyonda Souza'ydı. Pinho Souza'dan sol tarafa doğru gönderilen top Samet Onur. O da sol tarafa doğru Thomasson'a. Thomasson tekrar
geriye doğru Samet'e dönüyor. Onun pasında Vat topu aldı. Sol kanattan yüklenmeye çalışıyor.

Samsunspor, Fenerbahçe o bölgeyi iyi savunuyor. 3 oyuncuyla şu an itibariyle gidemedi Samsunspor. O dar alanda pas yapmayı değil, kanat değiştirmeyi düşündüler ve orta yuvarlığa doğru ileri çıkan Guarino. Ondan şimdi bir pas. Topu alan futbolcu Alfonso Pinho Souza'ydı. Tekrar Guarino. Sağ tarafa doğru döndü Mendes'e. Mendes'in pası ceza sahasının sağ tarafındaki boşluğa. Tekrar top Mendes'e gönderiliyor. Mendes topu aldı. Sağ kanattan ortayı yaptı. Arka tarafa doğru. O noktada Sekongo'yu aşan topu savunma çıkardı. Dönen top. Samet Olun'un pası sol tarafa doğru. O noktadan Nene savunmasına yardımcı oldu. Birinci pozisyonda kaptırdı. Ardından savunma Semedo ile topu uzaklaştırmayı başarıyor. 88. dakika burada değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ederken sol kanattan 4 oyuncuyla kendi aralarında pas yaparak Fenerbahçe ceza sahasının sol kanadından orta şansı buldu. Samsunspor orta ceza sahasına doğru, kale alanında kimse dokunamadı bu topa. Uzun bir top çıktı Fenerbahçe savunmasından ama o topa hareketlenen hiçbir Fenerbahçeli oyuncu yok. Şimdi karşılaşmanın 89. dakikası başlamak üzere. Orta yuvarlağın ortasında Watt topu aldı. Bıraktı Samet Onur'a. O sol tarafa doğru bırakmak üzere. Emre Kılıç topu alıyor. Emre Nene karşısındaydı, ortaya doğru döndü. Souza topu aldı. Souza'dan yerden pas. Var. Tek top. Duvar pası başarılı. Savunmadan çıkan Yunus Emre'ye. Yunus Emre sağ tarafa doğru döndü. Fenerbahçe ceza sahasının sağ tarafındaki boşluğa doğru bir pas. Az önce oyuna giren Tahsin topu aldı. Tahsin'den Mendes'e. Bir iki adım gerisindeydi Mendes. Mendes'ten de geriye Yunus Emre'ye. Tekrar Yunus Emre Mendes'e verdi. Fenerbahçe rakip Fenerbahçe yarı alanında Samsunsporlu oyuncular pas yapıyorlar. Çok sayıda pas yaptılar ama ceza sahasında üretkenlikleri yok. Topu ceza sahasına aktaramıyorlar. Tahsin iki rakibiyle karşı karşıyaydı. Ceza sahasının sağ tarafındaki boşlukta Mendes'e bıraktı. Tekrar topu aldı. Ortaya doğru bırakıyor Vata. Vat. Rakip yarı alanın ortasındaydı. Topu havalandırıyor Emre Kırın sol tarafa doğru. O noktada Samet Onur. Samet Onur'dan Thomasson'a. Tekrar Samet topu alıyor. Ceza sahasına doğru gönderiyor. Thomasson hareketlenmiyor ve Semedo'nun kontrolünde top oyun alanının dışına çıkıyor. Karşılaşmanın 90. dakikası başladı Samsun'da. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli dinleyenler. Kaptan Şikrinyar arkadaşlarını alkışlıyor şu anda. Çok kısa bir süre kaldı karşılaşmanın tamamlanmasına. Samsunsporlu taraftarlar yavaş yavaş stadyumu terk etmeye başladılar. Lukaku'ya gönderilen bir top var. Lukaku sırtı dönük topu aldı. Bıraktı. Vuruşu yapan futbolcu Fenerbahçe'de değerli dinleyenler gol pozisyonu bulan Bartu'du. 28 numaralı formayı taşıyan Bartu Elmas. Aslında zor pozisyondu, kabul etmek lazım. İyi bir pozisyonda vuramadı. Tam bir gol vuruşu yapamadı. Top da üstten dışarı gitti. Sol kanattan geliyor şimdi Samsunspor. Geriye doğru oynadılar. Bu topu alan futbolcu Guarino. Guarino'dan sağ çizgiye doğru Mendes'e. Mendes'in istatistiklerine baktığımızda çok sayıda topla buluştu. Ama ne kendi yaralandı ne de rakip yaralandı. Açıkça söylemek gerekirse takımına çok da faydalı olamadı değerli dinleyenler. Özellikle arkasına atılan toplarda Fenerbahçe 2 gol buldu. Ve çok sayıda da pozisyon yakaladı. Şimdi bir orta var Fenerbahçe kalesine doğru. Ve kaleci Ederson'da kalıyor top. 90+3 işaret edildi 4. hakem tarafından. Ve 90+1'deyiz şu an itibariyle Samsun'da. Samsunspor karşısında. Fenerbahçe duraklama bölümlerine 2-0 önde girmenin avantajıyla 3 puana çok çok yakın değerli dinleyenler. Ederson topu rakip yaralana doğru gönderdi. Lukaku Emre birlikte yükseldiler. Emre kafayı vurdu. Savunmada topla buluşan futbolcu Watt Samsunspor takımında ceza yayının önünden orta yuvarlığa doğru gönderiyor. O noktada topu kafayla karşılayan Kante bıraktı. Nene sağ kanattan sokuluyor ceza sahasına. Lukaku'ya bıraktı ama Lukaku sağ tarafa doğru deplase olmadı, hareketlenmedi ve kaleci Okan Koçuk topu aldı, sol tarafa doğru gönderdi. O noktadan da Fenerbahçe yaralana doğru uzun bir top vardı. Ake karşıladı. Bartu Elmas, Kante, İsmail Yüksek. Top İsmail'in önünde kaldı. İsmail götürüyor. 4'e 4 geliyor Fenerbahçe. Sağ tarafa doğru bıraktı Lukaku'ya. Çaprazdan vuruyor Lukaku. Kapatmıştı önünü Samsunsporlu oyuncular. Rakibinden döndü Lukaku'nun bu vuruşu. 90+2'deyiz. Arşi Brown topu aldı. Orta yuvarlan hemen solundaydı. Kante ile paslaştı. Ondan Bartu'ya. Bartu'dan sol tarafa doğru Levent Bercan'a. Bartu tekrar topu alıyor. Bartu Elmas geriye doğru döndü. O noktada Arşi Brown topla buluşuyor. Ve yanına sokulan arkadaşı Aki'yi topla buluşturdu. Rakip yaralanda Fenerbahçe değerli dinleyenler. Bir top kaybı Kante'den. İsmail de ayak koydu, alamadı. Samet Onur hareketleniyor. Samet Onur sol iç boşluktan getiriyor topu. Bıraktı Emre Kılınç'a. Onun pası...

0: O noktada Thomas son top kaybı. Şikriner ayak koydu. İsmail yüksek topla buluştu. Kaleci Okan ilerideydi. İsmail vuruyor. Top dışarı gidiyor. İsmail uzaklardan akıl dolu bir vuruş yaptı İsmail Yüksek. Kaleci Okan Koçuk ilerideydi. Çünkü orta yuvarlağın içinden ama kendi yaralanından uzun bir şekilde vuruşunu yaptı. Topu kaleye doğru gönderdi İsmail Yüksek. Top kaleyi tutsa ağlara gidecekti. Çünkü Okan Koçuk geri geri kendi kalesine dönmeye çalışıyordu. Benim kronometreme göre son 30 saniye. Samsun Spor'dan bir top kaybı Fenerbahçe ceza sahasının sol tarafındaki boşluktan. Orada Nene'ye yapılan bir faul var. Yasin Kol oyunu durduruyor. Değerli dinleyenler, Fenerbahçe Nene'ye yapılan bu faul sonrasında bir serbest vuruş kazandı. Karşılaşmadan son bölümler oynanıyor. 3. dakikada Vedat Muriç ve 49. dakikada Oğuz Aydın'ın kaydettiği gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Gözler Yasin Kol'da. Benim saatime göre 3 dakikalık kayıp zamanda dolmak üzere. Ederson serbest vuruşu kullanmak üzere. Yasin Kol buradan gördüğüm kadarıyla kronometresini kontrol etti. Son düdük bekleniyor Samsun'da. Değerli dinleyenler, serbest vuruşu Ederson kullandı. Samsunspor ceza sahası önüne gelen top sekti. Thomasson orada, kalecisi Okan'a doğru bırakıyor ve son düdüğünü çalıyor Yasin Kol. Karşılaşmanın 3. dakikasında Vedat Muriç ve 49. dakikasında da Oğuz Aydın'ın attığı gollerle Fenerbahçe Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ediyor sevgili dinleyenler ve bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönen takım oluyor. Ve sözü artık merkeze Cihan Beşevli'ye bırakalım. Hepinize ben Cüneyt Ersan iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkürler Cüneyt Ersan, ağzınıza sağlık. Ve şimdi Başakşehir stadında maç sona erdi. Sözü Emre Bayanmeli'ye bırakalım.
2: Teşekkür ederim Cihan Beşevli. Başakşehir Kasımpaşa ile puanları paylaştı. Skor 1-1 ilk yarıda 18. dakikada Eldor Şomurodov'un bulduğu gole, 81. dakikada Fuseyni Diabete ile karşılık verdi Kasımpaşa ve böylelikle namağlupluğunu devam ettirdi Kasımpaşa. Başakşehir 1, Kasımpaşa 1, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan bizlerin aktaracakları bu kadar. Ben Emre Bayan Melek, bu mücadelenin anlatımında sizlerle birlikte oldum. Tekrar 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlayarak sözü Radyo Merkez'e bırakıyorum.
1: Teşekkürler Emre. Sevgili dinleyenler, böylelikle maçlar sona erdi. Samsunspor 0, Fenerbahçe 2, İstanbul Başakşehir 1, Kasımpaşa 1 maç sonuçları değerli dinleyenler. Böylelikle 3. haftayı yarın akşam oynanacak iki karşılaşmayla saat 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetleri'nin rakibi Trabzonspor Beşiktaş Çorum'u ağırlayacak ve bu iki karşılaşmayla Süper Lig'de 3. haftaya veda edeceğiz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve bizler de sizlerin Zafer Bayramı'nı kutlayarak yayınımızı sonlandıralım sevgili dinleyenler. Teknik yönetmen arkadaşım Semih Ballı ile birlikte spikeriniz ben Cihan Beşevli. Sizlere iyi geceler diliyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
3: Bir düşün var. 6. bölüm.

0: Yazan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı. Yapımcı Ersan Edinç. Efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar: Anlatan Alpay İzbırak, Martin Luther King Mehmet Atay, Coretta Advi Öztürk, Baba King İhsan Sanıvar, Anne King Berin Ötenel, Kenny Ali İpin, Sam Cahit Öztüpekçi, Vali Connor Sinan Pekinton, Speaker Yaprak Onat, Polis Hüseyin Avni Ganyal.
1: Afrika'dan koparılarak Amerika'ya getirilen ve baskı yoluyla köle olarak kullanılan siyah derili insanlar, yüzyıllar boyunca büyük acılar çekmiştir. 19. yüzyılda yapılan Amerikan İç Savaşı sonrasında, bu insanlara kağıt üzerinde bazı medeni haklar tanınmasına karşın, özellikle güneyli siyahlar bu haklarını hala uygulamaya geçirememiştir. 1929'da Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinden Atlanta'da doğan Martin Luther King de diğer siyah çocuklar gibi ayrımcılığa uğramakta ve bu duruma isyan etmektedir. Meslek seçme çağı geldiğinde Martin, insanları etkileyebileceği bir yol olarak gördüğü için rahip olmaya karar verir. Mezuniyetten sonra doktora yaptığı sırada da Coretta ile evlenir. Önce Alabama'da, sonra Montgomery'de rahiplik yapmaya başlar. Bu arada bir kız çocuğu dünyaya gelir. Montgomery'deki siyahların durumu birçok bölgedekinden daha kötüdür. Bir gün Rosa Parks adında yaşlı bir kadın, yorgun olduğunu söyleyerek otobüste beyazlara yer vermediği için tutuklanır. Bunun üzerine siyahlar olayı boykot ederek aylarca otobüslere binmez. Haber basın yoluyla tüm Amerika'ya ve dünyaya yayılır. Martin Luther King'in önderlik ettiği bu direniş, onu lider durumuna getirdiği için sürekli tehditler almaktadır. Çeşitli bahanelerle haksız yere tutuklanan siyahlar, sonunda yüce mahkemenin anayasal haklarını bir kez daha vurgulamasıyla güneydeki otobüslerde beyazlarla eşit olarak seyahat etme hakkına sahip olur. Ancak bu yeterli değildi. Martin'in desteğiyle kendilerine katılan beyazları da yanlarına alıp bir otobüsle eyaletleri gezerek haklarını savunan gençler Alabama'da dövülür, otobüsleri ateşe verilir. Zenci düşmanı Ku Klux Klan örgütü Martin'in kilisesine saldırır ama olay ucuz atlatılır.

0: Evet dostlarım. Beni seçerseniz Alabama'yı, özellikle de Birmingham'ı cennete çevireceğim. Her yer tertemiz ve bembeyaz olacak. Siyahlar ayrı bir bölgede yaşayacak. Onları aranızda istemediğinizi biliyorum. Ben sizleri siyahlardan kurtaracağım. Evet dostlarım. Sloganımız şudur. Ayrımcılık bugün, ayrımcılık yarın, ayrımcılık sonsuza dek.
1: Birmingham'a gelmekle iyi etmişiz sen. Vali adayı Connor'u duyuyor musun? Cesaret edebilseler bizi kıtır kıtır kesecekler.
2: Korkarım o günler pek uzakta değil Kenny. Boa Connor Birmingham valisi seçilirse işimiz bitik demektir. Sonuçta Birmingham, Alabama eyaletinin en büyük kenti.
1: Grup dağılıp bu yana gelmeden biz uzaklaşalım.
2: Dönüşte Doktor Martin'e gidelim. Gördüklerimizi anlatalım.
1: O zaten durumun farkında. Bir süredir Boa Connor'u gözlüyor. Dediğine göre bu ayrımcı politikası sayesinde Boğa seçimlerde çok oy alacakmış.
2: Alır. Güneydeki beyazlar her şeyin dedelerinin zamanında olduğu gibi kalmasını istiyor.
1: Zamanı tersine çeviremeyecekler. Dr. King, Güney Hristiyan Liderleri Konferansı'nı toplayacak.
0: Gerekirse bu pis zincirlerin kanı kent sokaklarında dere gibi akacak.
2: Adam tam bir boğa gibi. Her an saldırıya hazır. Doğru.
1: Hadi gidelim. Topluluk dağılıyor.

Teşekkür ederim arkadaşlarım, teşekkür ederim. Dostlarım, bugün buraya Vali Boğa Kanrı'nın art niyetli ve tek yanlı uygulamalarını protesto etmek için toplandık. Biz Alabama siyahları Birmingham'a bu amaçla geldik. Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız ve anayasanın bize tanıdığı tüm medeni haklarımızın korunmasını istiyoruz. Yürüyüşümüzün amacı budur.

0: aldığınız kararları protesto ediyorlar sayın valim.
1: Bu pis zencilerin hiçbir şeyden korkuları yok mu? Hem böyle yürüyüp durarak ne yapacaklarını sanıyorlar?
0: Barışçıl direniş yaptıklarını söylüyorlar.
1: Ben onlara günlerini gösteririm. Barışçıl ha? Bunlar medyaya gösteri yapmak istiyorlar. Biz bunları yutar mıyız?
0: Ne yapmamızı emrediyorsunuz efendim?
1: İş büyümeden müdahale etmek gerek. Hemen polisi toplayıp hepsini tutuklayın.
0: Emredersiniz sayın valim.
1: Şu Martin Luther King denen serseriyi de istiyorum. Sakın kaçırmayın.
0: Emredersiniz efendim.
2: Coretta, hazır mısın? Baban seni bekliyor.
3: Bebeğin mamasını tezgahın üstüne bıraktım anne. Birazdan yedirirsin, biz geç kalmayız.
2: Sen merak etme kızım. Ben çocuklara göz kulak olurum. Martin'e sevgilerimi iletin. Onu benim için öpün. Yakında hapisten çıkacağına inanıyorum.
4: Umarım öyle olur. Geçen ziyaretimde moralinin bozuk olduğunu gördüm.
2: Neden? O her zaman güçlüdür.
4: Gazeteler onun Birmingham'a insanlar kışkırtmaya geldiğini yazmış. Oysa basının desteğini bekliyordu.
2: Sonuçta gazeteleri de beyazlar çıkarıyor.
3: Basın, özellikle de kuzey basını bizi hep desteklemişti. Şimdi Martin'i bir kışkırtıcı yerine koydular baba.
4: Martin bunu hazmedemez.
2: Keşke ona bunlardan hiç söz etmeseydiniz. Hiç değilse hapisten çıkıncaya kadar.
3: Martin daha ilk gün gazetelerin neler yazdığını sordu bana. Saklamak mümkün mü?
4: İnsan haklarına saygılı davranıyoruz. Bugüne kadar kimseye zarar vermedik. Yine de böylesine barışçıl bir direniş bile insanları öfkelendiriyor. Her neyse, hadi gidelim kızım.

0: Doktor King çok garip görünüyor Kenny.
1: Evet. İki gündür yerinden bile kıpırdamadı. Hı-hı. Volta atmaya da çıkmıyor.
0: Çok düşünceli gibi. Yanına gidip konuşsak bize kızar mı acaba?
1: Bence konuşmalıyız Sam. Belki de bir sıkıntısı vardır.
0: O zaman ne duruyoruz? Hadi.
1: Hadi. Doktor King, iyi misiniz?
2: İyiyim Kenny. Ne oldu, niçin soruyorsun?
1: Dünden beri tek bir söz söylemediniz. Farkında mısınız bilmem. Bizi tutukladıklarından beri hep uzaklara bakıyor gibisiniz.
2: Yalnızca düşünüyorum. Kafam öylesine dolu ki.
0: Buradan kurtulmanın yollarını mı arıyorsunuz?
2: Hayır Sam. Yalnızca bu insanları sarsacak bir şeyler yapmanın yollarını arıyorum. Onlara gerçeği nasıl gösterebiliriz?
0: Buraya tıkılmışken dediklerinizi yapmak çok zor doktor.
2: Sonsuza dek hapiste kalmayacağız. Şimdi düşünce

0: üretme zamanı olabilir.
1: Peki ne yapacaksınız Doktor King?
0: Önce bizi eleştiren gazetelere bir yanıt vermem gerek.
1: Nasıl? Üzerine yazı yazacak bir sayfa kağıdımız bile yok.
2: Burada bize hayvan muamelesi yapıyorlar doktor.
0: Önemli değil. Tuvalet kağıtlarına, kese kağıtlarına, hatta eski gazetelerin beyaz kısımlarına yazarım.
1: Peki ne yazacaksınız?
0: Birmingham hapishanesinden mektup diye başlayacağım ve onlara niçin Birmingham'da bulunduğumu anlatacağım.
1: Evet, medyanın bizi dışarıdan gelen kışkırtıcılar olarak görmemesini sağlamalıyız.
0: Şöyle diyeceğim, ben Birmingham'dayım çünkü burada adaletsizlik var ve adaletsizlik uluslararası bir kavramdır. İçeriden olma dışarıdan gelme gibi konularla ilgisi yoktur.
2: Çok güzel doktor, harika.
0: Gösterilerin şiddet içermediğini ama bu gösterilerin gerekli olduğunu yazacağım. Çünkü haksızlıklar bizi böyle davranmaya yöneltmiştir.
1: Evet, en iyi niyetliler bile hak isteklerimizi zamansız buluyor ve beklememizi öneriyorlar.
2: Artık beklemekten bıktık.
1: Bekle sözcüğü aslında asla demek anlamına geliyor.
0: Doğru. Ünlü bir avukatın dediği gibi geciken adalet, adalet değildir.
1: Bu konuştuklarımızı da yazmalısınız efendim.
0: Elbette, cümlelerimin hepsini teker teker hazırladım.
2: Peki yazdıktan sonra dışarıya çıkartabilecek misiniz?
0: Koret de buna yardım edecektir.
1: Ya biz? Bizi daha ne kadar zaman burada tutacaklar?
0: Uzun süreceğini sanmıyorum Kenny. Biz kimseye kötülük etmedik mi?
2: Doğru. Bizi uzun süre tutmayı göze alamazlar.
0: Yalnızca gözdağı vererek bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Hı-hı.
1: Ama bunu başaramayacaklar Doktor King. Haklarımızı almadan pes etmeyeceğiz.
0: Yılmadığınızı görmek beni sevindiriyor çocuklarım. Demek ben olmasam da bu hareket sürüp gidecek.

0: Yeni bir yürüyüş mü düzenliyorsunuz? Martin, daha hapisten yeni çıktın. Yeniden Birmingham'a mı gideceksin?
1: Başladığımız işi yarım bırakamayız anne. Sonuca ulaşmazsak pes ettiğimizi düşünürler.
0: Ama gazetelere yazdığın mektup insanları çok olumlu yönde etkiledi. Şimdi bu etkilenmenin yeniden bozulmasından korkuyorum.
1: Belki de tersi olur anne. Bir de öyle düşünsene. Belki de bu kez hatalarını anlarlar.
0: Ya Coretta? Çocukların? Ah, korkuyorum Martin. Sana bir şey yapmalarından korkuyorum.
1: Şimdi asıl niyetini ortaya koydun işte. Sen bana bir şey olacağından korkuyorsun.
0: Korkuyorum elbette. Senin için de, herkes için de.
1: Buna gerek yok anne. Bana bir şey olmayacak. Bir gün başıma kötü bir olay gelse bile asla üzülmemelisin. İyi bir amaç için ölmek her şeye değer.
2: Ölümden mi söz ediyorsunuz siz?
1: Yalnızca annemi sakinleştirmeye çalışıyorum Coretta.
2: Kenny telefon etti. Çocuklar yarın sabah 16. caddedeki Baptist Kilisesi'nin önünde toplanıyormuş.
0: Çocuklar mı?
1: Bu gösteri gençlik örgütleri tarafından düzenlendi anne. Yani çoğunluk genç olacak.
2: Yalnız gençler değil, çocuklar da orada olacakmış.
1: Çocuklar mı? Bu da ne demek?
2: Kenny'nin söylediğine göre ortaokul ve lisede okuyan çocuklar da gösteriye katılacakmış. Hatta ilkokul çocukları.
1: Yok, bu olamaz. Başlarına ne geleceğini bilemeyiz.
2: Kenny'nin söylediğine göre hiçbiri vazgeçmek niyetinde değilmiş.
1: Nasıl olur, onlar daha çocuk.
2: Sanırım Kenny haklı. Gösteriyi televizyonların çekeceğini düşünsene. Çocukların görülmesi daha büyük etki yaratacak.
1: Bizim de çocuklarımız var Coretta. Onları düşünsene, böyle bir gösteriye katılmalarını ister miydin?
2: Onlar katılmak isterse engellemezdim.
0: Neler söylüyorsun kızım?
1: Yok, tamam, Coretta haklı anne. Artık çocuklar bile haksızlığa isyan ediyor. Onları biz bile engelleyemeyiz.

0: Özgürlük istiyoruz.
1: Doktor King, çocukların coşkusu beni bile etkiledi.
2: İnanılmaz bir görüntü bu, inanılmaz.
1: Dağılmayın çocuklar, düzgün yürüyelim.
3: Boğa Connor caddenin başında bekliyor Kenny.
1: Önemi yok Sam, bize bir şey yapamaz. Medyadan çekinir.
2: Yok, bu adamın ne yapacağı belli olmaz çocuklar, tetikte olmalıyız. Hadi çocuklar, şarkımızı söyleyerek ilerleyelim.

0: Size son kez durmanızı söylüyorum. Doktor King, kışkırttığınız bu gençleri durdurun. Yoksa polislere onları dağıtma emri vereceğim. Demek öyle. Polis! Hazır ol! Köpekler ve hortumlarla kalabalığı dağıttın.
1: Geri çekilelim çocuklar, sakin olun, korkmaya gerek yok.
0: Beyazların yaşadığı kemik bir kent olacak.
1: Sakin olun.

0: Biraz yavaş. Ah,
1: şimdi bitiyor sevgilim. Azıcık sabırla. Ben söylemiştim. Sonunuzun kötü olacağı içime dolmuştu.
2: Tamam, yavaş.
1: Sen böyle basit bir köpek ısırığıyla kurtulduğuna dua et oğlum.
2: Çocuklardan birini köpekten kurtarmak isterken köpek elini ısırır.
1: Dedim ya, buna da şükür.
0: Korkunç bir görüntüydü. Hayal bile edemezsiniz.
1: Tanrı bizi korusun. Tanrı bizi korusun.
0: Bir yandan su hortumlarıyla küçücük çocukları yerden yere savurdular. Bir yandan da köpekleri üstlerine saldılar. Her taraf kan içinde kalmıştı.
2: Sakin ol canım, sakin ol. Ölen yok ya, buna şükredelim.
0: Orada olsaydın böyle söylemezdin Coretta. Cehenneme dönmüştü etraf. Bir de bizimkiler polise saldırmaz mı?
1: Sonunda gençleri de çileden çıkardılar.
0: Onları sakinleştirmeye çalıştım. Medya bizi izliyordu. Bizim saldırgan olduğumuzu düşünmelerini istemem.
2: İlk saldırganlığın Vali Boa Connor'dan geldiğini herkes gördü.
0: Adam gerçekten bir boğa kadar saldırgan. Boşuna Boa Connor dememişler. Üstelik hain, cani ruhlu bir adam. Küçük çocuklar üzerine köpekleri salmayı kimin yüreği kaldırabilir?
1: Canavar! Canavar!
0: Yaralanan çocukları ailelerine teslim etmek için orada beklememize bile izin vermediler. Çaresiz onları sırtlayıp evlerine kadar taşıdık.
1: Martin, umarım bir daha böyle bir gösteriye kalkışmazsınız.
0: Keşke buna gerek olmasa.
1: Sizi mahvedecekler. Bunu anlamıyor musun?
0: Beyaz insanların da hepsi kötü değil anne, ama koşullanmışlar, durumu göremiyorlar.
1: Ama onlara durumu anlatana kadar siz canınızdan olacaksınız oğlum. Ah, babam geldi.
3: Akşam gazetelerini görmelisin Martin. Müthiş.
0: Ne yazmışlar?
3: Hepsi bizden yana. İnanmayacaksın ama hepsi haklarımızın verilmesinden yana.
0: Ver bakayım. Boa Connor vahşeti. Suçsuz çocuklara yapılan saldırı tüm Birmingham kentini dehşete düşürdü.
2: Bu bir mucize.
0: Televizyon, televizyonu açalım. Aa, haberler
2: hemen
0: olmalı.
2: Açıyorum. Hemen açıyorum.
4: Fırlayan köpekler korkuyla kaçışırken su gücüyle yere yapıştırılan küçük çocuklar. İşte bu görüntüler Birmingham kentinde yaşayan yüzlerce insanın kendisine sorular sormasına neden oldu sayın izleyiciler. Biz ne yapıyoruz? Birmingham hangi yüzyılda yaşıyor? Ve bu olayların sorumlusu kimdir?
2: Tanrım, bu bir mucize.
4: Bir grup insanın yalnızca renklerinin farklılığından dolayı uğradığı haksız davranışlar uzun süredir insanların vicdanını sızlatıyordu. Ama olayın böylesine gaddarca gözler önüne serilmesi birçok kişinin uyanmasına neden oldu.
3: Duyduklarınıza inanabiliyor musunuz?
4: Ülkenin çeşitli bölgelerinden aldığımız haberlere göre birçok yörede beyazlar siyahlara eşitlik tanınması için gösteriler düzenliyor.
2: Çok güzel.
3: Evet, harika. Ne dersin Martin? Mücadelemizin sonuna geldik mi?
0: Bilmiyorum baba. Bu olağanüstü bir gelişme. Ama sanırım sonuca bu kadar kolay varamayacağız.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyo'da.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin...
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 18 kişi arama çalışmasına Türkiye'de destek veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Geminin battığı haberini alan ve uzun süre yakınlarıyla iletişim kuramayan aileler Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu limanına gitti. Kazanın ardından limanda kriz merkezi kurulurken ailelerin bekleyişi de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlularından hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Dışişleri Bakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yakın eş güdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini zafere taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 savaş gemisi Boğaz'dan zafer geçişi yaptı. Vatan Caddesi'nde düzenlenen kortej geçişi gururla izlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güçlü dönemini yaşadığını vurguladı. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusu dedi. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve Sancakdemir teslim töreninde konuşan Erdoğan, savunma sanayindeki atılımlara dikkat çekti. Şanghay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan, birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Bursa'da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan yüzden fazla davetli hastanelik oldu. İl Sağlık Müdürlüğü olaya dair açıklama yaptı. Bazı vatandaşların hastanede tedavi altında olduğu ancak durumu ağır seyreden hasta bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Libya'da seçim kanunları için anlaşma imzalandı.

0: Beraber ve Solo Türküler programı sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hatasız kul olmaz diye bir atasözümüz var bilirsiniz. Konuşmamızda da çeşitli hatalarımız olabilir. Bu hataların bazıları doğuştan gelen engellerimiz dolayısıyla istem dışı olabilir. Örneğin burun eti yüzünden N seslerini söylerken sorun yaşayabiliriz. Ama bazı kusurlar da bilmemekten kaynaklanır. Ünlü harfleri yanlış söylüyorsak söyleyiş kusurumuz, ünsüz harfleri yanlış telaffuz ediyorsak boğumlama kusurumuz vardır. Söyleyiş kusuruna örnek olarak açık E sesiyle söylenmesi gereken bir kelimeyi kapalı E ile söylemeyi gösterebiliriz. Asker yerine asker demek anlamı değiştirmez. Ancak söyleyiş kusuru sayılır. Aynı şekilde kapalı E ile söylenmesi gereken gece yerine gece demek de söyleyiş kusurudur. Bir başka söyleyiş kusuru, ünlü bir harfin yerine başka bir ünlü harf söylemektir. Örneğin Azerbaycan denilmesi gerekirken Azerbaycan veya Azerbaycan demek söyleyiş kusuru örneğidir. A seslerimizin kapalı, açık ve ince olanlarını birbirine karıştırmak da ayrı bir kusur sayılır. Lastik yerine lastik, kağıt yerine kağıt demek gibi. Mani, memur, nuri, rüya gibi kelimelerde A, E, İ, U ve Ü sesleri uzatılarak söylenir. İran yerine İran demek bir söyleyiş kusurudur. Ünsüzlerin söylenişindeki boğumlama kusurları, ses atlamak, gevşeklik, R sesinde hığlama, ıslıklama, ses değiştirme, ses ekleme gibi hususlardır. Hızlı hızlı konuşanlarda ses atlama örnekleri çok sık görülür. Hanımefendi kendisi geldi, gaz saralımış, karşılaşmayı izlerken nasılsınız dediğimde kalk oradan dedi, çenemi kilitledim cümlesinde 6 kelimede ses atlaması vardır. Hanımefendi yerine hanımefendi, kendisi yerine kendisi, Galatasaray yerine Gassaray, karşılaşma yerine karşılaşma, oradan yerine oradan, kilitledim yerine kilitledim demek boğumlama kusurlarına örnektir. Bu durumun önüne nasıl geçeriz? Kelimeleri yavaş yavaş söyleme çalışması yapar, seslerini hazmete hazmete beynimize yerleştiririz. Daha sonra tek tek söyleyerek kelimenin telaffuzunu doğru yapmaya çalışırız. Birinin başka birine gevşek gevşek konuşma dediğini duymuş olabilirsiniz. Bu söz iki anlam ifade eder. İlki, boş konuşan, nerede nasıl konuşacağını bilmeyen kişilere karşı hakaret olmayan ancak küçümseme bildiren sözdür. Diksiyon anlamında gevşeklik ise çene ve dudakların ataletinden yani tembelleşmesinden kaynaklanan söyleme biçimidir. E sesinin A gibi söylenmesi gevşeklik nedeniyledir. Bu gevşeklikle ağız ve çene biraz daha açılır. Belediye otobüsündeydim, arkamda oturan genç kız telefonla konuşuyor, kulak verdim. Ben yerine ban, enerji yerine enerji diyor. Bu tamamen çene ve dudak tembelliğinden kaynaklanır. Bu sorunun yani boğumlama kusurunun çözümü için harika bir çalışmamız var. Kalem çalışması. Bir kurşun kalemi dişlerinizin arasında 2 dakika kadar sıkıca tutarak 100 kelime söyleyin. Kalemi çıkardıktan sonra çene ve dudak tembelliğinizin kalmadığını göreceksiniz. Bazı kişilerde de hığlama dediğimiz R sesini yumuşak G gibi söyleme sıkıntısı vardır. Arkadaş yerine arkadaş diyebilirler. R ünsüzünü en doğru şekilde çıkarmak için dilimizin ucunu damağa kadar kaldırmak gerekir. Defalarca tırr diyerek R sesini çıkarmaya çalışalım. Yine defalarca R sesine basarak tırr geçiyor diyebiliriz. Bazıları S sesini söylerken de ıslık sesiyle söyler. Bu durumun çözümü için S sesini abartmadan çıkarmak gerekir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şef Göksel Coşkun'un yönettiği Beraber ve Solo Türküler programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı

Dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün Türk futboluna yıllarca hem oyuncu hem de teknik adam olarak hizmet etmiş çok önemli bir spor adamından Coşkun Özarı'dan söz edeceğiz. 1931 yılında İstanbul'da doğan Özarı futbola lise yıllarında başladı. 1953'te Galatasaray'a transfer olduğunda hücum oyuncusuydu fakat zamanla savunma hattının en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Gündüz Kılıç yönetimindeki efsane kadroda Metin Oktay ve Turgay Şeren gibi dev isimlerle oynayan Özarı, Galatasaray'ın 1954-1955 sezonuyla başlayan İstanbul Şampiyonlukları serisinde büyük pay sahibi oldu. Henüz 29 yaşındayken futbolu bıraktığında ise zihninde çoktan teknik adamlık planları şekillenmişti. Futbolu bıraktıktan sonra İngiltere'de antrenörlük kurslarına katılan Özarı, 1960'lı yıllardan itibaren Galatasaray'ın başına geçtiği her dönemde tek kelimeyle fark yarattı. Sadece Galatasaray'la sınırlı kalmayan teknik adamlık kariyerinde Altın Ordu, Şekerspor ve Adana Demirspor gibi kulüplere de emek verdi. Coşkun Özarı, Türk milli takımı içinde unutulmaz bir isimdir. 1974 Dünya Kupası elemelerinden 1988 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına kadar birçok farklı dönemde Ay Yıldızlı ekibin başında yine Coşkun Özarı vardı. Görev yaptığı sürede 54 maçla milli takım tarihinin en uzun süre görev yapan teknik direktörü unvanını kazandı. Teknik direktörlükten sonra spor yazarlığı ve idari menajerlik yaparak futbolun içinde kalmaya devam eden bu efsane isim 22 Haziran 2011'de hayatını kaybetti. Türk futbolunun ve Galatasaray'ın gelişimine ömrünü adayan Coşkun Özarı hocamızı bu vesileyle rahmetle anıyor, hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas Hafızası.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Girne'den Taşucu'na gitmek üzere hareket eden ve içinde mürettebat dahil 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmalarına Türkiye'de destek veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaza nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Geminin battığı haberini alan ve uzun süre yakınlarıyla iletişim kuramayan aileler Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Limanı'na gitti. Kazanın ardından limanda kriz merkezi kurulurken ailelerin bekleyişi de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini paylaştı. Kazada ihmali olan varsa sorumlularından hesap sorulması için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız dedi. Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel'le de görüştü. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun temennisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da paylaştığı mesajda çalışmalara her türlü desteği sağladıklarını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesajında Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisindeki gelişmeler hepimizi derin bir şekilde üzmüştür ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tüm imkanlar seferber edilmiş durumda açıklamasını yaptı. Kurtarma çalışmalarının en güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Girne açıklarına meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla yakın eşgüdüm ve işbirliği halinde devam edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer bir mesafe alındığını, yeni bir dönemin kapılarının aralandığını söyledi. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatı dedi. Erdoğan Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında konuştu. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanların ham hayallere kapılmadan önce bir tarih kitabı okumasını tavsiye etti. Şangay İşbirliği Örgütü 26. Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek. Erdoğan birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarıyla da bir araya gelecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ilk toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Toplantıda savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak. Gözler Türkiye ekonomisinin büyüme rakamlarında bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler bugün belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu merakla beklenen veriyi saat 10'da kamuoyuyla paylaşacak. Bursa'da düğün yemeği sonrası rahatsızlanan yüzden fazla davetli hastanelik oldu. İl Sağlık Müdürlüğü olaya dair açıklama yaptı. Bazı vatandaşların hastanede tedavi altında olduğu ve durumu ağır seyreden hasta bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İstanbul'da bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilmesine ilişkin soruşturma kapsamında güzellik merkezinin faaliyetinin durdurulduğu açıklandı. Görüntülerin dijital platform üzerinden yayınlanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı. Washington-Tahran hattında gerilimin ekonomi savaşına döndüğü konuşulan bir dönemde sahadan yeni bir saldırı haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. Saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara 2011'de başlayan gösterilerin çıkış noktası olarak bilinen Dera ilini ziyaret etti. Şara ziyareti kapsamında 2011'deki olayların başladığı il merkezindeki Dera Berat bölgesini de gezdi. Ahmet Şara'nın Dera ziyaretine ilişkin ön bilgilendirme yapılmazken bulundukları bölgenin 35 kilometre yakınında İsrail işgal güçleri bulunduğu da biliniyor. Haberleri dinlediniz.